0: Alo.
1: 911 acil. Bu numaradan bizi aradınız.
0: Evet, komşunun köpeği çöp tenekelerine devirip ödümü patlattı. Her şey yolunda. Teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Anlaşılan polisi arayıp kapatınca hemen seni geri arıyorlar.
2: Buraya gelip seni ziyaret etmeliydim. Yani daha önce.
0: Evet, mektubu okudum. Önemli değil. Yılda bir kez çiçekler de geldi. Pek iyi görünmüyorsun.
2: Ölmüş olmalıydım. Uzun bir geceydi.
0: Neden ölmedin?
2: Hükümet bana nasıl ölmeyeceğimi öğretmek için çok para harcadı. İnsanları nasıl öldüreceğimi öğrettikten sonra.
0: Sana nasıl yardım edebilirim?
2: Kaneviçe işi yapabilir misin? Sonra nakış düğümüyle bitirebilirsin.
0: Evet.
2: Farklı yerlerden almaya çalış. Hepsini aynı yerden alırsan tuhaf görünür.
0: Doktor eldiveni, sünger, makas.
2: 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi geliyor.
0: Kilometre hesabı sıkıntılıdır.
3: Benden önce gelen olmazdı. Hiç gitmedin.
4: Herkes deli olduğumu söylüyor. Sanki gördüğümü görmemiş, duyduğumu duymamışım gibi. Ama deli değilim. Sence deli miyim? Bütün bu bilgiler nereden geldi? Önce Washington sandım, Quantico'dan. Kontrol ettim, öyle değilmiş. Sanki sihirle geldi.
3: ATF, NRO gibi hatta baş harfleri olmayan örgütler ulusal acil durumlarda işbirliği yapar. Bence biraz uyusan iyi olur.
4: Biliyor musun, ilk balistik şeması buraya olaydan 22 dakika sonra gelmiş.
3: İşimizde iyiyiz.
4: Olaydan 12 dakika sonra hala helikopter gönderiyorlardı. Olay yeri kapatılmıştı. Olaydan 10 dakika sonra ters azimutu nasıl öğrendiler? Federal hükümete çalışıyoruz. İşimizde o kadar iyi değiliz. Bir şey görmek ister misin?
3: İstemem herhalde.
4: İnternetten indirdim. Swagger'ın 2 yıl önce 1000 metreden vurduğu hedefin tam ölçekli çıktısı. Delikleri kendim işaretledim. Bir yarışmada yapmış. Bir yazı okudum. Swagger 1000 metreden gümüş dolar yaptı diyordu. 1000 metreden 5 atış. Tam 4 santim içinde 4 santim.
5: Birleşik Devletlerin başkenti.
4: İşte başkanın arkasındaki bayrak. Neredeyse dalgalanmıyor. Ulusal Meteoroloji Servisine göre olay sırasında rüzgarın hızı ve yönü bu. Hesabını yaptım. Şu gördüğünü yapabilen bir adam 2000 metreden nasıl 75 santim ıskalar? Anlamıyorum.
3: Yorucu bir gece geçirdin. En iyisi git biraz uyu.
4: Timmons'ın röportajını da izledim. Yayan devreye gezdiğini söyledi. Bir pencereden tüfek namlusunun çıkarıldığını görmüş. Kontrol etmek için yukarı çıkmış ve Swagger'ı vurmuş. Hiçbir keskin nişancı tüfeğini pencereden çıkarmaz. Gizlenip ateş ederler. Odanın gerisinde. Bunun hiçbir anlamı yok. Timmons'la konuşacağım.
3: Konuşmayacaksın.
4: Konuşursam işten mi kovarlar?
3: Timmons dün gece sokakta bir saldırgan tarafından öldürüldü.
4: Kahraman polis öldürüldü. Bir komploda bütün gevşek uçlar kesilir. Jack Ruby de Oswald'ı vurmuştu.
3: İyilerin başına da kötü şeyler gelir.
4: Bu kadar çabuk gelmez ama.
2: Kanamayı geçici olarak durdurdum. Ama tekrar başlayacak. Enfeksiyonun kötüleşmesini geciktirdim ama yarayı açmalısın. Kesip bütün ölü dokuları temizlemelisin. Dışa doğru yarayı dikip yeniden enfeksiyon kapmasını önlemelisin.

Buna hazır mısın? O krem şantileri içime çekip bayılacağım. Sana iyi şanslar.

0: başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
1: Şu cübbeli adam kim? Kimin başkanı?
2: Öldüreceksin demedim.
1: O zaman yapmanız gereken keskin bir nişancı bulmak.
0: Bir bayrağın önünde durdu. Birleşik Devletleri Anayasası'na elini koydu.

0: 2,5 günde 2 kere vurulmuş adamdan iz yok mu yani? Hemen bulun bir şeyler.
1: Belki bir deliğe girip ölmüştür.
2: O ölmedi.
3: Geçmişini didik didik edin tekrar.
1: İyi gitti mi? Rüyalar gördüm.
4: Bir şey söylemem gerek. Ralph öldü.
1: Ralph kim?
4: Geri dönmeyeceğini bildiğin için köpeğini vurduğunu söylediler.
1: Demek öyle söylediler. Adı Sam'di. İyi bir köpekti. Daha yavruyken almıştım.
4: İyi misin?
1: Hayır.
4: Ne yapacaksın?
1: İyileşeceğim. Sonra tiyatrolarını başlarına yıkacağım.
5: Ayak boyutları 110x110x70 olan bir tripoda nasıl bir silah sistemi kurulur?

Çok basit. M3, 50 kalibrelik makineli tüfeğe kadar çok çeşitli silahları destekler. Öyle bir sisteme neden 6 milimlik 100 metre kablo çekersin? Yardım edebilir miyim? RAPT 250D taktiksel uzaktan kumandalı sistem.

0: kıpırdama.
1: Merak ediyorum da... erkek arkadaşın var mı?
0: Neden? Hala yas tutan bir dul mu olmalıyım? 3 yıl geçti.
1: Sadece seni merak edip de kapıdan içeri giren birini vurmam gerekecek mi diye sordum.
0: Hayır. Şu an ciddi bir erkek arkadaşım yok.

0: Fena değil. Biraz sıkı oldu. Hey. Mükemmel bir hemşire olurdun. Yaptığın iş büyük cesaret ister. Hayatımı kurtardın. Ben artık işe koyulmalıyım.
1: Peşini asla bırakmayacaklar. Asla. Aramaktan hiç vazgeçmeyecekler.
0: Bu arada başka birini bulmaları gerekecek. Onlara onu vereceğim.
1: Anlayamadım.
0: Hem belki bir taşla iki kuş vurulabilir.
1: Swagger.
0: Buradayım.
1: Donnie avlanmayı çocukken bu silahla öğrenmiş. Çok iyi değil ama doğru ateş ediyor. Kaldırmadan önce temizleyip yağlamıştım.
0: Emin misin?
1: Evet. Neden gittin? Seni görmeye geldiklerinde.
0: Hangi düğmeye basmaları gerektiğini biliyorlar. Çok aptalım. Vatanseverlik düğmesine basıldığında doğrulup ne yapmamı istersin patron diye soruyorum. Pek gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Bir planım var. Ama yardımın gerekli.
1: Tamam. Ederim.
0: Daha ne olduğunu bile söylemedim.
1: Biliyorum.
0: Dinle. Benim hatamdı.
1: Ne?
0: Donnie yanımdayken asla...
1: Ne? Buna cüret etme. Sakın suçu üstüne almaya çalışma. Oraya yazıldığında ne yaptığını çok iyi biliyordu. Keskin nişancı gözcülüğü eğitimine yazıldığında da biliyordu. O işini çok severdi. Onu buna kimse zorlamadı. Bu senin yükün değil.
0: Haklısın. Denediğim için üzgünüm.

0: Tamam. Bir FBI ajanıyla buluşmanı istiyorum. Onu Johnson'ın saklandığı yerden çıkarmak için kullanacaksın. Aracın ruhsat numarasını verdiğinde eğitimini aldığı işi yapacaktır. Gir ve çık, yakalanma. Yoksa ben de yakalanırım.
1: Bu ne biliyor musun? Kimseyi vurmadım dedi ama bilmiyorum. Benim yanımda kalıyordu.
2: Kim seninle kalıyordu? Bob Lee Swagger mı?
1: Laka herhalde sahtedir. Ama diğer numara kesin doğru.
2: Bu ne?
1: Ruhsat numarası. Artık kimse değiştirme zahmetine katlanmıyor galiba. Ben tamamen gitmeden önce hiç kıpırdamadan oturacaksın.

0: evlat numarasından cezası kontrol edilecek.
1: Ceketli adamı gördün mü Eagles?

0: Affedersiniz bayım, kimliğinizi görebilir miyim?
1: Bayım, şapkanızı çıkarıp bana bir kimlik göstermenizi istiyorum. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Çıkar şapkanı pislik!
2: Yerayat, sana yerayat dedim pislik.
3: Hop!

0: ayrıntılı tek belge var.
1: Hey Ed.
2: Evet.
1: Geri istediğimiz Stevens dosyası geldi
0: mi? Ürünlere ayrılmış hayır, bilgi, D sınıfı izin gerekli.
3: Öğrenmeyi çok mu istiyorsun? Bu seni işinden eder.
0: Evet, tam 45 dakika sonra mesleki sorumluluk bürosunda sorguya çekileceğim. Yani zaten kovulacağım. O konuda endişelenmiyorum. Ne diyorsun?
3: CNN kasetleri bizden önce almış. Açıları göstermek için düzenleme yapmışlardı.
0: Kim göndermiş?
3: Kabul ya da inkar etmeyecek bilinmeyen bir örgüt. İnkar ettiler ki bu bir bakıma kabul demektir.
0: Neyi?
3: Maaşına göre boyunu çok fazla aşan sorular sordu onu.
0: Ama söyle bana hadi.
3: Bu yüzden sorgulanmak istemezsin. İşten kovmakla kalmazlar, suçlayıp gözaltına alırlar. Asacın işi. D sınıfı izin gerektirir.
0: Teşekkürler.
3: Git.
4: Bu sohbet odası yazılarının kopyası. Adamlar her şeyi konuşuyordu. Ama o zaman pek önemsememiştim. Bedava kablosuz bağlantı sağlayan bir tatlıcıydı. Ama bu D sınıfı izin gerektiren bir istek. 7 dakika önce Philadelphia'daki FBI bürosundan yapılmış. Tuhaf olan Google haritasına göre tatlıcı FBI bürosundan sadece 3 sokak ötede. Swinger kaybolmadan önce onu gören tek bir kişi var. Philadelphia'da yaşıyor ve FBI için çalışıyor.

0: Nicholas Memphis.
1: Tuhaf bir şirket ilk 500'deki firmaların çoğu ile iş yapmış. Virginia'da Delaware'de ofisleri var. Merkezi Panama'da, Libya bandralı bir gemileri de var. Hükümete bağlı değiller ama eski yüksek rütbeli askerlerle öyle bağlantıları var ki inanamazsın. Bu adamlar...
2: Hey! Hey!
1: Memphis!
3: Çok şey bilmeyen bir adam için uzun ve acılı bir iş oldu. Ona biraz su verin.
4: İşin geldi mi?
3: İlaçların temizlenmesi gerek. Kanı örgütün kullandığı ilaçlarla dolu bir şekilde gidip kendini vurursa şüpheli görünür.
2: Hayır, kendimi vurmayacağım.
3: Vuracaksın. İndirin ve hazırlayın.
2: O benim silahım.
4: Evet. Çok dokunaklı bir intihar mektubu da yazdım. Yaptığın hatalar yüzünden vicdan azabı duyuyor musun? Debelenmeyi bırak. Bu şey çalışıyor. İlk kez kullanmıyoruz.
5: Russo, Russo, Davis, buraya gel.
3: Bu iş niye bu kadar uzun sürdü?
2: Lütfen beni öldürme, lütfen, sana inanıyorum, lütfen.
3: Seni öldürmek mi? Fırsatım vardı, ölmeni isteseydim öldürürüm. Böyle bir mekanizmayı ne tür bir aşağılık uydurmuş. Kan silahı ve geçici susturucu da fena değil. Bunları suya atmama yardım eder misin?
2: Bana tuzak kurdun, yem olarak kullandın.
3: Öyle mi? İşe yaradı değil mi? Birini sağ bırakacaktım ama seni öldürmeye kararlıydılar.
2: İyi bir avukat tutabilirsin. Ben de büro yararım, bir anlaşmaya varabilirler. Bu açıklanabilir. Başpiskoposu vurmadığını kanıtlayabilirsin.
3: Anladığını sanmıyorum. Bu herifler köpeğimi öldürdü.
2: 21. yüzyıldayız. Bu adamlarla savaşa giremezsin. Sonunda adalet...
3: Adalet onları içeri tıkmayacak. Bir iki yıl sonra işe dönecekler. İsimlerle haberciler değişecek. Hikaye aynı kalacak. Ve ben ölmüş olacağım. Bu karmaşık bir iş domuz. Çatışmalar sürecek ve daha çok insan ölecek. Ben başlatmadım ama beni bitireceğime emin olabilirsin. O yüzden karar ver. Var mısın, yok musun?
2: Bugün mesleğe uygun davranmadığım için işten atılacağım bir toplantıyı kaçırdım. Var olmayan insanlar tarafından kaçırıldığım için. Ben bacaklarından tutayım.
3: İyi karar domuz.
6: Bana çaylak bir FBI ajanının üçünün hakkından gelip öldürdüğünü mü söylüyorsun?
7: Hayır. Yaklaşık 200 metrelik bir mesafeden vurulmuşlar. 22'lik bir tüfekle.
6: Swagger yaşıyor.
7: Evet. Ve o genç çocuk. FBI ajanı. Nick Memphis. D sınıfı izin almayı başaran çocuk. Büroya geri dönmedi ve... Swagger'ın yanında.
8: Ne? Swagger'ın mali kayıtlarını tekrar inceledim. Yılda bir kez Visa kartıyla birine çiçek gönderiyor. PTD veri tabanına sızıp adresini aldım. Donny Fenn'in dulu. Ölüm yıl dönümünde kızlık soyadını kullanmaya başlamış. O yüzden ilk başta gözden kaçırdık. Belki de dünyada Swagger'ın söyleyeceği bir şeye inanacak tek kişi o. Bakın. Keene City kendisi.

0: Taki, arabayla gidiş mesafesinde.
1: Daha ne bekliyorsunuz? Hemen jeti alın.
2: Tamam.
1: Svegar'a yeni bir savaş verdik. Yeni bir gözcü bulduk. Bu iş daha da kötüleşecek.
3: Athens, Tennessee.

0: Galiba geldik. Hey Sven. Galiba geldik.
1: Tennessee'ye hoş geldin. Bir şeyleri vurmanın başkenti.
0: Hey kim bu adam?
1: Mississippi'nin doğusundaki en iyi tüfekçiydi. Bir efsane. Silahları Smith Wesson'daki uzmanlardan daha iyi bilir. Artık önemli değil. Geldiğimizi biliyor. Hareketlerine dikkat et.
0: Tamam.
2: Uzun yoldan geldiniz çocuklar. Ne aramıştınız?
1: Akıl.
2: Yanlış yere geldiniz.
1: Olabilir. Bir tüfekle ateş edip başka bir tüfekle aynen eşleştirebilir miyiz?
2: Otursana. Oturun bayım. İlk tüfekle temiz ateş edilmiş bir mermi bulabilirsen çizgilerin eşleşmesini sağlayabilirsin ama uzun zamandır öyle bir şey yapılmadı.
0: Başpiskopos'tan çıkarılan mermi çarpma sırasında ezilmişti. FBI'nin eşleştirmesi metalürjikti.
2: Sağ ol canım.
1: Bunu önceden bilemezlerdi. Emin olmalıydılar ama hala nasıl yaptıklarını çözemedim.
2: Kahve iyi mi?
0: Evet.
2: Şuraya soluna bak. Aşağıdan ikinci raf. Kırmızı deri kaplı. Yazarının adını söyleyeyim. Schofield. 15 yıl önce koymuştum. O zamandan beri yerinden kımıldamadı.

0: Evet. Kağıt yamama. En son teknoloji. 1870'lerin Afrika'sından kalma. Kağıtla sarılmış mermi. Namluda metalle metal sürtüşmez. Çizgiler eşleşir. Kağıt tüfeğin ağzında çözülür. Vurduğunda hiçbir iz bırakmaz. Ama ilginç bir soru. Tatmin olduğunu umarım.
1: Bir sorum daha var.
0: Bunu tahmin etmiştim.
1: Diyelim ki 2000 metreden soğuk atış yapan birini arıyorum. Bunu yapabilecek biri var mı?
0: Kısa bir süre önce böyle bir atışın yapıldığını duymuştum galiba. Adamın adı Bob Lee Sevegur'muş. Onu tanımam. O yüzden de bilemiyorum.
1: Evet, bunu biliyorum.
0: Onlara bakarsan suni tatlandırıcılar güvenli. Irak'ta kitle imha silahları var. Anna Nikola aşk evliliği yaptı diyorlar. Ama kabul etmek için kötü bir iş.
2: Neden?
0: O atışı yapan şimdi ölmüştür. Komplo böyle işler. Kennedy olayında çimenlikteki çocuklar 3 saat içinde öldürüldü. Çöle gömüldüler. Tellingo'yu geçince yerleri belli olmayan mezarları var.
2: Bunu kesin olarak biliyor musun?
0: Kürek hala duruyor.
1: Bob Lee'den başka biri daha olabilir mi?
0: Rusya'da bir adam vardı ama onu içeri tıktılar. Fransa'da biri vardı. Öldüğünü biliyorum. Biri daha vardı ama artık ateş etmiyor. Acımasız pisliğin biriydi. Çoğu öldürmek için ateş eder. Bu yaralamak için ateş ederdi. Arkadaşlarının yardıma gelmesini bekler. Onları da öldürürdü. Tek hedefi dörde çevirirdi. Erkek kadın çocuk demeden yüzlercesini öldürürdü. Ama diğer taraf onu istedi. Hem de büyük bir arzuyla. Sonunda saklandığı yeri buldular. Terk edilmiş bir binaydı. İnce taktiklere başvurmadılar. Bir topçu birliği çağırdılar. Koca mahalleyi dümdüz ettiler. Kimi kaçtığını, kimi de öldüğünü söylüyor.
1: Olamaz.
2: Ne?
1: O aşağılıkla tanıştım.
0: Evet. Dünya göründüğü gibi değil çavuş.
1: Değil efendim.
0: Bunu aklından çıkarma. Her şeyi çözdüğünü sandığın an yanılırsın.

0: bir adı var mı?
1: Merhaba, ben Nick.
2: Başının ne kadar belada olduğunu biliyor musun sen?
1: Evet.
3: İyi misin? Neredesin Nick?
1: Söylemesem daha iyi. Dinle. Kalemin var mı?
4: Mikhailo Sherbiak diye birini bulmanı istiyorum.
2: Tamam.
4: Tamam mı?
2: Söyle.
1: Bunu kodlaması kolay değil.

0: Nasıl yani?
1: Ona yardımcı olacağız. Bazen kurdu yakalamak için yemi ağaca bağlamak gerekir.
0: Peki yeme ne olur?
1: Bilinmez ki. Yem olmanın doğası böyle değil mi?
2: Benlik, onu buldun mu?
3: Virginia'da.
1: Bağladığımızı sandığımız uç meğer çözülmüş.
4: Ne demek istiyorsunuz Zelda?
1: Swagger hala yaşıyor diyorum.
4: Aman tanrım.
1: Gümrük kontrolünden geçirmeden bir nakil uçağı indirmem gerekiyor.
4: Bilmek istemeyeceğime eminim ama uçakta ne var?
1: Etiyopya'da kullandığımız ekip. 24 iyi sıkı adam. Silahlar ve ekipman.
4: Sadece 24 mü? Bu kez öldürün. Bu kez gevşek iş istemiyorum. İyi geceler abla.
1: İyi geceler Senat.

0: yaptığını. Ver onu bana. Kendini incitmeni istemem. Tamam mı? Erkek arkadaşın nerede?
1: Lynchburg, Virginia.
2: Ya tuzaksa?
3: Evet, tuzak. Buna şüphe yok. Hep öyledir. Ama kimin için? Listen yanında değil mi?
2: Evet.
3: Pekala, başka bir şey almam.

0: gidelim.
1: Bunlar niçin demiştin?
0: Gözyaşı gazını kontrol için. İlk kat için napalm. Geri kalanı için boru tipi. Bunları dikkatli kullanmalısın. Öldürme yarıçapı 5 metredir.
1: Tam olarak neye hazırlanıyoruz?
0: Olabilecek her şeye.

0: Pekala, 4 düşman askeri var. Teker teker öldür. Ateşi kesme, hiçbir şey dikkatini dağıtmasın.
1: Lanet olsun.
0: Hiçbir şey dikkatini dağıtmasın demedim. Yavaş düzgündür, düzgün hızlı demektir. Hadi.
2: Evet.
3: Hayır.
2: Sadece sen ve ben bebek.
3: Hayır.
2: Evet.
0: 3 nöbetçi var. Biri saat 2 yönünde. 12 yönünde ve 10 yönünde. Tehlike yakın 2 yönünde 50 metre.

0: Üçünü de öldürdün mü?
1: 4 tane vardı. Johnson'ın gerçek adını, kime çalıştığını, başpiskoposu öldürmek için neden o kadar zahmete girildiğini bilmek istiyorum. Vuran sen değil miydin?
0: Ya bunların hiçbirini bilmiyorsam?
1: O zaman benim için değersizsin ve seni vurup gidebilirim.
0: Johnson'ın çok ismi oldu. Hangisinin daha gerçek olduğunu bilmiyorum. Zaten bilmek tehlikeli olurdu. Eski bir asker. Ama albay olduğuna kesin eminim.
1: Devam et.
0: Seni istedikleri gibi beni de istemişlerdi. Tek iş için tuttular. Yaralıları severler. Kullanması daha kolaydır. Ve işin bittiğinde fırlatıp atarlar. Timmons, sen, ben. Bir kez kurt oldun mu, keçi gibi öne sürülmek kolay değil. Burada sadece bir ölü diğer bir ölüyle konuşuyor.
1: Ya başpiskopos?
0: Birini vurduğun zaman bütün şüpheleri ortadan kaldırmak istersin. Başkanın yanında durana kadar bekledik.
1: Ne söyleyecekti?
0: Gerçeği. Ne kadar korkunç olursa olsun hiçbir şeyin asla hükümetin onayı olmadan yapılmadığını. Orada da, burada da. Sorun yapmakta değil. Yetkili insanlara bunu bildiklerini kabul ettirmekte. Ebu Garip'te işkence gören mahkumlar. Sadece düşük rütbeliler hapse girdi. Patronları biliyordu. Patronlarının bildiğini biliyoruz. Ama söylemiyoruz.
1: Afrika'da tam olarak ne oldu?
0: Nedense köylüler petrol boru hattını köylerine tanrıların olmadığı bir yere taşımak için yeterli bir neden olarak görmediler. İçki?
1: Gitmelerini istediler ve gitmeyince de öldürdüler.
0: Hayır. İstemediler bile. Sadece öldürdüler. Hepsini.

0: Öylece bir sonraki köye sormak gerekmeyecekti. Çekip gideceklerdi. ...400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk. Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki petrol istasyonunun altında. Bilmen gerek. Sen o işi yapan üstlenicilerin geri çekilişine yardım ettin. Elbette oradan da sağ çıkmaman gerekiyordu.
1: Johnson'ın patronu kim?
0: Bir senatör, galiba Montana'dan. Anlamıyorsun. Kesecek tek bir baş yok. Bu bir yığın. İçlerinden biri para ve gücün arttırılması ilkesine ihanet ederse diğerleri de ona ihanet eder. Bunun adı insan zaafı. Bunu asla bir silahla öldüremezsin.
2: Swagger.
3: Swagger. Buradan çıkmalısın. Her yeri sardılar.
0: Onlar gelene kadar seni oyalamalıydım. Yalan söylesem seni tutamazdım. Bunu hemen anlardın. Bu arada kadının ellerinde.
3: Swagger.
2: 20 metrede ve yaklaşıyorlar. Oradan çıkman gerek.
1: Sen kaç. İkinci sipere git.
3: Anlaşıldı.

0: Tamam. Svegger, ikinci konumdayım. Oradan çıkmalısın.
1: Her yeri sardılar.
0: Hey.
1: Sakin ol. Ben söyleyince
2: boru bombaları patlat. Anlaşıldı mı?
0: Evet, evet. Evet, anladım.
2: Çok dikkatli dinle. Bir dediğimde önce boruları
1: sonra napalmı patlat.
2: Üç, iki,

şimdi napalm patlat.

0: Swagger! Swagger! Swagger!
1: Böyle iyice fırlayıp ağırın arkasına git.
0: Tamam.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Git.

0: Bir bakayım.
1: Şimdi olmaz, tamam mı?
2: Günaydın güzelim.
0: Hayır, henüz gelmedi.
2: Virginia'daki tuhaf çatışmayı gördün mü?
3: Efendim, başsavcıyı arayacağım.
1: Tamam, anlat, dinliyorum.
2: Helikopter kalıntıları, kan ama hiç ceset yok. Şey kutularından parmak izleri alındı. İlk küme kesin olarak Bob Lee Swagger olarak teşhis edildi. İkinci küme ise FBI'dan özel ajan Nick Memphis'e ait.
1: Ama bunda bir yanlışlık olmadı.
2: Bundan sonra sorulacak en mantıklı soru... Neler oluyor böyle?
4: Harika bir adış.
5: İyi atıştı.
4: Evet, çok iyi bir atıştı.
6: Bu iş için uygun olmadığını düşünmeye başladım.
7: İstediğini düşünebilirsin. Anlaşılan bu topçu çavuşu yanlış değerlendirmişiz.
6: Tek insanın dünyayı değiştirebileceğini düşünen kafası karışık biri her zaman çıkar. Ve aksini kanıtlamak için onu öldürmen gerekir. Demokrasinin zor yanı bu işte.
5: Buyur lan!
8: Bozeman, Montana.
1: Acele etsinler, anladın mı? O sonuçlara hemen ihtiyacımız var. Anne, çocuklarla bir ekip alıp hemen restorana git. Pekala, şu anda kimin aradığı umurumda değil. Çocuklar sessiz olun. Memphis hattaymış. İzini sürün.
2: Tamam. Evet.
1: Nick, merhaba, ben Howard. Nasılsın?
9: İşler biraz karıştı Bob. Swagger'ı gözaltına aldım.
10: Evet, anlaşılan ölmemiş Howard.
1: Evet, bu olasılık bizim de kulağımıza geldi. Şişt.
2: Buldum.
1: Dün Virginia'da bir çatışmaya girdin mi?
10: Dediğim gibi.
9: İşler biraz karıştı.
1: Evet, biraz karıştı. Senin için en iyisi onu getirmek olur, değil
10: Hayır.
1: mi?
10: Hayır.
9: Bunu yapamam.
1: Neden?
10: Olay çok derinleşti. Kime güveneceğimi bilemem.
1: Biz FBI'yiz evlat.
10: Evet, biliyorum.
9: Seni sonra ararım.
1: Nick, bekle. Seni aşağılık herif. İzini bulduk mu?
2: Buldum. Bozeman, Montana dışındaki yol üzerindeler. Hadi.
1: Çabuk.
11: Ben Swagger.
12: Ben Albay Johnson.
11: Dinleyeceğini biliyorum.
7: Anlaşılan gidecek bir yeriniz yok.
12: Albay?
11: Albaysan tabii.
7: Evet, albayım. Bende istediğin bir şey var.
12: Bende de öyle.
13: Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki istasyonun altına 400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk.
11: Sana veririm ve ödeşiriz ama güvenebileceğim birinin gelmesini istiyorum.
12: Ben uysal
7: biriyimdir. Kafanda kim vardı?
11: Şu YouTube'daki gözlüklü adama ne dersin? Nelson Mandela'nın arkadaşı güvenilir biridir.
9: Bono mu? Bono'yu göndermedelim istiyoruz.
11: Meslektaşım seçimimi sorguluyor. Tamam. Bu zor bir iş olabilir. Fazla zamanınız yok. Montana'dan 6. dönem senatörü Charles Mitchum'a ne dersin? İkinci tercih olarak çok iyi değil mi?
7: Hiç sanmıyorum.
11: Sana 2 numara vereyim de öyle konuşalım. Birincisi 732, ikincisi 648.
7: Ne demek oluyor bu şimdi?
11: Eritre'de

0: altında 400 cesedin olduğu bir petrol pompalama istasyonunun enlem ve boylamının son 3 rakamı diyelim. Nerede buluşuyoruz?
1: Açık bir araziden geleceğin ve gelişini çok uzaktan görebileceğin bir yerde.

Hadi.

0: sevgilin nerede?
1: İşte geldim.
2: O da geldi.
0: Bak, bak, bak. İşte seninki geliyor bebeğim. Hadi. Bak, bak, bak. Bak hadi.
1: Tamam.

0: Kaburgam kırıldı galiba. Kımıldama. Başka kimse var mı?
1: Yok.

0: başımdan vurursan spazm kızı öldürür. Atışın yok. Atışın yok Swagger. Duydun mu Swagger? Bana atışın yok. Ne yapacaksın? Hadi. Senin için her şey bitti. Atışı yok. Boş versenize. Hiçbir şey yapamaz.
1: Fena değil. Fena değil.
2: Oldukça iyi bu atışı da.
3: Aman Tanrım.
4: Nasıl yardımcı olabiliriz?
5: Dün gece moteldeki konuk bunu saat 3'te buraya getirmem için $100 verdi.
6: Nick, Memphis'ten.
7: Gidelim.
8: Hadi binin çocuklar. Acele edin hadi.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Üzerine arayın.
2: Ben silah taşımam. Normalde bu eyalet için taşıma ruhsatım var.
0: Pilotu çıkar. Silahını yere at.
3: Bak.
0: At silahını.
3: Tamam. Hadi tamam, yere at. Tamam, tamam, sakin ol.
0: Sara. Silahı bana ver. Sorun yok. Silahı bana ver. İyi misin?
4: Kaldır ellerini. Yukarıda tut.
3: İyi atıştı Çavuş.
2: Evet, sen istediğin şeyi aldın. Sana düşen şeyi yapmaya vaktin geldi sanırım.
0: Öyle mi dersin?
2: Evet, öyle diyorum evlat. Kesinlikle öyle. Neden bütün bu olanları sadece bir başlangıç kabul etmiyoruz? Bundan sonra bir planın var mı? Benzersiz yeteneklere sahipsin. Sana iş teklif etmek hoşuma gider.
0: Çalışmak mı? Sana mı?
2: Aslında göründüğü kadar kötü değildir. Sonuçta bütün bunlar olacak. En azından sana çabaların için çok para kazandıracak tarafta olursun.
4: Sen hangi taraftansın?
2: Taraflar falan yok. Sünniler ve Şiiler ya da demokratlar ve cumhuriyetçiler yok. Sadece güçlüler ve güçsüzler var.
0: Sizinle çalışmak ne gerektiriyor senatör? He? Masum kadınlara ve çocuklara tecavüz edip öldürmeyi mi seni hasta pislik? Boru hattı geçsin diye koca bir köyü katlettin.
2: Bir tek köy. Üstelik bölgeye istikrar getirdi. Artık kimse büyük babasının büyük babası farklı bir kabiledendi diye birinin kolunu kesmiyor. Orada bizi seviyorlar evlat. Burası öyle bir ülke ki savunma bakanı denen adam televizyona çıkıp Amerikan halkına bütün bunlar petrol için değil özgürlük için diyor. İnanıyor musun? Ve kimse onu sorgulamıyor. Cevabı duymak istemiyorlar. Çünkü bu bir yalan. Beni dinle Çavuş. Masada çok fazla yer yok. Şimdi söyle, benimle misin yoksa değil misin?
4: FBI geldi.
0: Sorun yok. Tut şunu.
5: Biri para ve gücün...
2: Ver onu.
0: Hiç sanmıyorum senatör.
4: Ne yapıyorsun?
0: Hayatımızı kurtarıyor.
4: O masum olduğunu kanıtlıyordu.
0: Burada kimse masum. Bu şey platinyum gibi. Kimse ölmeden elini alamaz. Yetkililere teslim edersen bizimle birlikte yok olur. Terlingua dışındaki tepelere gömülmek istiyorsan başka. Ben yokum ihtiyar. Ben sadece bir sürü silahla tepelerde yaşayan bir beyazım. Tatmin oldun mu?
4: Nereye gittiğini sanıyorsun?
2: Washington'a. Seçilmiş bir Amerikan senatörünü sırtından mı vuracaksın?
0: Tanrı biliyor bunu isterdim.
2: Tahmin etmiştim.
0: Bırak gitsin.
6: Tüfeğin ellerinde. En baştan beri ellerindeydi. Onu olay yerinde bulmuşlar. İstediğin kadar konuşmakta serbestsin. Sonunda zehirli iğneyle öleceksin. Ben de yaptığım işe döneceğim tabii. Yani ben kazandım. Sen kaybettin. Bu fikri alırsan iyi olur evlat.
0: Ben evladın değilim.

0: Ellerimi çözebilirler mi lütfen?
1: Çözün.
0: Teşekkür ederim. Onu getirdiğin için sağ ol.
2: Her şey için üzgünüm.
0: Senin suçun değil, bu iş böyledir.
3: Bu başsavcı Russert. Başkan Brent.
0: Efendim?
1: Senatör Mitchum bugün bizimle olamayacak. Onsuz da yapabileceğimizden eminim. Toplantıyı siz istemişsiniz. Hiç istemesem de FBI'nin hatırına kabul ettim.
4: Peki benim burada ne işim var? Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Ben koruma altındayım. Genelkurmay'ı arayabilirsiniz.
1: Buna gerek yok albay, çünkü zaten yüksek makamdaki ve yüksek rütbeli şahıslardan seni bırakmamı söyleyen en az bir düzine telefon aldım. Ama güçlerin ayrılığı ilkesinin güzel yanı şu ki, yasalar onlara canınız cehenneme deme yetkisini bana veriyor. Burada gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz. Yerinde otur ve sessiz ol. 5 dakikanız var çavuş.
0: Teşekkür ederim. Bu benim silahım. Hiç şüphe yok, inkar etmiyorum. Suikastten kısa süre önce olay yerinde buldunuz değil mi? O zamandan beri FBI tarafından hiçbir şekilde kurcalanmadı mı?
5: Hayır, kesinlikle hayır.
0: Hiç ateş edildi mi?
5: Bunun anlamı yok. Metal tanınmayacak derecede ezilmişti. Ancak metalürjik açıdan tam uyuyordu.
0: Doğru. Kesinlikle benim mermilerim. Ve benim silahım. Özel ajan Memphis, baş psikoposu vurduğuma inanıyor musun?
2: Hayır, hayır inanmıyorum.
0: Bu konuda kanıtınız var mı?
2: Hayır.
0: Bana güveniyor musunuz?
2: Evet.
0: Ciddi soruyorum.
2: Evet.
0: Hayatınız üzerine.
2: Evet.
0: Güzel.
6: Ne yapıyorsun sen? İndir o silahı.
2: 600 ayarlıysa daha aşağı nişan almalısın.
0: Bu kadar yakından fark etmez. Fark ettireceği tek şey deli olup olmadığın. Bütün günde çeksem ateşlemez. Evimdeki silahların... Evden çıkmadan bütün horozlarını değiştirdim. Bunu hep yaparım. Normal görünür. Farkı ancak mikrometreyle anlarsınız ama silah ateş etmez. Baş psikopostan çıkardığınız mermi benim silahımdandı ama bir hafta önce vurduğum konserve kutusundan alındı. Bu ülkeyi bütün düşmanlara karşı koruma yemini ettim. Ama olaylar gün ışığına çıkınca gerçekten saklanamazsın adi herif.
4: Her neyse. Kimin umurunda ki? Bu çok güzel bir sunumdu ama beni hiç ilgilendirmiyor. Beyler, bu toplantı sona ermiştir. Nokta. Seninle sonra görüşeceğiz.
5: Doğru söylüyor. Suçlu olduğuna dair kanıt yok.
0: Evet, bu ülkede yok.
2: Efendim, şunlara bir göz atın. Afrika'daki bir köy halkını gösteriyor. Hepsi albay ve arkadaşları tarafından öldürüldü.
1: Aman Tanrım.
4: Etrafına bak. Burası Afrika'nın boynuzu değil. Onların hepsi dedikodu. Burası özgürlerin ve cesurların ülkesi. Ve ben gitmekte özgürüm.
1: Ahlak pusulanız öyle şaşmış ki albay. Park yerini bulabilmeniz beni çok şaşırtırdı. Bunun için ne hissettiğim bir yana. Olay başka bir ülkede, yasalarımızın dışında gerçekleşmiş.
0: Bu kadar. Yapabileceğiniz bu mu?
1: Bu uluslararası bir mahkeme değil. Albayı başka bir kıtada, üstelik işlediği kesin olmayan bir suçtan gözaltına almaya yetkim yok.
2: Efendim, rica ediyorum tekrar
1: düşün. Tekrar düşünecek bir şey yok evlat.
4: Ben kazandım. Sen kaybettin. Yine.
2: Bu çok saçma.

Bu işin böyle sonuçlanması benim de hoşuma gitmiyor. Ama dünya böyle. Ve adalet her zaman galip gelmiyor. Sokakları silahla temizleyebileceğin vahşi batıda değiliz. Bazen tam olarak buna ihtiyaç olsa da. Çavuş Swagger, gitmekte özgürsün.

0: Çavuşun kelepçelerini çıkarın.
1: Mükemmel bir atıştı senatör.
2: Tam yüzüne. Hani bir laf vardır. Eli ayağı birbirine dolandı.
3: Ama başsavcının yüzündeki ifadeyi görmen gerekti.
2: Yine o meşhur güçlerin ayrılığı konuşmasını yaptı mı? Önemli olan kanıtlar ve gerçektir. Sonra sen ona ne dedin? Sen kimsin be?
3: Bromu tutar mısınız Bay A.G.?
2: Sen kimsin be? Ben ne diyorsam gerçek odur. Dinle, sabah ülkeden çıkmış olmalısın. Ekvador'a gideceksin.
4: Yerlilerle biraz sorunumuz var. Sorunu halletmek için personelimiz orada hazır ama onlar sizi istediler.
1: Çözülebilir.
2: Seni istemişler.
4: Spoyager.
2: Işıkları kapa.
4: Arabamı al.

0: Bir şeyler yap. Bir şeyler yap.
1: Nerede bu? Zeminin altında. Beni öldürmen gerekmiyor. Beni öldürmen gerekmiyor. Onlar yaptı. Onlar yaptı.
0: Lanet olsun. Dur bir dakika. Bir dakika bekle. Bekle. Sen aklını mı kaçırdın? Aklını mı kaçırdın ha? Ben Birleşik Devletler Senatörüyüm.
2: Kesinlikle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Çok zor dede. O evde yaşamak. Çok zor. Aklımı kaçırmaktan korkuyorum.
1: Çok geç değilince. Mecbur değilsin. Bugün hemen çık o evden. Kocandan ayrıl ya da ayrılma. Ama bunu yapma kendine. Durma o manyaklarla o evde.
0: Duracağım.
1: Neden kızım, neden?
0: Çünkü iyileşecekler. Biliyorum.
1: Ah. Annen de öyle diyordu baban için. İyileşecek diyordu sondan iki önceki alkol koması sırasında.
0: Benim babam bencildi, sorumsuzdu. Onlar öyle değil. Onlar başka. Öyle olmayı onlar seçmedi.
1: Nasıl olmayı ince? İnsanlara kötülük etmeyi mi? İşkence etmeyi mi seçmediler? Birileri kafalarına silah mı dayadı? Ne? Söyle bana.
0: Silah gerek yok. Hayatta daha öldürücü şeyler var.
1: Ne gibi?
0: Bilmiyorsun dede. Nasıl bir evde yetiştiklerini bilmiyorsun.
1: Sen mi telafi edeceksin kızım? Gücün yetecek mi buna? Sevmek yetseydi en başta baban iyileşirdi. Dünyanın en iyi kocası olurdu. Ama yetmiyor işte. Şunu aklından çıkarma kızım. Kimse kimseyi kurtaramaz.

0: Oğlum ne var? Babanım ben senin. Hadi atletle yıkanılır mı? Hadi.
1: Büyüdüm ben. Kendim yıkanırım.
0: Tamam, büyüdün de...

0: Annen de titiz kadın biliyorsun.
1: Hem sen neden öyle bir şaka yaptın annene? Bak sabaha kadar kapatmış o pis karanlık yere seni. Pirelenmiş diyor. İlaçlayacaktı seni, zor aldım elinden. Hadi.
2: Olmasaydım baba, yine hiçbir şey yapmasaydım.
1: Oğlum hadi tamam, hadi inat etme. Bak ben çıkarsam annen gelir. Tamam mı oğlum? Hadi. Hadi.
3: Baba. Anneme söylemez hakkın, tamam mı? Ben kendim yıkanayım.
4: Şimdi kızı al bize.
5: Sen izin ver. Temizleyelim seni.

güneş gibi. Ey, borulara bak. Biz bayağıdır temizlemiyormuşuz buraları. Şu duvarlara bak, kapkara. Ey, içim kalktı. O ne be? Esat Kalp Gülben. Aa, kim yazmış bunu ya? Han mı yazacak? Kafasız. Sen yazmışsın işte, belli. Bu kadar çaresizmişim demek. Yazık bana. Aşkımı küçük tuvaletlere sığdırmışım. Ama bana da bu yakışır. Südüklü Gülben'in südüklü aşkı. Buradan çıksam ne, çıkmasam ne? Bana her yer tuvalet.

kapkara. Leş gibi. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Sen sabır ver bana, sanki bütün şehrin idrar kokusu gelmiş buraya yığılmış ya. Bakteriden ölmezsem benim burnumu estetik yaptırıp aldırmam lazım vallahi billahi.

0: Safiye'm, seninle bir gün mutlaka yeniden buluşacağız.
1: Yalancısın işte. Yalancı. Sözlerin de yalan. Yazdıkların da yalan. Yaşattıkların da yalan. Hepsi yalan işte. Hepsi yalan.
2: Kalk ayağa. Yeter ağladın. Kalk dedim sana. Biz seninle ne konuştuk? Hani bitmişti? Sen bu kadar aciz misin Safiye? Zayıf mısın kızım? Hiç mi anına çekmedin? Bak neler oldu. Baban çöp adama döndü. Gülben aklını kaçırdı. Neriman yoldan çıktı. Neler oldu? Sen hala akıllanmadın değil mi?
1: Akıllandım anne.
2: Kimin suçu bunlar?
1: Benim suçum.
2: Neden peki?
1: Çünkü ben Naci ile yine...
2: Sadece o mu?
1: Değil mi?
2: Aptal Safiye. Her şey nasıl başladı? Hı? Bütün bunlar niye oluyor? Düşün. Gülben'in bu hale gelmesinin nedeni ne?
1: Esat.
2: Esat. Ama neden Esat? O Esra denilen kız yüzünden. Peki onu kim sardı başınıza? Ha? Ya Neriman? Kimin kardeşinin yüzünden bu halde o?
1: İnce.
2: İnci ya. İşte şimdi hatırladın gerçek düşmanını. Gereğini yapacaksın. Kardeşlerini ondan ve onun musallat ettiklerinden koruyacaksın. Yapacaksın değil mi Safiye?

0: Baba, ne yapıyorsun sen burada? Hadi çık dışarı. Yalnız bırak beni burada.
1: Ben... Başın döner, tutarım diye.
0: Çık sen oğlum.

0: Sokakta ulaşılabilir.
1: Çok mutlusun bakıyorum.
2: Mutsuz mu olmam gerekiyordu?
1: Neriman okul müdürüyle konuşmasaydı bugün zor gülerdim böyle.
2: Allah Allah ya. Gidip kendi itiraf etti. Ben mi zorladım? Hem o cezayı ben alsaydım senin için sıkıntı olmazdı. Değil mi? Kusura bakma. Sevdiğin kızı zor duruma düşürdüm. Özür dilerim.
1: Nasıl rahat olabiliyorsun böyle ya? Sanki gazı veren sen değilmişsin gibi. Arabayı Neriman çizmiş olabilir ama fikrin kimden çıktığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz Gamze.
2: Bana ne? Zorladın mı? Yapmasaymış.
1: Sabahtan beri Neriman'a ulaşamıyorum. Başını nasıl bir belaya soktuğunu hiç bilmiyorsun. Gerçi bilsen de umurunda olmazdı zaten.
3: Abla! Abla! Beni duyuyor musun? Orada mısın? Bakar mısın bir abla?
4: Ne var? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun?
3: Baba iyi mi?
4: Sana ne? Sana ne? Zaten beni bıraktın bir başıma. Ölmüşüm bitmişim burada. Sana ne?
3: Ya abla deme öyle. Ben hiç ister miydim? Bak küçücük yerde hapisim. Zaten karnım da aç. Burası hava da almıyor. Çok fena.
4: İyi beter ol.
3: Abla İnci görmedi değil mi çarşaflarımı? Anlamadı değil mi bir şey? Ne olur.
4: Hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim artık sana söyleyecek bir şeyim kalmadı Gülben. Çürü orada.
3: Çürü mü? Çürü mü? Çürü dedi ya.
5: İnci, bak artık kocaman kadınsın. Sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Ama kendini boşa yoruyorsun. Başkaları için kendini boşa heba ediyorsun.
6: Başkaları dediğin benim kocam ve ailesi.
5: İnsanlar değişmez İnci. Babandan biliyorsun bunu. Öleceklerini bilseler değişmezler. Gel benimle.

0: Baban burada. Benim odamda kalıyordu. Sadece uyumuyordu ama burada. Başka neler yapıyordu göstereyim mi sana?
1: Bilmek istemiyorum.
0: Bak işte. Bak işte bunları yapıyordu İnce. Kardeşin o kadar yalvardığı halde. Yapma baba, içme. Biraz daha zamanımız olsun dediği halde zıkkımlanıyordu her gün. Değişmezler kızım. Alkolizm filan hikaye. Sorun içki değil. Sorun deli olmaları da değil. Sorun bu insanların bencil olmaları. Kurbanmış gibi davranıp başkalarını kurban etmeleri.
2: Bitti mi dede? Verdin mi hayat dersini? Ondan mı saklıyordun bu şişeleri? Ablama nasihat etmek için mi?

0: Kafede bize biraz müsaade eder misin? Abla Neriman iyi mi? Dünden beri arıyorum arıyorum ulaşamıyorum.
1: İyi iyi merak etme.
0: Yalan söyledin yüzünden belli. Ne oldu ne yaptılar kıza? Cezalandırdılar değil mi? Yok ben kendi gözlerimle göreceğim.
1: Hayır hayır lütfen.
0: Hayır korkmuyorum onlardan. Gideceğim kendi gözlerimle göreceğim Neriman'ı. Gerekirse alıp buraya getireceğim onu. Kim bilir ne eziyet ediyorlar kıza ya yukarıda.
1: Hayır Ege'cim şimdi değil. Şimdi değil. Ben sizi görüştüreceğim. Tamam. Kriz çıkmadan görüştüreceğim sizi. Şimdi kızın başı belaya girmesin.

0: İyi misin baba?
1: Sağ ol oğlum.
0: Bir bulmacaya da kitap vereyim mi sana? Yoruldum bugün.
1: Bu kadar iyi davranıyorsun bana. Hak etmiyorum bunu.
0: O ne demek öyle? Babamsın sen benim. Böyle konuşma ne olur bak, üzüyorsun.
1: Ben sana babalık mı edebildim ki? Annenden koruyamadım. Kolayına kaçtım, uzağa gönderdim. Safiye kızıyor, bağırıp çağırıyor ya bana. Haklı, dayanamıyor. Sen niye bir şey demiyorsun?
0: Bilmem. Babamın oğlu olduğumdandır belki. Sesimi çıkaracak takatim kalmıyordur.
1: Çıkar sesini han. Benim gibi olma. Hakkını ara. Sevdiklerini koru. Bu saatten sonra benden bir şey olmaz. Külçe yığınına dönmüş bir baban var artık. Ama sen kendini kurtar. Susma.

0: Ne oldu, ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Sen bir şey yapmadın.
0: Boğuluyorsun değil mi? Bir ay geçmedi daha. Ama bir ömürlük yorgunluk var üzerinde değil mi? Bu ev işte insana bunu yapıyor İnce. Ben geleli daha 2 yıl oldu. Ama 200 yıl yaşlandım burada.
1: Ben buradayım. Boğulmayacağım. Neden biliyor musun? Çünkü her nefes alamadığımda sana tutunacağım. Sen de her nefes alamadığında bana tutun.
0: Olur, tutunurum İnce. Beraber çökeriz dibe.

0: Gülben! Kardeşim hadi çık dışarı ne olur.
1: Ya abla çıkmayacağım. Kaç defa söyleyeceğim ya. Sonsuza kadar kalacağım burada. Git.
0: Misafirin için bile mi çıkmayacaksın? Aa.
1: Misafir mi? Kimmiş ki benim misafirim?
0: Carlos.
1: Carlos mu? Carlos. Maria'nın Carlos'u mu?
0: Evet. Seni görmek için gelmiş ta Arjantin'den. Açmayacak mısın kapıyı? Bak ama çok ayıp Gülben. Nerede bizim Türk misafirperverliği?
2: Vamos Gülbe. Bienvenido hasta aquí. Incluso Sofía me ha entrado solo por ti.
1: Filiz. Filiz, Carlos kapıda. Buraya gelmiş.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne yapacaksın bugün?
1: Gülben neden dün kendini banyoya kilitledi?
0: Aklı uçtu yine. Esra ve Esat sağ olsun. Biliyorsun zaten.
1: Ama sadece bu değil, değil mi? Gülben'in başka sorunları...

0: Bunları da var.
1: Neymiş?
0: Babanın odasındaki çöpler, çarşaflar. Yukarıda sadece eski eşya yok, değil mi?
1: İnci, ben geç kalıyorum. Seni bırakmamı istediğin bir yer var mı?
0: Kaçıyorsun.
1: Ben anlatmaktan yoruldum. Sen kurcalamaktan yorulmadın. Her şey gözünün önünde zaten. Bana heceletme ne olur.
0: Yukarıda çarşafları biriktiriyorlar. Neden?
1: Sence bu evde her şeyin bir nedeni var mı? Hala mantık arıyor musun hakikaten?
0: Han, Neriman'ın kilitli kalmasına müsaade etmeyeceksin değil mi?
1: Sen beni ne sanıyorsun İnci?
0: Yani dün bütün gün kız kilitliydi. Açmadılar. Sen de bir şey yapmadın.
1: Yapmadım çünkü ev tımarhaneye dönmüştü. Babamın aklı yerinde değildi. Ablam deli gibi bağırıyordu. Ne yapsaydım? Kapıyı açıp o gencecik kızı o trajediyi mi izleseydim? Bak anlıyorum, iyi niyetlisin. Ama lütfen aileme nasıl davranmam gerektiğini bana öğretme.

0: Ne yapıyorsun böyle çat kapı giriyorsun odama, çok oldun ama.
1: Neriman'ın anahtarını almaya geldim. Bak dikkat ettiysen istemeye demiyorum. Neredeyse bulup alacağım.
0: Çek elini, o pis ellerini sürme dolapları ba.
1: Bakalım burada mı ya?
0: Han.
1: Dolaptaki kutuda mı yoksa?
0: Ne kutusu be? Sen nereden biliyorsun? Kutu mutu yok dolapta.
1: Bir kontrol edelim.
0: Kapat
1: bakalım.
0: Kapat şurayı. Bana bak, dokunma diyorum. Han. Han dedim. Karının kardeşi Neriman'a çok büyük bir kötülük edecek, tamam mı? Ve sen o zaman gelip benden özür dileyeceksin.
1: Neriman'a kimse kötülük yapamayacak. Sen dahil. İzin vermeyeceğim. Şimdi ver o anahtarı.
2: Çok büyük hata yapıyorsun lan. Kendini yaşa ve gör.

0: Neriman, benim giriyorum içeri.
1: Gir.
0: Ne oldu yüzüne?
1: Canım sıkıldı, boyadım öyle.
0: Uzaklaştırman bugün bitiyor. Yarın okula gidebilirsin. Bak Neriman, bu son senen. Artık geleceğini etkileyecek hatalar yapma.
1: Hangi geleceğimi?
0: Neriman, sen benim en büyük umudumsun. Böyle şeyler söyleme, böyle konuşma, ne olur. Akşam birlikte bir yemek yiyelim mi? İster misin? Abi kardeş biraz. Sakin sakin kafa dinlersin.

0: Ya yatağıma fare bırakmış diyorum sana.
1: Bildiğin oyuncak fare. Ben bu adamı kime şikayet edeceğim şimdi? Sonuçta İnci'nin kocası. Sen benim için konuşsan, ha? Olmaz mı?
2: Konuşamam Esra.
1: Çok çaresizim diyorum sana Esat ya.
2: Konuşamam çünkü konuşmuyoruz artık.
1: Ne?
2: Bitti.

0: İşten de ayrıldım. Bundan sonra görüşür müyüz onu da bilmiyorum. Gül benden uzak durmamı istedi ya. Yoksa çok fena olurmuş.
1: Seni de mi tehdit etti? Yok artık ya, ama bu kadar fazla yani. Birinin bu adama dur demesi gerekiyor ya, yeter. Tamam ben ararım seni yine. Hadi kapat. Ne ya?
2: Nasıl çıkacağım ki evden? Ablam hayatta izin vermez. Mümkün değil. Hele seninle.
1: Han'la buluşacağız deriz.
2: İyi de abim de izin vermez ki Ege'yle görüşmeme.
1: Ben konuşurum onunla. Sen üzülme artık, tamam mı? Ben arkanızdayım sizin.
2: Sağ ol İnce abla.
1: Ben haber vereceğim.
2: Neden hala duruyorsun bu evde? Bunca delinin arasında senin gibi birinin ne işi var? Ben senin yerinde olsam çoktan kaçıp gitmiştim. Kurtarmıştım kendimi.
1: Çünkü ben de normal bir ailede büyümedim. Yabancı değilim bu krizlere.
2: Krizlerden bahsetmiyorum sadece. Çok daha fazlası var burada. Sen de biliyorsun.
1: Alo, İnci ya, bir buluşup konuşabilir miyiz? Uygunsan yani, ben sahildeki yerdeyim.
3: Senin ne işin var burada?
4: Seni tehdit etmeye geldim.
3: Neyle? Su tabancasıyla mı?
4: İnci'yi işe geri alacaksın.
3: Sen ne çeşit bir ruh hastasın ha?
4: Cezai ehliyeti olmayanlardan. Hani şu cinayet işleyip yırtanlardan.
3: Ha. İstediğini yapmayacağım. Ne yaparsan yap. Ayrıca İnci bu zorbalığını öğrenince acaba ne düşünecek?
4: Doğru damar bu işte. İnci bunu duysa beni mahveder. Ama biliyor musun? Senden hiç beklemezdim Cücü. Vergi kaçırmaya tenezzül etmek ne demek ya? Çok ayıp.
3: Ne yapacaksın? İftira mı atacaksın?
4: Gizli bir tanığım var. Onu öttüreceğim.
3: Ha.
4: Sen de köstebek, ben deyim casus. Efendim İnci?
5: Alo, Esra ile buluşacağım. Lütfen sen de gel. Barış'ın artık bitsin şu saçmalık. Lütfen dedim ha. Özür dilemek için iyi bir fırsat bu. Konum atacağım sana.
4: Bu işi hemen hallettin.

0: Selam. Ne oldu? Ne o yüzündeki ifade? Ne oldu? Ne oldu ya?
1: Ben dün gece evimde kalmadım. Kardeşime kalmak zorunda kaldım.
0: Zorunda mı kaldın? Neden?
1: İşte bunun yüzünden. Gece biri yatağıma bunu bırakmış İnci. Esat'ı da tehdit etmiş. Bir daha Gülben'e yaklaşmayacaksın demiş. Hadi benden nefret ediyor ama yani bu onun en yakın arkadaşı ya.

0: Ya İnci ya. Of.
1: Ne yapıyorsun sen?
2: Ne yapıyorum? Gel dedin, geldim.
1: Ne yapıyorsun dedim. Daha koleksiyonda neler var? Su tabancası, oyuncak fare, başka? Fosforlu iskelet falan. Hem vampir dişleri, örümcek.

0: Ben söyledim. Yatağıma fareyi bıraktığını ben söyledim. Ayrıca dün gece karşılaştık biz, o bir yerden geliyordu. Gece dediğim gecenin saat 3'ünde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen hiç iyi değilsin. Senin acilen profesyonel bir destek alman lazım. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Komik mi şu an benim söylediğim?
1: Komik, bayağı komik. Çünkü ben zaten profesyonel bir destek alıyorum. Bunu sen söyleyince de bayağı komik oluyor. İnci belli ki sana anlatmamış. Utandı herhalde. Ben deli doktoruna gidiyorum.
0: Psikoloğa.
1: Psikiyatriste teşhisi koysun, hemen sizinle paylaşacağım. Var mı bir tahmininiz? Ne dersin Esra? Sence psikopat mıyım yoksa sosyopat mı?
0: Bence sen narsistsin. Ama böyle en manyağında.
1: Güzel. Ama light biraz. Sen ne dersin İnci? Sence sadist miyim? Yoksa şizofren mi? Hadi ya. Bak yemek ısmarlayacağım bilene.
0: Eğer gitmemi istiyorsan karşıma geçersin, böyle mertçe dersin ki hadi git dersin. Ama diyemezsin. Niye? Çünkü İnci'den korkuyorsun güya. Ama bence sebep o değil. Bence sen bu oyunlardan zevk alıyorsun ha.
2: Esra tamam.
0: Ya ne tamam ya? Ne tamam İnci?
1: Gitmeni istiyor muyum? Evet. Çok istiyorum. Ama bunu yatağına ben koymadım.
0: Okey. Kim bıraktı o zaman? Memdu amca mı bıraktı? Geldi böyle şaka olsun diye yatağıma fare bıraktı, öyle mi? Ha?

0: yatağında fare. Fare. Ölmüş mü?
1: Merak etme anne. Oyuncak bu.

0: Yürü.
1: Anne ne olur yapma. Kapatma beni oraya. Çok karanlık orası. Çok soğuk. Ne olur yapma.
0: Korkutmak istedin ha? Görürsün şimdi kim korkuyor. Hayaletler, canavarlar yesin de seni gör.
1: Anne ne olur yapma. Şaka yaptım sadece. Ne olur.
0: Şaka ha? Demek şaka. Fareler sana komik geliyor demek. Birazdan görürsün. Çok güleceksin. Yürü. Sabaha kadar çıkmayacaksın buradan. Anladın mı beni? Sesini de çıkarmayacaksın. Hoş. Çıkarsan da zaten kimse duyamaz seni.
1: Gitme ne olur. Bırakma beni burada. Ne olur anne. Abla yardım et. Abla ne olur.
2: Hanım.
3: Bak Esra. Gitmeni istiyor muyum? Evet. Ama madem İnci kalmanı istiyor, o zaman evine alarm taktıralım. Kamera da koyduralım. Cep telefonundan istediğin zaman bütün odalarını izlersin. Anlaştık mı?
2: Biz ne zaman anlaşırız biliyor musun? Karşıma geçersin. Yaptıklarını itiraf edersin. Ve bundan pişman olursun. İşte o zaman belki.

0: Ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Bak, belki ilgi çekme hastalığı var. Belki bizi kıskanıyor. Derdine hiçbir fikrim yok. Ama zaten omzumda yeterince yük var. Bir de Esra'nın hezeyanlarıyla uğraşamayacağım.
1: Neriman'la Ege'yi görüştüreceğim ben.
0: Efendim?
1: Sen de mani olmayacaksın. Hatta yardım edeceksin. O kızın da kafayı sıyırmasına izin vermeyeceğim.
0: O kızın da derken? O kız benim kardeşim. Farkındasın değil mi?
1: Evet. İyi. Hatırlat bunu kendine.

0: Gül, ben sandviç hazırladım. Gel ye bari. Sonra yine geçersin.
1: Yok, sağ ol. Sen ye onu. İsraf olmasın şimdi.
0: Gülben, sen istersen her yeri kirlet vallahi. Hiçbir şey senden daha kıymetli değil şu hayatta. Duyuyor musun beni? Benim sana ihtiyacım var kardeşim. Şimdi sen de beni yalnız bırakırsan ben bir daha kalkamam ayağa.
2: Güçlü duramam.
0: Zaten herkes sırtını döndü bana. Önce Han, Neriman, sonra Naci.
2: İnandığım herkes gitti zaten. Bir sen kaldın. Ne olursun bak. Gülben.
0: Çıkmıyor musun? İyi tamam, ben de burada böyle beklerim o zaman bundan sonra. Ben de açlık grevine gireyim o zaman, ne yapayım? Herkes baksın başının çaresine. Han, Neriman, baba. Bu ne ya? Anneniz miyim, babanız mıyım ya? Yeter yani. Ha? Ben de bu evin bir çocuğuyum.

0: Tamam mı? Geçtim, bitti mi artık? Hadi gel. Çok üzüldüm valla.
1: Ay baba. Ay ne oldu öyle birdenbire? Allah Allah. İyi misin baba?
2: Çok özlemişim seni.
0: Kesin annesi falan sanıyor.
2: Ne münasebet. Gülben o. Kızım benim. Özlemişim işte. Ne var? Özleyemez miyim? Onsuz hiç tadı olmuyor bu evin. Gün ışığımızsın sen bizim Gülben. Bir daha karartma evimizi.
0: Hadi gel sandviçini ye.

0: Hadi hava alacağız biraz, sen de geliyorsun. Ablam?
1: Abim konuşacak onlarla.
0: Tamam, hadi. Ay, ne olmuşum ben böyle ya?
1: Güzelsin, merak etme.
0: Hadi.

0: Tam biz yürüyüşe çıkıyoruz. Gelmek ister misin? Gerçi yorgunum demiştin ama... Neyse biz kız kıza yürüyoruz artık.
1: Ne yürüyüşü be? Söyle şu karına hiçbir şey yapamaz o. Cezalı. Gir içeri.
0: Han ablana söyler misin? Dilerse bize eşlik edebilir. Hatta seviniriz.
1: Bana bak Kantaron. Yerini bil yoksa öğretirler, tamam mı?
2: Tamam İnci, hadi çıkın siz. Hadi.
1: Hayır efendim, hiçbir yere çıkamaz. Geç odana, cezalısın sen.
3: Neriman'ın cezası bitti mi? Ona göre vereceğim telefonunu.
1: Bitmedi. Ben bitti demeden bitmez.
3: Ah, ne yapıyorsun ya? Elim acıdı.
2: Al güzelim sen şunu. İnci, hadi siz çıkın. Hadi. Ama bir saate gelin, tamam mı?
0: Bakarız.
2: İnci.
1: Demek öyle. Demek gelin hanım istediğini yapıyor. İyi, hadi bakalım.
3: Elimi acıttın ya. Hayret bir şey. Ne oldu? Niye öyle kötü kötü bakıyorsun? Ne?
2: Sen biliyorsun onu. Ha, bu arada Esat ararsa açmayacaksın. Onunla görüşmeni istemiyorum.

0: Hadi çıkar. Geç geç. Hadi geç.
1: Nasılsın? Ne yaptılar sana?
2: İyiyim. Telefonumu aldılar.
1: Çok merak ettim senin Neriman. Söyledim sana, suçu üstlenme dedim. Böyle olacağı belliydi.
2: Pişman değilim ben Ege. Göze almıştım hepsini.

0: Abla nereye?
1: Sarı kantoron elini kolunu sallaya sallaya herkese her istediğini yaptırıyor ama yeter artık. Sert kayaya çarptı, bundan sonra çuvallayacak.
0: Ne yapacaksın ki?
1: Gidip o sırrı kovacağım buradan, tamam mı? Sonra kardeşine gelecek sıra.
0: Ama Han, abla çok kızar.
1: Onu da hizaya getireceğim, hiç merak etme. Yeter artık, deli dolu geri döndü. Herkes ayağının el kalacak. Ona göre herkes akıllı olacak. Aç kapıyı, aç. Ablam. Ablam geldi.
2: Ne oluyor ya?
1: Hayır, açma, açma. Açma.
3: Aç kapıyı.
2: Ne oluyor? Ne istiyorsun?
1: Tırsma da aç kapıyı, ne istediğimi söyleyeceğim sana. Öldürür beni. Burada görürse öldürür beni. Ege'yi görürse öldürür. Öldürür. Sakin ol canım. Tamam, biz halledeceğiz.
2: Tamam. Git buradan diyorum. Bak git buradan, yoksa çok fena olacak.
1: Bana bak. Eğer o kapıyı açmazsan çok fena olacak. Aç.
4: Neriman bana bak. Bana bak. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Tamam.
2: Ya sen manyak mısın? Nesin? Git diyorum sana. Ne yapacaksın? Zorla evime mi gireceksin? Polis çağırırım ha.
1: Çağırmazsan. Başbakanı çağır.
3: Hadi. Kimi istiyorsan çağır.
1: Çağır ulan. Gitmeyecek.
4: Saklanalım.
1: Gitmeyecek. Al sak.
4: Neriman.
1: Nefes alamıyorum. Ne oluyor?
4: Abla Neriman'ın astımı var. Git ilacını getir, koş abla. Abla ne olur ilacını.
1: Nerede? İlacı nerede?
4: Koş ilacını getir.
1: Tamam iyi olacaksın, dur geliyorum.
4: Koş abla, koş. Abla koş.
1: Çekil elimden.
4: Neriman.
1: Geç.
4: Abla koş. Neriman.
1: Neriman.
4: Neriman.
5: Ne oluyor?
1: Neriman astım krizi geçiriyor. İlacı ne? İlacı ne?

0: Tamam buldum. Nerede Neriman?
1: Esra'da.
0: Abla çekil.
2: Ay Neriman.
0: Hadi güzelim. Hadi bir tane. Dayan. Geçti. İyi misin?

0: Hepiniz aynı pisliğin soyusunuz be. Hepiniz. Ahlaksızsınız. Bu sırık tepemizde evine türlü türlü erkekler alırken... sen de benim kardeşimi kardeşinle mi buluşturmaya çalıştın burada?
1: Sonunda delirteceksin o kızı. Nefret edecek senden herkes gibi. Kimse sevmiyor seni. Uğursuz lanet kadının tekisin ya.
2: Ege, tamam yeter.
1: Sen de bu kadınla aynı evde yaşayıp ona tahammül ettiğine göre... sen de onun kadar delisin abla. Çekil.
0: Defolup gideceksiniz buradan, tamam mı? Sen de İnce, kardeşimiz sana o tekme attığı günü inşallah göreceğim gözümde. İnşallah.
3: Sendin değil mi? O fareye benim yatağıma koyan sendin değil mi?

0: Ben geldim bak. Anahtar almam çok zor oldu ama geldim. Burası çok soğuk. Buz gibi olmuşsun. Giy şunu.
1: İstemiyorum.
0: Lan saçmalama, giy şunu.
1: Üşümüyorum ben artık.
2: Neden doğruyu söylemedin? Fareye benim koydum, niye söylemedin?
1: Sen dayanamazdın bu kralına.
2: Sen nasıl dayandın peki?

Gül ben. Bana doğruyu söyle ablacığım. Nereden buldun sana fareyi?

0: Yine ne var?
1: Ver şu anahtarı.
0: Hangi anahtarı?
1: Esra'nın evinin anahtarını. Sen yaptın biliyorum. Sen koydun o fareyi oraya. Gülben, bir daha kendini tehlikeye atmanı istemiyorum. Duydun mu beni?
0: Gitmiyor. Gözümün önünde hep. Görmek istemiyorum, gitmiyor.
1: Gidecek yakında.

inanmıyorsun değil mi karının marifetine? Alacağım onu Neriman'ı o okuldan. Tamam mı? Yeter artık. Mahvetti benim ailemi. Neriman'ın elimden almasına izin vermeyeceğim.

0: Acil demişsiniz Han Bey, iyi misiniz?
1: İstemiyorum artık.
0: Neyi istemiyorsunuz?
1: Hiçbir şey. Hiçbir şey hissetmek istemiyorum artık. Bana ilaç yazın doktor. En ağırından, en uyuşturanından hem de. Ne yapmam lazım daha? Artık kendime zarar vereceğim, az kaldı. Onu da yaparım.
0: Bakın, başka bir yol daha var. Anlatın, konuşalım. Belki daha iyi hissedersiniz kendinizi, ha? Eşinizden bahsetmiştiniz en son. Gitmesinden korkuyor gibiydiniz, değil mi?
1: Korkunun ecele faydası yok. O ecel de geldi artık. Biliyorum. Tam zamanı.
0: Gitmesinin mi?
1: Gidemezsin.

0: biterim. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz o zaman. İzin vermem buna. Bu sefer olmaz.
1: Bu sefer derken?
0: Daha öncekiler denediler. Gitmek istediler. Yol verdim, gittiler. Ama ince olmaz. Onu kaybedemem.
1: Peki. Ya o gitmek isterse?
0: Saklarım doktor. Gidemez.

0: Ne yazdınız oraya? Ben size karşı dürüstüm. Siz de öyle olun lütfen. Hadi doktor, şu aramızdaki bu bilimsel zımbırtıyı kaldıralım. Açıkça söyleyin. Ne yazıyor orada?
1: Yorgun ve yalnız.

0: Biliyordum geleceğini. Gideceğiz değil mi? Kurtaracaksın beni bu cehennemden.
1: Evet, kurtaracağım. Ama bu şekilde değil Neriman. Böyle kaçarak olmaz.

0: Korktun değil mi? Hangisinden? Abim mi, ablam mı korkuttu gözünü?
1: Hiçbirisi. Ben sadece seni düşünüyorum Neriman, senin iyiliğini.
0: Tamam. O zaman gelirsin benimle.
1: Hayır, gelmem. Sen de bir yere gitmiyorsun zaten. Türk filmi değil bu Neriman. Gerçekler senin öyle düşündüğün gibi toz pembe değil.
0: Toz pembe. Bak. Bak benim gördüğüm tek pembe bu Ege. O da kopkoyu zaten.
1: Neriman, ne yaptın sen? Bu ne? Bu böyle kaşımakla olmaz.
0: Daha fazlasını yapmamak için gidiyorum zaten. Kalırsam delik deşik edeceğim kendimi çünkü biliyorum. Bu bir seçim değil, zorunluluk. Seninle ya da sensiz gidiyorum ben bu tımarhaneden.
1: Neriman, Neriman! Neriman saçmalama, dur nereye gidiyorsun bu saatte tek başına, saçmalama. Delirtme beni.
0: Ege, sokak o evden daha tehlikeli değil. Bana inanmıyorsan ablana sor. Eminim yediği tokadın acısı geçmemiştir hala.
1: Ne diyorsun sen Neriman? Ne tokadı ya?
0: Öyle kalırsın işte. Hem de babanızın öldüğü gün hepimizin içinde vurdu ablam ablana.
1: Ablama mı vurdu?
2: Neriman! Ne yapıyorsun sen gece vakti? Evden mi kaçıyorsun? Bir de bununla. Geç yukarı.
0: Hayır.
2: Geç yukarı dedim sana. Neriman! Gel, çekil şuradan.
1: Sen çekil.
2: Çekil şuradan. Sen ne sanıyorsun kendini be? Ha zibidi. Dışarıda ayrı rezillik, evde ayrı rezillik. Senin dilin... Çekil şuradan. Senin dilinden konuşacağım bundan sonra.
1: Yeter! Yeter! Yeter! Bir düş şu kızın yakasından artık. Bir çekil.
2: Şuna bak be. Şuna bak. Sen bir de bu aileyi bu serseri yüzünden mi satıyorsun, gidiyorsun?
0: Serseri değil o. Benim erkek arkadaşım.
2: Ne?

0: Anneniz karanlıktan korktuğunuzu biliyor muydu?
1: Bildiği için kapattı beni oraya. Sayesinde karanlıkta görmeyi öğrendim.
0: Neden gitmediniz o evden?
1: Dünyanın öbür ucuna da gitsen, kendinden kaçamazsın doktor. O bataklık seninle birlikte her yere gelir. Geriye bıraktığın tek iz, çamur izidir. Senden geriye kalan tek iz...

dans etmek nasıl bulaşıcı bir salgın haline geldi? Bulaşıcı dans salgını yüzünden insanlar nasıl öldü? Sene 1518. Yer Fransa'nın Salzburg şehrinin Alsace bölgesi. Dans hastalığı olarak bilinen bu garip salgının başladığı yer olarak tarihteki yerini aldı. Bu tuhaf durum 1518 yılının Temmuz ayında Bayan Trofa adlı bir kadının Salzburg'un ortasında kontrolsüz bir şekilde dans etmesiyle başladı. Bayan Trofa'ya 34 kişi daha katıldı.

felç gibi sebeplerle ölmelerine neden oldu. Evet, yanlış duymadınız. Şakaya da şehir efsanesi de değil. Tüm yaşananlar literatüre geçmiş durumda. Bir noktadan sonra günde yaklaşık 15 kişi öldüren salgının doğaüstü sebeplerden kaynaklanmadığı fark edildi. Doktorlar bu salgının sıcak kan nedeniyle olduğunu iddia ettiler. Hastaları tedavi edemediklerinden ahşap bir ev inşa ederek bu insanların dans etmeleri sağlandı. Hastalar, profesyonel maraton koşucularının bile bu kadar yoğun antrenmanlara dayanamayacağı şekilde dans ediyordu. Ve evet, hepsi yorgunluktan ölüyordu. Salgın bir müddet devam edip kendiliğinden sona erdi. Ergot mantarlarının ve toksik ürünlerinden kaynaklanan bir tür gıda zehirlenmesi diye ne oldu? Ya da kitlesel, psikojenik bir hastalık. Ama henüz bilim adamları bu korkunç salgına neyin yol açtığını tam olarak çözemedi. Bir gün uyandınız ve hiç bilmediğiniz bir dili konuşuyorsunuz. Ya da bir müzik dehasına dönüştüğünüzü fark ettiniz. Ne yaparsınız? Biz size ikincisini anlatalım. Derek Amato, bir sabah uyandığında kendisini bir müzik dehası olarak buluyor. Ve o sabahın öncesinde Derek Amato'nun müziğe dair yatkınlığı bizim Dilara sayan kadar. Anladınız yani ne kadar olduğunu. Peki nasıl oluyor bu? Another heartbreak today. 2006 yılının Ekim ayında Derek bir dalış sırasında havuzun dibine kafasını çarpıp ciddi sarsıntı geçiriyor. Bu olay yüzünden Derek saçlarının %35'ini ve hafızasının bir kısmını kaybediyor. Ama inanılmaz bir yeteneğe sahip oluyor. Çoğu insanın hayatını adayıp da sahip olamayacağı bir yeteneğe. O artık muazzam bir besteciydi. Show me a love I never know. Ama bu özel durumu gözlerimi kapattığımda soldan sağa doğru hareket eden bu siyah ve beyaz yapıları buldum. Bu aslında aklımda sürekli akıp giden müzik notalarının akışını temsil ediyordu. Şeklinde anlatıyor. Travmadan sonra bu şekilde dahici seviyede yetenek kazanan dünyadaki tek kişi Derek Amato. Ve yaptığı bestelerin ulaştığı sanatsal değerinin de sınırı yok.

Regoli sendromu nedir? Psikolojik rahatsızlıklar arasında yaşamı en çekilmez kılan, herkese şüpheyle yaklaşmanıza neden olan, belki de en ürkütücü olanıdır Regoli sendromu. Bu sendroma yakalanmış hasta, farklı insanları hep aynı kişi sanır. Fregoli sendromuna adını veren kişi, bir İtalyan aktör olan Leopoldo Fregoli'dir. Sahne performansını sergilerken hızlı bir şekilde kılık değiştirmesiyle ünlü bir aktördür. Çok nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan bu sanrı, bir başka deyişle bir kişinin yüzünü dışarıdaki herkesin yüzünde görmek, hatta herkesin birbirinin kopyası olduğuna inanmaktır. Örneğin bu sanrıya tutulmuş bir kişi, kendisi hariç herkesin aynı kişi olduğuna inanırken, herkesin kötü kişilerce ele geçirildiğini de düşünmektedir. Hasta, tek bir yüzün farklı farklı kılıklarda kendisini izlediğini, çevresinde dolaştığını ve takip altında olduğunu hisseder. Bundan büyük rahatsızlık duyar, rahat hareket dahi edemez. Sürekli olarak bir tedirginlik ve gerginlik halindedir. Kendisi dışında herkesin bir kopya olduğu inancını taşır. Ona göre bulunduğu çevredeki insanlar zaman zaman kötü niyetli bazı kişi ya da kişiler tarafından canlandırılan kopyalarla değiştirilmektedir. İdeal güzellik diye bir şey var mıdır? İdeal güzelliğin formülü nedir? Hepimiz birilerini güzel buluruz değil mi? Az ya da çok. Kime göre neye göre güzelliktir ama bu? Sevdiklerimiz bize daha güzel görünür mesela. İşte bilim dünyası bu güzelliği de bir formüle oturttu. Şimdiye kadar yapılan birçok bilimsel çalışmada kadının güzelliği matematiksel olarak çok ayrıntılı bir şekilde ortaya kondu. Bu araştırmalarda güzelliğin en vazgeçilmez parametresi kusursuz yüz ve

ve vücut simetrisiyle orantısıdır. Yapılan bilimsel araştırmalarda yüz güzelliğine dair ulaşılan veriler oldukça nettir. Örnek olarak göz ve ağız arasındaki mesafe toplam yüz uzunluğunun %36'sına eşit olmalı. Her iki gözün arasındaki mesafenin yüz genişliğinin %46 civarında olması, dudakların burnu olan açısının 90 ile 110 derece arası olması, iki dudağın birleşme ekseninin üst dudağı olan açısının 20, alt dudağı olan açısının 30 derece olması. Sadakatsiz insanların temel bir özelliği var mı? Aldatmak, hormonlardan kaynaklanan bir durum mu? 2008 yılında İsveçli bilim insanları vazopresin isimli bir hormon keşfediyor ve buna sadakat hormonu adı veriyorlar. Bu hormonun aldatmayla doğrudan ilişkisini kanıtlayan bilimsel araştırmanın şekli ise oldukça ilginç. Bilim insanları bu araştırmanın sonucuna ulaşmak için tek eşli fareler ve çok eşli fareleri incelemiş. Bu hormonu eksik olanların aldattıklarını fark ediyorlar. Muhtemelen bir kere aldatan hep aldatır deyimi de buradan geliyor. Aldatma konusunda vazopresin hormonu seviyesi etkin bir rol oynuyor çünkü. Daha sonra 552 insan üzerinde de RS3-334 genini araştırmışlar. Bakmışlar ki bu hormonu eksik ya da çifte olanlar aldatmaya daha da meyilli. İşin güzel tarafıysa hormon takviyesinin yapılması. Yani aldatma bir hormon meselesi diyebiliriz. Hangi şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkılara da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz? Hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar, Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Happy Birthday to you. Ekip adına açıklamalarda bulunan Melin Elsweth, özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Mizahın zekayla bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zekayla bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan Julie Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi. İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor.
%20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünümü. Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakilerse kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıya atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındaykense anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayı 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosununsa ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. Bunu siz mi yaptınız sorusuna Picasso'nun cevabı hayır siz yaptınız olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi?
Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten: beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor, ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

0: Hareket var. İki adam. Ve yaklaşık olarak... 40 keçi.
1: Onlar kimsenin tarafında değil. Vurmamız gerekmiyor. Çıkış yolumuz?
0: Birincisi tepeden yukarı, ikincisi yoldan aşağı, üçüncüsü nehirde. Hı hı. Suda balıklar dışında kimse izimizi süremez. Sera gelecek ay hemşirelik okuluna gidecek. Bu elbiseyi kendi dikti.
1: Çok güzel.
0: Barış'ı koruma görevinde olduğumuzu emin misin? İşin başında ortalık karışık olurdu. Burası son derece sessiz.
2: Komitaşılar, saat 9'da keşfe çıkacağız. Dön! Dön!
3: Amerikan ordusu Lumineer Kampı, Etiyopya.
4: Bu koordinatlar olmaz.
5: Evet efendim.
4: Alternatif koordinat çıkar.
5: Emredersiniz.
6: Karargah,
7: TS-129
6: konuşuyor, tamam.
7: TS-129'un şu anki durumunu ekranda görüyorum efendim.
6: Güney tamamlandı, çıkarma noktasına gidiyorum. Mesafe 8 kilometre, tamam. Karargah, ben Engerek. Doz kuvvetler çıkarma noktasına doğru ilerliyor, tamam.
0: Gözünü dört aç, bizimkiler geliyor.
8: Engerek burası Karargah, dikkat edin. TS-129'a 12 yönünden düşman kuvvetler yaklaşıyor.
1: Koordinatlar ne?
0: Hedef. Orta mesafede yolun ortasında. Araçta şeritte doldurulan silah var.
1: Tam mesafe.
0: 850 metre ve yaklaşıyor. Rüzgar 4'te 3 güçte, 2 derece sola at. 900 metrede yolun tam ortasında olacak.
1: Kilitlendim.
0: Görüyorum. Hazır olduğunda ateşle. Tam isabet. Karargah, Engerek konuşuyor. Görev tamamlandı, toplanıyoruz.
1: Lanet olsun.
8: Engerek, dikkat edin. Orta mesafeden daha büyük bir düşman kuvvet yaklaşıyor.
0: Bu kadar yakında düşman olmamalıydı. Bir ağaç. 675 metre, saate 45 kilometre, 1 milim öne. Makineliğe hedef al. 900 metrede rüzgar 4'te 3. Hazır olunca ateş et. Tamam, hazır ol. 9.02, rüzgar 4'te 3.
1: Görüyorum dostum, görüyorum.
0: Hazır olunca ateş et.
9: Ateş ol!
10: Nerede olursa bilmiyorlar.
11: Ya şansa tutururlarsa?
6: Karargah, Engerek konuşuyor. Düşman güçleri durduruldu. Doz kuvvetler çıkarma noktasına devam ediyor. Küçük silahlı düşman kuvvetlerin dolaysız ateşi altındayız.
10: Beni duyuyor musunuz?
12: Ya sizi kapatın. Olmamamız gereken bir ülkenin 8 kilometre içinde çok iyi eğitimli askerler. Sağ salim döneceklerine eminim. Şimdi kapatın tesisi.
6: Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
12: Pekala, bitirin işinize gidiyorum.
11: Onları çıkarın.
7: Çapraz kontrol edip toplayın.
11: Ne dersiniz?

0: Fakat hava desteği olmadığını söylemişti.
1: Hemen haber ver.
0: Lanet olsun. Kanal kapanmış. Bu imkansız. Telsiz bağlantısı kopmuş.
2: Bizi burada bıraktılar. Merak etme, yuvaya döneceğiz.

0: Hadi oğlum gel. Hadi sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey yok ki. Ne? Tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Aferin sana. Evet. Gir bakalım. Aferin sana. Bakalım bugün hangi yalanı satmaya çalışıyorlar. Al oğlum. Aferin.
1: Langley, Virginia.
2: Topçu çavuş Bob Lee Swagger. USMC'den emekli. Elimizdekilerin en iyisi.
3: Son görevi ters gitti. CIA adına düşman bölgesine gönderilip gözden çıkarıldı. Karşı kuvvetler bir saldırı helikopteri ve 100 asker gönderdi. En iyi arkadaşı ve gözcüsü öldürüldü. Resmi bir rapor yok.
4: Hayalet rapora göre düşmana %70 kayıp verdirmiş. Gerisi kaçmış.
3: Onu ölüme terk eden örgüt görevlisi 2 hafta sonra aniden yeryüzünden kaybolmuş. Bob Lee bununla suçlanmadı. 1 hafta sonra emekli oldu.
5: Demek ki gözden çıkarılacak biri olduğunu düşünmemiş. Kendi yiyeceğini ekiyor ve...
3: Evet, oradan çok nadir ayrılıyor.
5: Adamın geçmişi görev aşkı ve vatanseverlikle dolu. Bunları şaka olarak algılamıyor, inanıyor da.
4: Evet.
5: Kimi insan inanç sistemi çökünce ne yapacağını bilemez çünkü. İşte o da onlardan biri.
0: Emin misin oğlum?

0: Hayır. Almayacağım bir şey istemiyorum. Arkanızı dönün ve geldiğiniz yere geri gidin.
1: Bob Lee Swagger. Ben Albay Isaac Johnson. Bulunması zor bir adamsın.
0: Yeterince zor değilmiş.
1: Çok uzun bir yoldan geldik. İlgilenmen gereken bir işimiz var.
0: Birinci viteste inin, yoksa frenleriniz tutmaz.
2: Gel, gel oğlum.
0: Bunu yapma. Davet etmeden yaklaşırsan köpeği vurman gerekir. Çok yavaş çekiyorsun. Bunu yapmak istediğine emin misin? Arazimde köpeğimi vurursan seni tepeye gömerim. Hmm. Bir iki ay sonra şerife söylediğimde anlayacaktır.
1: Elini silahından çek. Yavaşça. Topçu çavuşun seni tepeye gömmesi gerekmesin. Ben silah taşımam zaten. Ne olduğunu biliyor musun?
0: Meclis şeref madalyası. Öyle kolay kolay verilmez. Senin mi?
1: Evet. Babanın da vardı değil mi?
0: Ne yaptın?
1: Çılgınca bir şey. Diğerlerinin yaşamasını sağladım. Bana 5 dakika ayırır mısın?
0: Tamam, köpeğin dışarıda kalsın. Hadi oğlum, içeri gir.
1: Başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
0: Kimin başkanı?
1: Bizim başkanımız. Uygulayacaksın demedim. Planlayacaksın. Böylece durdurulabilir. 2 hafta içinde başkanı öldürme girişiminde bulunacaklar. Çözülen şifre isimsiz bir mesaja aitti. İçeriden birine. Her zamanki örgütlere başvuramayız. Adamlar hükümetin içine kadar girmişler. Bu süre içinde başkan 3 kere halk arasında olacak. Baltimore'da, sonra Philadelphia'da ve Washington'da. Standart gizli servis koruma kordonu 880 metre uzuyor. Ama bu mesaja göre atış en az 1,5 kilometre öteden yapılacakmış. Keşfe çıkıp kendin nasıl yapardın onu söyle, biz de engelleyelim. Şahsen ben o kadar uzaktan öyle bir atışın yapılabileceğine inanmıyorum. Ama işimizi şansa bırakamayız. Senin uzun atışların hiç doğrulanmadı.
0: Çünkü uzun atışlar genelde ardından gidip kontrol etmek istemeyeceğin yerlere yapılır. Doğrulama masa başındakilerin işidir. O kadar uzaktan her şey sonucu etki eder. Nem oranı, yükselti, sıcaklık, rüzgar, deniz serpintisi, uçuş süresi 2 ila 10 saniyedir. O yüzden hedefin olacağı yere ateş edersin. Coriolis kuvveti ve dünyanın dönüşü bile etki eder. Başkan zırh giyeceğine göre başına 1 milden ateş edilecek. Bu atış yapabilecek keskin bir nişancı olduğuna inanıyor musunuz?
1: Evet öyle.
0: O zaman asıl sorununuz keskin nişancıyı bulmanızdı.
1: O işin üzerinde başkası çalışıyor. Senden istediğimiz şey ise bu.
0: Aslında başkanı pek sevmem. Bir öncekini de pek sevmezdim.
1: Başkanlık kavramını seviyorsun ama. Özgür bir ülkede yaşamayı da Amerika'nın caniler tarafından yönetilmesine izin mi veriyorsun?
0: Bazı yıllar izin veriyoruz.
1: Sanıyorum bir bayrağın önünde durdun. Birleşik Devletler Anayasası'na elini koydun ve gerek iç, gerek dış düşmanlara karşı bu ülkeyi koruyacağına dair yemin ettin değil mi?
0: Sanırım 5 dakikan doldu.
1: Beni dinle evlat. Gelecek hafta televizyonu açtığında engelleyebileceğini bildiğin halde başkanın öldürülmüş olduğunu görmeni istemem. Kendine bu kötülüğü yapma.

0: Bu yeni model mi? Araba. Motoru güçlü mü bari? Vay canına, şuna bak. 8 litrelik V8 motor. Öyle büyük ki EPA kaç litre yaktığını yazmıyor bile. Fotoğrafını çekebilir miyim? Çok güzel.
1: İstediğin zaman bu numarayı arayabilirsin.
2: Ne yaptığını gördün mü? Motorun fotoğrafını niye çektin?
3: Motor umurunda bile değil. Adam karşı istihbarat eğitimli plakayı almak için geriden çektim.
1: Adam biçilmiş kaftan.
3: Seni reddetmedi mi?
1: Aslında evet dedi. Ama kendisi henüz bunu bilmiyor.

Hayır, o idare eder. Günde bir kez yemek ver. Yalnızlık çekerse birkaç balistik raporu oku. Tamam, kapattım. Gel dostum. Pekala. Bensiz birkaç gün idare edebilir misin? He? Tamam.

0: Philadelphia, Pennsylvania.
1: Burası karargah. Durumunuz nedir?
2: 6. caddede işimiz bitiyor.
1: Anlaşıldı. Kontrol noktasını kapatıyoruz.

0: Gördüğünüz Yapı Bağımsızlık Sarayı, Birleşik Devletleri'nin doğum yeri ve Amerikan tarihinin en önemli yapılarından biri. 1732'de Pensilvanya Eyalet Meclisi olarak inşa edilmiş. Gerek bağımsızlık...
1: 72. katı görebiliyor musun?
2: Kusuluğa kadar görüyorum.
0: Burada tartışılmış ve imzalanmış.
3: Üç şehir içinde sadece birinde başarı şansı yüksek. Baltimore'da yer yok. Caddenin genişliği rüzgar tesirini ayarlamaya yetmez. Binalar engelliyor. Washington'da yapmak intihar demek. Keskin nişancı cennette onu 70 bakirinin beklediğinden emin değilse bunu yapmaya kalkmaz. Atışı Philadelphia'dan yapacaktır. Ama en az 1650 metreden. Altı olası noktadan biri başkanın bulunacağı yerden yaklaşık 5 kat yukarıda. O mesafeden merminin ulaşması 5-6 saniyeyi bulur. Podyuma çıkıp birkaç cümle konuşana kadar bekleyeceklerdir. Böylece tamamen hareketsiz ve tehlikeye açık olacak. Atış için büyük kalibreli bir silah gerekiyor. Merminin el yapımı olacağını tahmin ediyorum. Bu merminin balistik kas sayısını düşürür. Ben olsam öyle yapardım.
4: Onu o kadar uzaktan öldürebilir misin acaba?
3: Yakın mesafede 44'lük magnum atışından bile daha etkili olur. Evet, onu öldürebilirim. En büyük sorun rüzgar. O mesafeden en hafif esintiyi bile düzeltmezsen atışı berbat edersin. Podyumla nişan aldığı yer arasında göstergeye ihtiyacı olacak. Hız düzeltmeleri kolaydır ama açı değişikliği trigonometriyle çözülür. Bunu kafadan yapmak zorunda. Ölçüm yapamazsan tek seferde başarmak zor.
5: Keşfin ve raporun çok etkileyici. Erken hareket edersek onu kaçırırız. Canlı yakalamalıyız. Kimin tuttuğunu öğrenemezsek bir daha deneyebilirler. 6 tane... 3 kişilik tim hazır bekleyecek. Topçu çavuş Swagger, konuşabilir miyiz? Ülkene büyük bir hizmete bulunuyorsun evlat. Gün gelince ben hayır bunun... dinle. Neye bakacağını bilen az kişiden birisin sen. Gözcüye ihtiyacım olabilir.

0: Başkanın konuşmasına 20 dakika var. Kimlere konumlarını kontrol etmelerini bildirdim.
1: Bağımsızlık Sarayı'nda toplandı ve tüm dünyayı değiştiren Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirisini imzaladı. Philadelphia yuvamızdır. Tarihimizin en önemli şehirlerindendir.
2: Bütün timler hazır olsun. Burası dinleme karargahı. Elfeleri şu anda Jason kontrol noktasına yaklaşıyor. Eski nişancı timleri durup raporunuzu güncelleyin.
3: Geri kalanına ışık tutan bir şey.
2: Hazırız. Görüşüm açık.
4: Rapor ver, durumun nedir?
5: Tamamen temiz, burada hiçbir şey olmuyor.
6: Başkan Etiyopya Başbiskopu'nu ekselansları Desmond Mutombo'yu Philadelphia kardeşlik madalyasıyla onurlandıracak.
4: Ülkesindeki vahşetle ilgili cesur açıklamalarda bulunan Başbiskopos tartışmalara yol açmıştı. Törenin hemen ardından başkanla buluşup bu meseleyi görüşmesi bekleniyor.
7: Çok güzel bir çağdayız.
8: Tarihi bir çağdayız. Aynı zamanda zor bir çağdayız.
9: Ülkenizin ve başkanınızın büyük bir nezaketle bana...
10: Sarı kur dediler.
11: Evet, şehitlerimizi anmak için koydular.
10: Hayır, onlar ağaç gövdesinde konur. Bunlar rüzgara

0: hesaplamak için. Kuleden ateş edecek olsam kesinlikle oraya koyardım.
1: Evet, belki.
0: Kesin öyle, adam işini biliyor. Kiliseyi vuracak bir timiniz var mı?
2: Ateşten hemen önce gidecekler. Başkanın dikkatini çekmeden tabii.
3: Özgürlüğe meydan okur ve sinsice kurnazca kökünü zehirler. Ve bu yabani otları bulmak bize düşüyor.
4: Mevkileri geldi. Tekrarlıyorum, mevkileri geldi.
2: Ha, merhaba. Memur Timmons. Yerel adamımız. Bob Lee Swagger.
5: Sizinle tanışmak gerçekten büyük bir onur.
0: Kılıfınız açık memur bey.
5: Lanet olsun. Onu kaybetmek istemem değil mi? Bu benim için onurdur.
3: Bu büyük armağanı korumamız gerekir.
0: Şu cübbeli adam kim?
2: Etiyopya başpiskoposu. Madalya alıyor. Bilir misin?
0: Evet, Afrika'nın boynuzu.
1: Orada çalışmıştım. Biz sivili vurduğunda hissettiğin ilk şey için ne derler bilir misin?
0: Silahım geri tepti mi?
1: Doğru.
0: Çok orijinal.
6: Bu güzel sözler için teşekkür ederim Sayın Başpiskopos.
2: Sırada başkanın konuşması var. Söyleyin bütün timler hazır olsun.
4: Ajan Gibson, mesajınızı aldık. Hiçbir sorun yok, tamam. Ajan James, sorun yok.
6: Ve şimdi kendisini...
0: Rüzgar 3'te tam değer.
6: Çok büyük bir onur duyuyor.
0: 4,5 dakikalık açıya ayarlı. Rüzgar durunca binde 3 kaydır.

0: Mermiyi sürdü. Yükseklik, nem oranı, sıcaklık hepsi hesaplandı.
1: 1790'dan 1800'e kadar bu ülkenin başkentini
0: yapmış. Onu vurmalıyız. 10 saniyemiz var.
2: Rüzgar hesabına uygun vurun. Onu hemen vurun. Acil timini gönderin. Kuleyi...
3: Ateş edildi! Ateş edildi!

0: Ne? Ne? El feneri düştü mü? Ne yani? Başkan vuruldu mu?
1: Nasıl ıskalayabildin? Nasıl ıskalayabildin?
2: 30 saniyede sıvışın. Onu hemen yakalayın. Şu an yaralı. Onu öldürün.
3: Önergazan Kondor 2'ye timi bindirin, tamam. Kondor 2 alma şimdi.
1: Hadi. Acele edin çocuklar.

0: Karargah, yeni emirlere hazır olun, tamam. Hazırız, tamam.
1: Karargah. Karargah, burası 19. nokta. Duyuyor musunuz? Yerimde kalayım mı?
2: Lütfen. Lütfen yardım et. Lütfen. Beni vurdular.
1: FBI, kaldır ellerini.
2: Lütfen. Beni vurdular.
1: Ne?
2: Anahtarlarını ver. Başkanı ben vurmadım. Ve Timmons tuzaktı.
1: İmdat! FBI! Silahımı ve arabamı aldı.
3: Merak etme. Onu iki kez vurdum zaten. İyi misin?
0: Karargah, şüphelinin tarifini tekrarlar mısınız?
4: Olumsuz. Şu anda başka bir şey yok. Karargah, burası 15. nokta. Hiçbir hareket yok. Gerekirse yer değiştirmeye hazırım. Anlaşıldı.
5: Ben memur Timmons destek
3: istiyorum. Suikast şüphelisini izliyorum.
5: Şu anda çalıntı FBI aracıyla kaçıyor. Diamond'dan güney fronta çıktı.
3: Şüpheli silahlı ve tehlikeli.
5: Tekrarlıyorum.

0: Yılmaz rapor verdi mi?
1: Yapması gerektiği gibi, tam zamanında.
0: Onu tekrar vurmadan önce.
2: İki kez vuruldu. Hastaneye ya da doktora gitmeden kanamayı durduramazsa sorun yok demektir.
1: 20 dakika sonra dar bir sokakta çöp tenekesi içinde ölü bulunacak.
3: Ne yapıyorsun? Uçağa

doğru

0: Siyah bir Crown Vic buldum, resmi plakalı.
1: Ön koltukta ölü var mı? Bu nehrin kıyılarının 50 kilometre boyunca aranmasını istiyorum.
2: Tamam, arama yakıntı yönünde başlayalım.

0: Mafyayı takip eden Memur Timmons var. Memur Bey, neler olduğunu anlatabilir misiniz?
1: Bunu iki kez vurdum ama sonra FBI ajanının yardım istediğini duydum.

0: emekli topçu çavuş Bobby Swagger olduğu açıklanan, muhtemel suikast şüphelisi şu anda binlerce eyalet polisi ve federal ajan tarafından takip ediliyor.
1: Ülke çapında yoğunlaştırılan aramaya rağmen Swagger'ın izine bile rastlanmadı. Aracı Delaware Nehri'nin dibinde boş halde bulundu.
0: Olay yerine ilk giden 7 yıllık Philadelphia polisi Stanley Timmons'un Swagger'ı vurup yaraladığı sanılıyor. İlk bilgilere göre saldırganın 2 kez vurulmuş olabileceği anlaşılıyor. Bu arada FBI, Swagger'ın muhtemelen çalıntı bir FBI aracıyla olay yerinden kaçmadan önce bir ajanlarına saldırıp silahını aldığı konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ama şu ana kadar Swagger'ın herhangi bir izine rastlanamadı.
2: Bu kurumu rezil ettin. Daha sonra mesleki sorumluluk bürosu tarafından sorguya çekileceksin, anladın mı?
3: Efendim, ben bundan utanç duymuyorum. Silahımı alan adam bir keşif gözcü keskin nişancısı ve akademiyi daha 3 hafta önce bitirdim. Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum. Bana neden başkanı vurmadığını söyledi?
4: Çünkü vurmadı.
3: Ayrıca Timmons'ın tuzak olduğunu söyledi.
5: Öyle bir şey demedi. Şehir polisi adamı görüp 2 kez vurdu ve sen kıçına tekme yedin. Yanlış hatırlıyorsun. Aşırı stresli olaylarda bu normaldir.
2: Resmi ifadeni verdin mi? Çünkü yerinde olsam orada yazanlara çok dikkat ederdim.
3: Belki de raporun çıkmasını beklemeliyim. Okuyup sonra hatırlarım.
2: Şimdi oldu. Evet.
6: Kanallardan görüntüler geldi.

Washington'dan ve Philadelphia'da birkaç yerden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli topçu çavuş Bob Lee Svegar'ın ateş edecek yer aradığı ve rüzgar ölçümleri yaptığı görülüyor. Ülke çapında arama çalışmalarına hız verildiği halde Svegar'ın izine hala rastlanmadı.

0: bakar mısınız?
1: Size satış yapamam, şimdi elektrikler
0: lütfen,
1: gitti.
0: Lütfen, nakit vereceğim, tamam mı? Üstü kalabilir.
1: Bu karanlıkta hiçbir şey bulamam ki.
0: Lütfen, bana sadece salamura iğnesi, tuz, şeker ve birkaç şişe su gerek.
1: Peki, tamam.

0: nasıl yardımcı olabilirim?
1: Baksana. Deli Bey, isim ve numara. Timon sarayıp kaseti kısa zamanlamayı ayarla.
2: Kadının çok iyi bir Hristiyan olduğunu eminim ama...
3: Hı-hı. Tamam.
2: Burada o işlerle ilgilenmiyoruz. Evet, tamam. Anlıyorum. Evlilik danışmanına gidin. Mesela Doktor Phil olabilir. Tamam mı?
3: Pekala.
4: Bugün federal ajanlar Wyoming'in Bint Nehri bölgesinde arama başlattı. Swagger birkaç yıldır orada yaşıyordu. Diğer yandan henüz Swagger'ın izine rastlanamadığı için FBI yorum yapmaktan kaçındı.
3: Pekala, anlıyorum efendim.
5: Hafta sonu bir fiyatlarının düşmesi, yaz tatiline çıkacak olanların yüreğine su serpti.
3: Size demedim efendim. Evet, anlıyorum.

0: Ya.
1: Şu anda başka bilgi veremiyoruz efendim.
2: Hı. Hı. Ha. Durun.
1: Evet, anlıyorum.
2: Nerede dedin?
1: Efendim.

0: olduğunu sanıyor ama dükkanda elektrikler kesildiği için karanlıkmış.
1: Ne almış?
2: İşte burada.
1: Hepsi mi?
0: Sağ ol. Tuz, şeker, su ve salamura iğnesi.
1: Mangala giden biridir. Tuz, su ve iğne serum olarak kullanılabilir ama şeker ne oluyor peki ha? Hey, tutun.
0: Şeker yüzyıllarca savaş yaralarını tedavi etmek için kullanıldı. Napolyon'un savaşlarında çok popülerdi.
1: Aha.
0: Evet.
1: Harvard'a gidip Napolyon savaşları dersen seni psikolojik istirahata çıkarır. Masana dön. Hayatını kurtarıyorum.

0: şey çok.
1: Ateş edildi.
0: 1790'dan 1800'e kadar bir şey çok.

0: rahatsız ettiğim için üzgünüm.
1: Kim olduğunu biliyorum. Bob Leeson, Swagger. Donnie'nin eski ortağı.
0: Dinle. Ben başkanı vurmadım.
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun?
1: Başkan ölmedi ki. Etiyopya başpiskoposu öldü.
0: Onu ne diye öldürmek istemişler ki? Sen hemşiresin değil mi?
1: Hayır. Hayır, bu Donnie'nin hayaliydi. Ben kan görmeye dayanamam. Üçüncü sınıf öğretmeniyim.
0: Lütfen.
1: Gitsen iyi olacak.
0: Lütfen. Lütfen. Yaptığımı söyledikleri şeyi yapmadım. Yemin ederim. Başım belada ve yardıma ihtiyacım var. Bunca yolu yalan söylemek için gelmedim. Hala beni vurmayı düşünüyor musun? O tüfek hızla çekmek için biraz uzun. Bak, yapacaksan hemen yap. Gidecek başka yerim yok.
1: Kamyoneti garaja çek. Birazdan komşular uyanır. En iyisi bana ser hadi.

0: Alo.
1: 911 acil. Bu numaradan bizi aradınız.
0: Evet, komşunun köpeği çöp tenekelerine devirip ödümü patlattı. Her şey yolunda. Teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Anlaşılan polisi arayıp kapatınca hemen seni geri arıyorlar.
2: Buraya gelip seni ziyaret etmeliydim. Yani daha önce.
0: Evet, mektubu okudum. Önemli değil. Yılda bir kez çiçekler de geldi. Pek iyi görünmüyorsun.
2: Ölmüş olmalıydım. Uzun bir geceydi.
0: Neden ölmedin?
2: Hükümet bana nasıl ölmeyeceğimi öğretmek için çok para harcadı. İnsanları nasıl öldüreceğimi öğrettikten sonra.
0: Sana nasıl yardım edebilirim?
2: Kaneviçe işi yapabilir misin? Sonra nakış düğümüyle bitirebilirsin.
0: Evet.
2: Farklı yerlerden almaya çalış. Hepsini aynı yerden alırsan tuhaf görünür.
0: Doktor eldiveni, sünger, makas.
2: 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi geliyor.
0: Kilometre hesabı sıkıntılıdır.
3: Benden önce gelen olmazdı. Hiç gitmedin.
4: Herkes deli olduğumu söylüyor. Sanki gördüğümü görmemiş, duyduğumu duymamışım gibi. Ama deli değilim. Sence deli miyim? Bütün bu bilgiler nereden geldi? Önce Washington sandım, Quantico'dan. Kontrol ettim, öyle değilmiş. Sanki sihirle geldi.
3: ATF, NRO gibi hatta baş harfleri olmayan örgütler ulusal acil durumlarda işbirliği yapar. Bence biraz uyusan iyi olur.
4: Biliyor musun, ilk balistik şeması buraya olaydan 22 dakika sonra gelmiş.
3: İşimizde iyiyiz.
4: Olaydan 12 dakika sonra hala helikopter gönderiyorlardı. Olay yeri kapatılmıştı. Olaydan 10 dakika sonra ters azimutu nasıl öğrendiler? Federal hükümete çalışıyoruz. İşimizde o kadar iyi değiliz. Bir şey görmek ister misin?
3: İstemem herhalde.
4: İnternetten indirdim. Swagger'ın 2 yıl önce 1000 metreden vurduğu hedefin tam ölçekli çıktısı. Delikleri kendim işaretledim. Bir yarışmada yapmış. Bir yazı okudum. Swagger 1000 metreden gümüş dolar yaptı diyordu. 1000 metreden 5 atış. Tam 4 santim içinde 4 santim.
5: Birleşik Devletlerin başkenti.
4: İşte başkanın arkasındaki bayrak. Neredeyse dalgalanmıyor. Ulusal Meteoroloji Servisine göre olay sırasında rüzgarın hızı ve yönü bu. Hesabını yaptım. Şu gördüğünü yapabilen bir adam 2000 metreden nasıl 75 santim nasıl kalır? Anlamıyorum.
3: Yorucu bir gece geçirdin. En iyisi git biraz uyu.
4: Timmons'ın röportajını da izledim. Yayan devreye gezdiğini söyledi. Bir pencereden tüfek namlusunun çıkarıldığını görmüş. Kontrol etmek için yukarı çıkmış ve Swagger'ı vurmuş. Hiçbir keskin nişancı tüfeğini pencereden çıkarmaz. Gizlenip ateş ederler. Odanın gerisinde. Bunun hiçbir anlamı yok. Timmons'la konuşacağım.
3: Konuşmayacaksın.
4: Konuşursam işten mi kovarlar?
3: Timmons dün gece sokakta bir saldırgan tarafından öldürüldü.
4: Kahraman polis öldürüldü. Bir komploda bütün gevşek uçlar kesilir. Jack Ruby de Oswald'ı vurmuştu.
3: İyilerin başına da kötü şeyler gelir.
4: Bu kadar çabuk gelmez ama.
2: Kanamayı geçici olarak durdurdum. Ama tekrar başlayacak. Enfeksiyonun kötüleşmesini geciktirdim ama yarayı açmalısın. Kesip bütün ölü dokuları temizlemelisin. Dışa doğru yarayı dikip yeniden enfeksiyon kapmasını önlemelisin. Buna hazır mısın? O krem

0: başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
1: Şu cübbeli adam kim? Kimin başkanı?
2: Öldüreceksin demedim.
1: O zaman yapmanız gereken keskin bir nişancı bulmak.
0: Bir bayrağın önünde duruyor. Birleşik Devletleri Anayasası'na elini koydum.

0: 2,5 günde 2 kere vurulmuş adamdan iz yok mu yani? Hemen bulun bir şeyler.
1: Belki bir deliğe girip ölmüştür.
2: O ölmedi.
3: Geçmişini didik didik edin tekrar.
4: İyi gitti mi? Rüyalar gördüm.
5: Bir şey söylemem gerek. Ralph öldü.
4: Ralph kim?
5: Geri dönmeyeceğini bildiğin için köpeğini vurduğunu söylediler.
4: Demek öyle söylediler. Adı Sam'di. İyi bir köpekti. Daha yavruyken almıştım.
5: İyi misin?
4: Hayır.
5: Ne yapacaksın?
4: İyileşeceğim. Sonra tiyatrolarını başlarına yıkacağım.
6: Ayak boyutları 110x110x70 olan bir tripoda nasıl bir silah sistemi kurulur? Çok basit. M3, 50 kalibrelik makineli tüfeğe kadar çok çeşitli

silahları destekler. Öyle bir sisteme neden 6 milimlik 100 metre kablo çekersin? Yardım edebilir miyim? RAPT 250D taktiksel uzaktan kumandalı sistem.

0: Kıpırdama.
1: Merak ediyorum da... erkek arkadaşın var mı?
0: Neden? Hala yas tutan bir dul mu olmalıyım? 3 yıl geçti.
1: Sadece seni merak edip de kapıdan içeri giren birini vurmam gerekecek mi diye sordum.
0: Hayır. Şu an ciddi bir erkek arkadaşım yok.

0: Fena değil. Biraz sıkı oldu. Hey. Mükemmel bir hemşire olurdun. Yaptığın iş büyük cesaret ister. Hayatımı kurtardın. Ben artık işe koyulmalıyım.
1: Peşini asla bırakmayacaklar. Asla. Aramaktan hiç vazgeçmeyecekler.
0: Bu arada başka birini bulmaları gerekecek. Onlara onu vereceğim.
1: Anlayamadım.
0: Hem belki bir taşla iki kuş vurulabilir.
1: Swagger.
0: Buradayım.
1: Donnie avlanmayı çocukken bu silahla öğrenmiş. Çok iyi değil ama doğru ateş ediyor. Kaldırmadan önce temizleyip yağlamıştım.
0: Emin misin?
1: Evet. Neden gittin? Seni görmeye geldiklerinde.
0: Hangi düğmeye basmaları gerektiğini biliyorlar. Çok aptalım. Vatanseverlik düğmesine basıldığında doğrulup ne yapmamı istersin patron diye soruyorum. Pek gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Bir planım var. Ama yardımın gerekli.
1: Tamam. Ederim.
0: Daha ne olduğunu bile söylemedim.
1: Biliyorum.
0: Dinle. Benim hatamdı.
1: Ne?
0: Donnie yanımdayken asla...
1: Ne? Buna cüret etme. Sakın suçu üstüne almaya çalışma. Orduya yazıldığında ne yaptığını çok iyi biliyordum. Keskin nişancı gözcülüğü eğitimine yazıldığında da biliyordum. O işini çok severdi. Onu buna kimse zorlamadı. Bu senin yükün değil.
0: Haklısın. Denediğim için üzgünüm.

0: bir FBI ajanıyla buluşmanı istiyorum. Onu Johnson'ın saklandığı yerden çıkarmak için kullanacaksın. Aracın ruhsat numarasını verdiğinde eğitimini aldığı işi yapacaktır. Gir ve çık, yakalanma. Yoksa ben de yakalanırım.
1: Bu ne biliyor musun? Kimseyi vurmadım dedi ama bilmiyorum. Benim yanımda kalıyordu.
2: Kim seninle kalıyordu? Bob Lee Swagger mı?
1: Laka herhalde sahtedir. Ama diğer numara kesin doğru.
2: Bu ne?
1: Ruhsat numarası. Artık kimse değiştirme zahmetine katlanmıyor galiba. Ben tamamen gitmeden önce hiç kıpırdamadan oturacaksın.

0: tarafından cezası kontrol edilecek.
1: Ceketli adamı gördün mü Eagles?

0: Affedersiniz bayım, kimliğinizi görebilir miyim? Bayım, şapkanızı çıkarıp bana bir kimlik göstermenizi istiyorum. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Çıkar şapkanı pislik!
1: Yere yat. Sana yere yat dedim pislik. Hop.

0: numarayla bağlantılı tek belge var.
1: Hey Ed.
2: Evet.
1: Geri istediğimiz Stevens dosyası geldi
0: mi? Ürünlere ayrılmış hayır, bilgi D sınıfı izin gerekli.
3: Öğrenmeyi çok mu istiyorsun? Bu seni işinden eder.
0: Evet, tam 45 dakika sonra mesleki sorumluluk bürosunda sorguya çekileceğim. Yani zaten kovulacağım. O konuda endişelenmiyorum. Ne diyorsun?
3: CNN kasetleri bizden önce almış. Açıları göstermek için düzenleme yapmışlardı.
0: Kim göndermiş?
3: Kabul ya da inkar etmeyecek bilinmeyen bir örgüt. İnkar ettiler ki bu bir bakıma kabul demektir.
0: Neyi?
3: Maaşına göre boyunu çok fazla aşan sorular sordu onu.
0: Ama söyle bana hadi.
3: Bu yüzden sorgulanmak istemezsin. İşten kovmakla kalmazlar, suçlayıp gözaltına alırlar. Asacın işi. D sınıfı izin gerektirir.
0: Teşekkürler.
3: Git.
4: Bu sohbet odası yazılarının kopyası. Adamlar her şeyi konuşuyordu. Ama o zaman pek önemsememiştim. Bedava kablosuz bağlantı sağlayan bir tatlıcıydı. Ama bu D sınıfı izin gerektiren bir istek. 7 dakika önce Philadelphia'daki FBI bürosundan yapılmış. Tuhaf olan Google haritasına göre tatlıcı FBI bürosundan sadece 3 sokak ötede. Swinger kaybolmadan önce onu gören tek bir kişi var. Philadelphia'da yaşıyor ve FBI için çalışıyor.
5: Nicholas Memphis.
6: Tuhaf bir şirket ilk 500'deki

0: firmaların çoğuyla iş yapmış. Virginia'da Delaware'de ofisleri var. Merkezi Panama'da, Libya bandralı bir gemileri de var.
1: Hükümete bağlı değiller ama eski yüksek rütbeli askerlerle öyle bağlantıları var ki inanamazsın. Bu adamlar...
2: Hey! Hey!
3: Çok şey bilmeyen bir adam için uzun ve acılı bir iş oldu. Ona biraz su verin.
4: İşin geldi mi?
3: İlaçların temizlenmesi gerek. Kanı örgütün kullandığı ilaçlarla dolu bir şekilde gidip kendini vurursa şüpheli görünür.
2: Hayır, kendimi vurmayacağım.
3: Vuracaksın. İndirin ve hazırlayın.
2: O benim silahım.
4: Evet. Çok dokunaklı bir intihar mektubu da yazdım. Yaptığın hatalar yüzünden vicdan azabı duyuyormuşsun. Debelenmeyi bırak. Bu şey çalışıyor. İlk kez kullanmıyoruz.
5: Russo, Russo, Davis, buraya gel.
3: Bu iş niye bu kadar uzun sürdü?
2: Lütfen beni öldürme, lütfen, sana inanıyorum, lütfen.
6: Seni öldürmek mi? Fırsatım vardı, ölmeni isteseydim öldürürüm. Böyle bir mekanizmayı ne tür bir aşağılık uydurmuş. Kan silahı ve geçici susturucuyla fena değil. Bunları suya atmama yardım eder misin?
2: Bana tuzak kurdun, yem olarak kullandın.
6: Öyle mi? İşe yaradı değil mi? Birini sağ bırakacaktım ama seni öldürmeye kararlıydılar.
2: İyi bir avukat tutabilirsin. Ben de büro yararım, bir anlaşmaya varabilirler. Bu açıklanabilir. Başpiskoposu vurmadığını kanıtlayabilirsin.
6: Anladığını sanmıyorum. Bu herifler köpeğimi öldürdü.
2: 21. yüzyıldayız. Bu adamlarla savaşa giremezsin. Sonunda adalet...
6: Adalet onları içeri tıkmayacak. Bir iki yıl sonra işe dönecekler. İsimlerle haberciler değişecek. Hikaye aynı kalacak. Ve ben ölmüş olacağım. Bu karmaşık bir iş domuz. Çatışmalar sürecek ve daha çok insan ölecek. Ben başlatmadım ama benim bitireceğime emin olabilirsin. O yüzden karar ver. Var mısın, yok musun?
2: Bugün mesleğe uygun davranmadığım için işten atılacağım bir toplantıyı kaçırdım. Var olmayan insanlar tarafından kaçırıldığım için. Ben bacaklarından tutayım.
6: İyi karar domuz.
7: Bana çaylak bir FBI ajanının üçünün hakkından gelip öldürdüğünü mü söylüyorsun?
8: Hayır. Yaklaşık 200 metrelik bir mesafeden vurulmuşlar. 22'lik bir tüfekle.
7: Swagger yaşıyor.
8: Evet. Ve o genç çocuk. FBI ajanı. Nick Memphis, D sınıfı izin almayı başaran çocuk. Büroya geri dönmedi ve... Swagger'ın yanında.
9: Ne? Swagger'ın mali kayıtlarını tekrar inceledim. Yılda bir kez Visa kartıyla birine çiçek gönderiyor. PTD veri tabanına sızıp adresini aldım. Donifen'in dulu. Ölüm yıl dönümünde kızlık soyadını kullanmaya başlamış. O yüzden ilk başta gözden kaçırdık. Belki de dünyada Swagger'ın söyleyeceği bir şeye inanacak tek kişi o. Bakın. Keene City, Kentucky. Arabayla gidiş mesafesinde.
7: Daha ne bekliyorsunuz?

0: Hemen jeti alın.
1: Tamam.
0: Swagger'a yeni bir savaş verdik. Yeni bir gözcü buldum. Bu iş daha da kötüleşecek.
2: Ethan Stennessy.

0: Galiba geldik. Hey, Sveg. Galiba geldik.
1: Tennessee'ye hoş geldin. Bir şeyleri vurmanın başkenti.
0: Hey, kim bu adam?
1: Mississippi'nin doğusundaki en iyi tüfekçiydi, bir efsane. Silahları Smith Wesson'daki uzmanlardan daha iyi bilir. Artık önemli değil, geldiğimizi biliyor. Hareketlerine dikkat et.
2: Tamam. Uzun yoldan geldiniz çocuklar. Ne aramıştınız?
1: Akıl.
2: Yanlış yere geldiniz.
1: Olabilir. Bir tüfekle ateş edip başka bir tüfekle aynen eşleştirebilir miyiz?
2: Otursana. Oturun bayım. İlk tüfekle temiz ateş edilmiş bir mermi bulabilirsen çizgilerin eşleşmesini sağlayabilirsin, ama uzun zamandır öyle bir şey yapılmadı.
0: Başpiskopos'tan çıkarılan mermi çarpma sırasında ezilmişti. FBI'ın eşleştirmesi metalürjikti.
2: Sağ ol canım.
1: Bunu önceden bilemezlerdi. Emin olmalıydılar, ama hala nasıl yaptıklarını çözemedim.
2: Kahve iyi mi?
0: Evet.
2: Şuraya soluna bak. Aşağıda ikinci raf. Kırmızı deri kaplı. Yazarının adını söyleyeyim. Schofield. 15 yıl önce koymuştum. O zamandan beri yerinden kımıldamadı.

0: Evet, kağıt yamama. En son teknoloji, 1870'lerin Afrika'sından kalma. Kağıtla sarılmış mermi. Namluda metalle metal sürtüşmez. Çizgiler eşleşir. Kağıt tüfeğin ağzında çözülür. Vurduğunda hiçbir iz bırakmaz. Ama ilginç bir soru. Tatmin olduğunu umarım.
1: Bir sorum daha var.
0: Bunu tahmin etmiştim.
1: Diyelim ki 2000 metreden soğuk atış yapan birini arıyorum. Bunu yapabilecek biri var mı?
0: Kısa bir süre önce böyle bir atışın yapıldığını duymuştum galiba. Adamın adı Bob Lee Sevegır'mış. Onu tanımam. O yüzden de bilemiyorum.
1: Evet, bunu biliyorum.
0: Onlara bakarsan suni tatlandırıcılar güvenli. Irak'ta kitle imha silahları var. Anna Nikola aşk evliliği yaptı diyorlar. Ama kabul etmek için kötü bir iş.
2: Neden?
0: O atışı yapan şimdi ölmüştür. Komplo böyle işler. Kennedy olayında çimenlikteki çocuklar 3 saat içinde öldürüldü. Çöle gömüldüler. Terlingo'yu geçince yerleri belli olmayan mezarları var.
2: Bunu kesin olarak biliyor musun?
0: Kürek hala duruyor.
1: Bob Lee'den başka biri daha olabilir mi?
0: Rusya'da bir adam vardı ama onu içeri tıktılar. Fransa'da biri vardı. Öldüğünü biliyorum. Biri daha vardı ama artık ateş etmiyor. Acımasız pisliğin biriydi. Çoğu öldürmek için ateş eder. Bu yaralamak için ateş ederdi. Arkadaşlarının yardıma gelmesini bekler. Onları da öldürürdü. Tek hedefi dörde çevirirdi. Erkek kadın çocuk demeden yüzlercesini öldürürdü. Ama diğer taraf onu istedi. Hem de büyük bir arzuyla. Sonunda saklandığı yeri buldular. Terk edilmiş bir binaydı. İnce taktiklere başvurmadılar. Bir topçu birliği çağırdılar. Koca mahalleyi dümdüz ettiler. Kimi kaçtığını, kimi de öldüğünü söylüyor.
1: Olamaz.
2: Ne?
1: O aşağılıkla tanıştım.
0: Evet. Dünya göründüğü gibi değil çavuş.
1: Değil efendim.
0: Bunu aklından çıkarma. Her şeyi çözdüğünü sandığın an yanılırsın.
1: Bir adı var mı?

0: Merhaba, ben Nick.
1: Başının ne kadar belada olduğunu biliyor musun sen?
2: Evet.
3: İyi misin? Neredesin Nick?
2: Söylemesem daha iyi.
0: Dinle.
2: Kalemin var mı?
0: Mikhailo Sherbiak diye birini bulmanı istiyorum.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Söyle.
2: Bunu kodlaması kolay değil.
4: Swagger elindekilerden yararlanacak. Keskin nişancıyı bulmaya çalışacak.
5: O şekilde bir yere varamaz.
4: Evet, varabilir.
5: Nasıl yani?
4: Ona yardımcı olacağız. Bazen kurdu yakalamak için yemi ağaca bağlamak gerekir.
5: Peki yeme ne olur?
4: Bilinmez ki. Yem olmanın doğası böyle değil mi?
0: Anne, konu buldun mu?
1: Virginia'da.
4: Bağladığımızı sandığımız uç meğer çözülmüş.
6: Ne demek istiyorsunuz Alda?
4: Swagger hala yaşıyor diyorum.
6: Aman tanrım.
4: Gümrük kontrolünden geçirmeden bir nakil uçağı indirmem gerekiyor.
6: Bilmek istemeyeceğime eminim ama uçakta ne var?
4: Etiyopya'da kullandığımız ekip. 24 iyi sıkı adam. Silahlar ve ekipman.
6: Sadece 24 mü? Bu kez öldürü. Bu kez gevşek iş istemiyorum. İyi geceler abi.
4: İyi geceler Senat.
1: Orada biri mi var?

0: geklappt. Ver onu bana. Kendini incitmeni istemem. Tamam mı? Erkek arkadaşın nerede?
1: Lynchburg, Virginia.
2: Ya tuzaksa?
3: Evet, tuzak. Buna şüphe yok. Hep öyledir. Ama kimin için? Listen yanında değil mi?
2: Evet.
3: Pekala, başka bir şey almadım.

0: Gidelim.
1: Bunlar niçin demiştin?
0: Gözyaşı gazını kontrol için. İlk kat için napalm. Geri kalanı için boru tipi. Bunları dikkatli kullanmalısın. Öldürme yarı çapı 5 metredir.
1: Tam olarak neye hazırlanıyoruz?
0: Olabilecek her şeye.

0: Pekala, 4 düşman askeri var. Teker teker öldür. Ateşi kesme, hiçbir şey dikkatini dağıtmasın.
1: Lanet olsun.
0: Hiçbir şey dikkatini dağıtmasın demedim. Yavaş düzgündür, düzgün hızlı demektir. Hadi.
2: Oh.

0: Sadece sen ve ben bebek.
1: Hayır.
2: Evet. Üç nöbetçi var. Biri saat 2 yönünde. 12 yönünde. Ve 10 yönünde. Tehlike yakın 2 yönünde 50 metre.

0: Üçünü de öldürdün mü?
1: 4 tane vardı. Johnson'ın gerçek adını, kime çalıştığını, başpiskoposu öldürmek için neden o kadar zahmete girildiğini bilmek istiyorum. Vuran sen değil miydin?
0: Ya bunların hiçbirini bilmiyorsam?
1: O zaman benim için değersizsin ve seni vurup gidebilirim.
0: Johnson'ın çok ismi oldu. Hangisinin daha gerçek olduğunu bilmiyorum. Zaten bilmek tehlikeli olurdu. Eski bir asker. Ama albay olduğuna kesin eminim.
1: Devam et.
0: Seni istedikleri gibi beni de istemişlerdi. Tek iş için tuttular. Yaralıları severler. Kullanması daha kolaydır. Ve işin bittiğinde fırlatıp atarlar. Timmons, sen, ben. Bir kez kurt oldun mu, keçi gibi öne sürülmek kolay değil. Burada sadece bir ölü diğer bir ölüyle konuşuyor.
1: Ya başpiskopos?
0: Birini vurduğun zaman bütün şüpheleri ortadan kaldırmak istersin. Başkanın yanında durana kadar bekledik.
1: Ne söyleyecekti?
0: Gerçeği. Ne kadar korkunç olursa olsun hiçbir şeyin asla hükümetin onayı olmadan yapılmadığını. Orada da, burada da. Sorun yapmakta değil. Yetkili insanlara bunu

0: bildiklerini kabul ettirmekte. Ebu Garip'te işkence gören mahkumlar. Sadece düşük rütbeliler hapse girdi. Patronları biliyordu. Patronlarının bildiğini biliyoruz. Ama söylemiyoruz.
1: Afrika'da tam olarak ne oldu?
0: Nedense köylüler petrol boru hattını köylerine tanrıların olmadığı bir yere taşımak için yeterli bir neden olarak görmediler. İçki?
1: Gitmelerini istediler ve gitmeyince de öldürdüler mi?
0: Hayır. İstemediler bile. Sadece öldürdüler. Hepsini. Böylece bir sonraki köye sormak gerekmeyecekti. Çekip gideceklerdi. ...400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk. Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki petrol istasyonunun altında. Bilmen gerek. Sen o işi yapan üstlenicilerin geri çekilişine yardım ettin. Elbette oradan da sağ çıkmaman gerekiyordu.
1: Johnson'ın patronu kim?
0: Bir senatör, galiba Montana'dan. Anlamıyorsun. Kesecek tek bir baş yok. Bu bir yığın. İçlerinden biri para ve gücün arttırılması ilkesine ihanet ederse diğerleri de ona ihanet eder. Bunun adı insan zaafı. Bunu asla bir silahla öldüremezsin.
2: Swagger.
3: Swagger. Buradan çıkmalısın. Her yeri sardılar.
0: Onlar gelene kadar seni oyalamalıydım. Yalan söylesem seni tutamazdım. Bunu hemen anlardın. Bu arada kadının ellerinde.
3: Swagger.
2: 20 metrede ve yaklaşıyorlar. Oradan çıkman gerek.
1: Sen kaç. İkinci sipere git.
3: Anlaşıldı.

0: Kaptan, Swagger, ikinci konumdayım. Oradan çıkmalısın.
1: Her yeri sardılar.
0: Hey.
1: Sakin ol. Ben söyleyince
2: boru bombaları patlat.
1: Anlaşıldı mı?
0: Evet, evet. Evet, anladım.
2: Çok dikkatli dinle. Bir dediğimde önce boruları...
1: Sonra naparmı patlat.
2: Üç, iki,

şimdi napalm patlat.

0: Swagger! Swagger! Swagger!
1: Böyle iyice fırlayıp ağırın arkasına git.
0: Tamam.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Git.

0: Bir bakayım.
1: Şimdi olmaz, tamam mı?
2: Günaydın güzelim.
0: Hayır, henüz gelmedi.
2: Virginia'daki tuhaf çatışmayı gördün mü?
0: Efendim, başsavcıya arayacağım.
1: Tamam, anlat, dinliyorum.
2: Helikopter kalıntıları, kan ama hiç ceset yok. Şişe kutularından parmak izleri alındı. İlk küme kesin olarak Bob Lee Swagger olarak teşhis edildi. İkinci küme ise FBI'dan özel ajan Nick Memphis'e ait.
1: Ama bunda bir yanlışlık olmadı.
2: Bundan sonra sorulacak en mantıklı soru... Neler oluyor böyle?
3: Harika bir atış.
4: İyi atıştı.
3: Evet, çok iyi bir atıştı.
4: Bu iş için uygun olmadığını düşünmeye başladım.
5: İstediğini düşünebilirsin. Anlaşılan bu topçu çavuşu yanlış değerlendirmişiz.
4: Tek insanın dünyayı değiştirebileceğini düşünen kafası karışık biri her zaman çıkar. Ve aksini kanıtlamak için onu öldürmen gerekir. Demokrasinin zor yanı bu işte.
6: Buyur lan!
7: Bozeman, Montana.
1: Acelesin, anladın mı? O sonuçlara hemen ihtiyacımız var. Anne, çocuklarla bir ekip alıp hemen restorana git. Pekala, şu anda kimin aradığı umurumda değil. Çocuklar sessiz olun. Memphis hattaymış. İzini sürün.
2: Tamam. Evet.
1: Nick, merhaba, ben Howard. Nasılsın?
8: İşler biraz karıştı Bob. Swagger'ı gözaltına aldım.
9: Evet, anlaşılan ölmemiş Howard.
1: Evet, bu olasılık bizim de kulağımıza geldi. Şişt.
2: Buldum.
1: Dün Virginia'da bir çatışmaya girdin mi?
9: Dediğim gibi.
8: İşler biraz karıştı.
1: Evet, biraz karıştı. Senin için en iyisi onu getirmek olur, değil mi?
9: Hayır.
8: Bunu yapamam.
1: Neden?
9: Olay çok derinleşti. Kime güveneceğimi bilemem.
1: Biz FBI'yiz evlat.
9: Evet, biliyorum.
8: Seni sonra ararım.
1: Nick, bekle. Sen aşağılık herif. İzini bulduk mu?
2: Buldum. Bozeman, Montana dışındaki yol üzerindeler. Hadi.
1: Çabuk.
10: Ben Swagger.
11: Ben Albay Johnson.
10: Dinleyeceğini biliyorum.
5: Anlaşılan gidecek bir yeriniz yok.
11: Albay?
10: Albaysan tabii.
5: Evet, albayım. Bende istediğin bir şey var.
11: Bende de öyle.
12: Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki istasyonun altına 400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk.
10: Sana veririm ve ödeşiriz.

0: Ama güvenebileceğim birinin gelmesini istiyorum.
1: Ben uysal
2: biriyimdir. Kafanda kim vardı?
0: Şu YouTube'daki gözlüklü adama ne dersin? Nelson Mandela'nın arkadaşı güvenilir biridir.
3: Bona mı? Bona'yı göndermelerini istiyorsun.
0: Meslektaşım seçimimi sorguluyor. Tamam. Bu zor bir iş olabilir. Fazla zamanınız yok. Montana'dan 6. dönem senatörü Charles Mitchum'a ne dersin? İkinci tercih olarak çok iyi değil mi?
2: Hiç sanmıyorum.
0: Sana 2 numara vereyim de öyle konuşalım. Birincisi 732, ikincisi 648.
2: Ne demek oluyor bu şimdi?
0: Eritre'de altında 400 cesedin olduğu bir petrol pompalama istasyonunun enlem ve boylamının son 3 rakamı diyelim. Nerede buluşuyoruz?
2: Açık bir araziden geleceğin ve gelişini çok uzaktan görebileceğim bir yerde.

Hadi,

0: Sevgilin nerede?
1: İşte geldim.
2: O da geldi.
0: Bak, bak, bak. İşte seninki geliyor bebeğim. Hadi. Bak, bak, bak. Bak hadi.
1: Tamam.

0: Kaburgam kırıldı galiba. Kımıldama. Başka kimse var mı?
1: Yok.

başımdan vurursan spazm kızı öldürür. Atışın yok. Atışın yok Swagger. Duydun mu Swagger? Bana atışın yok. Ne yapacaksın? Hadi. Senin için her şey bitti. Atışı yok. Boş versenize, hiçbir şey yapamaz.

0: Nasıl yardımcı olabiliriz?
1: Dün gece moteldeki konuk bunu saat 3'te buraya getirmem için $100 verdi.
2: Nick, Memphis'te.
3: Gidelim.
4: Hadi binin çocuklar. Acele edin hadi.

0: İyi misin?
1: Evet.
2: Üzerine arayın.
3: Ben silah taşımam. Normalde bu eyalet için taşıma ruhsatım var.
2: Pilotu çıkar.
0: Silahını yere at.
4: Bak.
0: At silahını.
4: Tamam. Hadi tamam. Yere at. Tamam, at sakin ol.
2: Sara. Silahı bana ver. Sorun yok. Silahı bana ver. İyi misin?
0: Kaldır ellerini. Yukarıda tut.
4: İyi atıştı Çavuş.
3: Evet, sen istediğin şeyi aldın. Sana düşen şeyi yapmaya vaktin geldi sanırım.
2: Öyle mi dersin?
3: Evet, öyle diyorum evlat. Kesinlikle öyle. Neden bütün bu olanları sadece bir başlangıç kabul etmiyoruz? Bundan sonra bir planın var mı? Benzersiz yeteneklere sahipsin. Sana iş teklif etmek hoşuma gider.
2: Çalışmak mı? Sana mı?
3: Aslında göründüğü kadar kötü değildir. Sonuçta bütün bunlar olacak. En azından sana çabaların için çok para kazandıracak tarafta olursun.
0: Sen hangi taraftansın?
3: Taraflar falan yok. Sünniler ve Şiiler ya da demokratlar ve cumhuriyetçiler yok. Sadece güçlüler ve güçsüzler var.
2: Sizinle çalışmak ne gerektiriyor senatör? He? Masum kadınlara ve çocuklara tecavüz edip öldürmeyi mi seni hasta pislik? Boru hattı geçsin diye koca bir köyü katlettin.
3: Bir tek köy. Üstelik bölgeye istikrar getirdi. Artık kimse büyük babasının büyük babası farklı bir kabiledendi diye birinin kolunu kesmiyor. Orada bizi seviyorlar evlat. Burası öyle bir ülke ki savunma bakanı denen adam televizyonda çıkıp Amerikan halkına bütün bunlar petrol için değil özgürlük için diyor. İnanıyor musun? Ve kimse onu sorgulamıyor. Cevabı duymak istemiyorlar. Çünkü bu bir yalan. Beni dinle Çavuş. Masada çok fazla yer yok. Şimdi söyle, benimle misin yoksa değil misin?
0: FBI geldi.
2: Sorun yok. Tut şunu.
5: Biri para ve gücün...
3: Ver onu.
2: Hiç sanmıyorum senatör.
0: Ne yapıyorsun?
2: Hayatımızı kurtarıyor.
0: O masum olduğunu kanıtlıyor.
2: Burada kimse masum. Bu şey platinyum gibi. Kimse ölmeden elini alamaz. Yetkililere teslim edersen bizimle birlikte yok olur. Terlingua dışındaki tepelere gömülmek istiyorsan başka. Ben yokum ihtiyar. Ben sadece bir sürü silahla tepelerde yaşayan bir beyazım. Tatmin oldun mu?
0: Nereye gittiğini sanıyorsun?
3: Washington'a. Seçilmiş bir Amerikan senatörünü sırtından mı vuracaksın?
2: Tanrı biliyor bunu isterdim.
3: Tahmin etmiştim.
2: Bırak gitsin.
6: Tüfeğin ellerinde. En baştan beri ellerindeydi. Onu olay yerinde bulmuşlar. İstediğin kadar konuşmakta serbestsin. Sonunda zehirli iğneyle öleceksin. Ben de yaptığım işe döneceğim tabii.

0: Ellerimi çözebilirler mi lütfen?
1: Çözün.
0: Teşekkür ederim. Onu getirdiğin için sağ ol.
2: Her şey için üzgünüm.
0: Senin suçun değil, bu iş böyledir.
3: Bu başsavcı Russert. Başkan Brent.
0: Efendim?
1: Senatör Mitchum bugün bizimle olamayacak. Onsuz da yapabileceğimizden eminim. Toplantıyı siz istemişsiniz. Hiç istemesem de FBI'nin hatırına kabul ettim.
4: Peki benim burada ne işim var? Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Ben koruma altındayım. Genelkurmay'ı arayabilirsiniz.
1: Buna gerek yok albay, çünkü zaten yüksek makamdaki ve yüksek rütbeli şahıslardan seni bırakmamı söyleyen en az bir düzine telefon aldım. Ama güçlerin ayrılığı ilkesinin güzel yanı şu ki, yasalar onlara canınız cehenneme deme yetkisini bana veriyor. Burada gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz, yerinde otur ve sessiz ol. 5 dakikanız var çavuş.
0: Teşekkür ederim. Bu benim silahım. Hiç şüphe yok, inkar etmiyorum. Suikastten kısa süre önce olay yerinde buldunuz değil mi? O zamandan beri FBI tarafından hiçbir şekilde kurcalanmadı mı?
5: Hayır, kesinlikle hayır.
0: Hiç ateş edildi mi?
5: Bunun anlamı yok. Metal tanınmayacak derecede ezilmişti. Ancak metalürjik açıdan tam uyuyordu.
0: Doğru. Kesinlikle benim mermilerim. Ve benim silahım. Özel ajan Memphis, başpiskoposu vurduğuma inanıyor musunuz?
2: Hayır, hayır inanmıyorum.
0: Bu konuda kanıtınız var mı?
2: Hayır.
0: Bana güveniyor musunuz?
2: Evet.
0: Ciddi soruyorum.
2: Evet.
0: Hayatınız üzerine.
2: Evet.
0: Güzel.
6: Ne yapıyorsun sen? İndir o silahı.
2: 600 ayarlıysa daha aşağı nişan almalısın.
0: Bu kadar yakından fark etmez. Fark ettireceği tek şey deli olup olmadığın. Bütün günde çeksem ateşlemez. Evimdeki silahların... Evden çıkmadan bütün horozlarını değiştirdim. Bunu hep yaparım. Normal görünür. Farkı ancak mikrometreyle anlarsınız ama silah ateş etmez. Başpiskopostan çıkardığınız mermi benim silahımdandı ama bir hafta önce vurduğum konserve kutusundan alındı. Bu ülkeyi bütün düşmanlara karşı koruma yemini ettim. Ama olaylar gün ışığına çıkınca gerçekten saklanamazsın adi herif.
4: Her neyse. Kimin umurunda ki? Bu çok güzel bir sunumdu ama beni hiç ilgilendirmiyor. Beyler, bu toplantı sona ermiştir. Nokta. Seninle sonra görüşeceğiz.
5: Doğru söylüyor. Suçlu olduğuna dair kanıt yok.
0: Evet, bu ülkede yok.
2: Efendim, şunlara bir göz atın. Afrika'daki bir köy halkını gösteriyor. Hepsi albay ve arkadaşları tarafından öldürüldü.
1: Aman Tanrım.
4: Etrafına bak. Burası Afrika'nın boynuzu değil. Onların hepsi dedikodu. Burası özgürlerin ve cesurların ülkesi. Ve ben gitmekte özgürüm.
1: Ahlak pusulanız öyle şaşmış ki albay, park yerini bulabilmeniz beni çok şaşırtırdı. Bunun için ne hissettiğim bir yana. Olay başka bir ülkede, yasalarımızın dışında gerçekleşmiş.
0: Bu kadar. Yapabileceğiniz bu mu?
1: Bu uluslararası bir mahkeme değil. Albayı başka bir kıtada, üstelik işlediği kesin olmayan bir suçtan gözaltına almaya yetkim yok.
2: Efendim, rica ediyorum tekrar
1: düşün. Tekrar düşünecek bir şey yok evlat.
4: Ben kazandım. Sen kaybettin. Yine.
2: Bu çok saçma.

Bu işin böyle sonuçlanması benim de hoşuma gitmiyor. Ama dünya böyle. Ve adalet her zaman galip gelmiyor. Sokakları silahla temizleyebileceğin vahşi batıda değiliz. Bazen tam olarak buna ihtiyaç olsa da. Çavuş Swagger, gitmekte özgürsün. Çavuşun kelepçelerini

0: çıkarın.
1: Mükemmel bir atıştı senatör.
2: Tam yüzüne. Hani bir laf vardır. Eli ayağı birbirine dolandı.
3: Ama başsavcının yüzündeki ifadeyi görmen gerekti.
2: Yine o meşhur güçlerin ayrılığı konuşmasını yaptı mı? Önemli olan kanıtlar ve gerçektir. Sonra sen ona ne dedin? Sen kimsin be?
3: Bromu tutar mısınız Bay A.G.?
2: Sen kimsin be? Ben ne diyorsam gerçek odur.
0: Dinle, sabah ülkeden çıkmış olmalısın. Ekvador'a gideceksin.
4: Yerlilerle biraz sorunumuz var. Sorunu halletmek için personelimiz orada hazır ama onlar sizi istediler.
2: Çözülebilir. Seni istemişler.
3: Spoyager.
2: Işıkları kapa.
3: Arabamı

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Ama başsavcının yüzündeki ifadeyi görmen gerekti.
5: Yine o meşhur güçlerin ayrılığı konuşmasını yaptı mı? Önemli olan kanıtlar ve gerçektir. Sonra sen ona ne dedin? Sen kimsin be?
4: Bromu tutar mısınız Bay A.G.?
5: Sen kimsin be? Ben ne diyorsam gerçek odur. Dinle, sabah ülkeden çıkmış olmalısın. Ekvador'a gideceksin.
6: Yerlilerle biraz sorunumuz var. Sorunu halletmek için personelimiz orada hazır ama onlar sizi istediler.
5: Çözülebilir. Seni istemişler.
6: Spoyager.
5: Işıkları kapa.
7: Arabamı al. Arabamı al.

0: Bir şeyler yap. Bir şeyler yap.
1: Nerede bu? Zeminin altı. Beni öldürmen gerekmiyor. Beni öldürmen gerekmiyor. Onlar yaptı. Onlar yaptı.
0: Lanet olsun. Dur bir dakika. Bir dakika bekle. Bekle. Sen aklını mı kaçırdın? Aklını mı kaçırdın ha? Ben Birleşik Devletler Senatörüyüm.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. 9 günlük bayram tatili dedik. Onun da sonuna geldik. Bugün artık bayramın 3. günü. Dönüşler başlayacak memleketlerden şehirlere. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Bugün önemli bir gündü. Bugün farklı bir önemi vardı. İstanbul'un fethinin 574. yıl dönümü bugün. 573 yıl önce bugün bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle coşku katlandı. Solo Türk İstanbul'un fethi için havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
2: Taşlar önünde diz çöksün. Hezerfen senin için açsın kanatlarını İstanbul semalarına. Aşkla yürü, şevkle yürü. Peygamberler, evliyalar yoldaşın olsun.
3: Bugün mesela çok güzel bir gün.
4: Bugün anlamını yaşamak için bugün buraya geldik.
5: 573 yıl önce bugün gemiler karadan yürütüldü. 54 gün süren kuşatma bitti. 29 Mayıs 1453'te İstanbul esaretten kurtarıldı. Bir çağ kapandı, yepyeni bir çağ açıldı.
6: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Ne diyor onlar?
5: Ve bugün tam 573 yıllık bir zafer ilk günkü coşkusuyla kutlandı.
6: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlamaların gerçekleştiği bölgeye geldi. Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
7: Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi.
5: Gazetecilerle de bayramlaştı. Onlara Türk lokumu ikram etti.
8: Teşekkür ederiz. Şöyle ben
9: teşekkür ediyoruz.
5: Gazeteciler de Cumhurbaşkanı'na lokum ikram etmek istedi ama
7: ben yemiyorum. Dikkat ediyorum.
5: Etkinliklerde gemi ve teknelerle Boğaz'da kortej oluşturuldu. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar fetih yürüyüşü vardı.
10: Çocuğumuz tarihini görsün, bilsin istedik. Onun için buradayız.
5: TCG Fatih Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Solo Türk de bu kutlu gün için havalandı. Gösteri izleyenlerin nefesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına da katıldı.
6: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
5: Bu akşam 20.30'da Üsküdar sahilde bando takımı sahne alacak. Program Boğaz'da havai fişek gösterisiyle devam edecek.
7: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da İstanbul'un fethi için yıl dönümü mesajı yayımladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir dedi.
1: Bir mahkeme CHP'yi iki parçaya ayırdı. Tek parti, iki yönetim. CHP'de sular durulmuyor efendim. Karşılıklı açıklamalar, restleşmeler devam ediyor. Şimdi gözler yarına çevrildi. Çünkü yarın tam anlamıyla bir düello yaşanacak. Genel başkanlık koltuğunu alan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından genel merkeze gelecek.

0: Partililerle buluşacak. Tam da aynı saatte CHP Genel Merkezi'nden yaklaşık 7 kilometre uzakta Özgür Özel Kızılay Güven Park'ta partililerle buluşacak. Yani iki CHP aynı anda yeniden sahne alacak.
1: Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık diyenler kurultaydan kaçıyor.
2: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
3: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
4: Ne olabilir?
5: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
4: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
6: Ama gelemediler. Hatta karşılıklı açıklamalarla daha da gerildiler.
7: Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak mutlak kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar.
6: CHP'de kılıçlar çekildi. Mutlak mutlak kararı ardından genel merkezde sergilenen araçlar tansiyonu daha da yükseltti.
8: Kemal Kılıçdaroğlu kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yolsuzluk suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis ettiği araç sergilendi. Söz konusu araçlara Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç notları düşüldü ve bu araçların bir an önce satılması talimatını verdi Kemal Kılıçdaroğlu.
7: Gitmiş oraya iki araba koymuş. Bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi sunmuş, paylaşmış. Koyduğu arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan isimlerden bir tanesiydi. Yine burada da bu ifadeler kullanıldı.
7: Hele hele Aziz Sanaktaş meselesi. Biz yıllarca bir şey demedik. Kemal Bey'e bir zırhlı araç getirilmiş İstanbul'dan, kullanılmış. Biz hiç görmedik.
6: Genel merkeze o araçlar temsilen getirildi deyince işler iyice karıştı.
7: Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim.
6: Her şey tam anlamıyla sarpa sararken gözler yarına çevrildi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra genel merkeze gidecek. Halk buluşması yapacak.
4: Kurultay hele bir olsun. Hele bir yolunu açalım. Allah kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayız.
6: O buluşma saat 14'te ve tam da aynı saatte Özgür Özel de genel merkezden yaklaşık 7 kilometre uzakta olan Kızılay Güven Park'ta kürsüye çıkacak.
7: Ben genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım.
6: Yani iki CHP yönetimi aynı şehirde, aynı saatte birkaç kilometre uzaklıktaki mesafelerde eline mikrofonu alacak. Ankara siyaseti tam bir düelloya tanıklık edecek.
2: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
3: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
6: Kılıçdaroğlu cephesi yoğun bir hazırlık içinde. Partide Özel'in izleri silindi. Hatta Kılıçdaroğlu için afiş hazırlıkları başladı. Basılan afişlerde Kahraman Kemal ibaresi yer aldı.
4: Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz.
6: Kemal Kılıçdaroğlu partinin sosyal medya hesaplarını da istedi. Çünkü Özel kanadı hesapları teslim etmedi. Kavga Meta'ya kadar sıçradı. Kılıçdaroğlu ekibi hesapların devri için X'e ve Meta'ya başvuru yaptı. Meta şimdilik Facebook hesaplarıyla ilgili talebi kabul etti.
4: Şimdi o konulara girmek istemem.
6: Ve Özgür Özel cephesinin en öne çıkan isimlerinden biri de CHP milletvekili Mahmut Tanal'dı.
9: Tiyatrocu Mahmut! Korkutucu Mahmut!
10: Genel merkezi korkutuyorlar!
11: Alıştınız oturmamaya zaten.
6: Tanal genel merkezi birbirine katmıştı. Ortalık iyice karışınca soluğu Yunanistan'da aldı.
11: Hani Kemal Bey genel başkanımızdı. Hani halkın umuduydu.
6: Tanal parti ikiye bölünmüşken tatil yapıyor eleştirilene de yanıt verdi. Tatile değil, burada kalan aracımı almaya geldim dedi. Yani CHP'nin yeni bir araç krizi daha oldu.
0: CHP Karabük il başkanlığında mutlak mutlan kavgası vardı. Partililer CHP Karabük milletvekili Cevdet Aka ile tartıştı. İşte o gergin anlar.
12: Her iki genel başkanlığı da çalıştım. Kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım.
13: Mevcut genel başkan Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabın yok mu? İstiklalden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Ben buna hiçbir cevabınız yok mu?
14: Celal Başkanım, Celal sen sakinleş.
13: Yok mu yani? Hayır, ben size oturduğum şey yok.
15: Mutlak mutlan kriziyle çalkalanan CHP'de tansiyon yüksek. Partideki bölünme Karabük İl Başkanlığı'nda da kendisini gösterdi.
16: Genel Başkanımız Özgür Özel'in verdiği mücadelenin...
15: CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bayramlaşma programında kamera karşısındaydı. Özgür Özel'e destek açıklaması yapmayınca gerilim tırmandı.
17: Siz bizim vekilimizsiniz. Biz bir şey anlayamadık.
18: Biz biraderiz, ya temsil edin, ya vekili bırakın o tarafa geçin efendim. Biz bizi...

0: silindim desin.
1: Yani CHP il başkanlığında CHP'li bir vekil CHP'lilerle tartıştı.
2: Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim diyelim. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu?
3: Celal Başkanım, Celal sen sakin ol.
2: Yok mu yani? Hayır, ben size oturduğum şey yok.
4: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'i hedef tahtasına koymuştu. Beker'den de cevap gecikmedi. İşte mutlak mutlan kriziyle çalkalanan CHP'de yaşanan Beker-Kılıçdaroğlu gerilimi.
5: Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var?
1: CHP'deki mutlak butlan savaşında yeni bir perde açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'e ateş püskürmüştü.
5: Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi?
1: Beker kanadından da açıklama geldi.
6: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
7: Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Vermedim, vermedim. Allah Allah. Oy da istemedim.
5: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var?
1: Beker Kılıçdaroğlu'na bana orada ne işin var diyen butlan asıl senin orada ne işin var sorusuyla tepki gösterdi.
5: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya?
1: Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ispatla dedi Adnan Beker. Eğer ispatlayamazsan butlanla oturduğu o koltukta ben derhal istifaya davet ediyorum sözleriyle meydan okudu. Adnan Beker'in paylaşımının yorumlarında da CHP'deki bölünme gözler önüne serildi. Partililer Beker'e tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açık açık söyleyen birinin arkasından yürüyenlere şaşırıyorum yorumları geldi.
4: Çift başlı CHP'de yarın güç savaşlarının yeni bir aşamasına geçilecek. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze 3 yıl sonra ayak basacak. Kılıçdaroğlu için karşılama müziği ise Gül Ki Güller Açsın olacak. İlginç olansa bu şarkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopyalanmış olması.
8: Gül ki güller açsın, gül.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanılmıştı. CHP kopyaladı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki ikinci dönemi de aynı şarkıyla başlayacak.
8: Gül ki güller açsın, gül.
1: Hem kesin hükümsüzlük verilen hem de mahkeme kararıyla göreve dönen. CHP'nin çift başlı yönetiminde ortak bir özellik var. Taklit siyaseti.
8: Gül ki güller açsın, gül.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yarın genel merkeze gidecek. Karşılama şarkısı da Gül Ki Güller Açsın olacak.
8: Gül ki güller açsın, gül.
1: Ama bu şarkının bir özelliği var. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılmış olması.
8: Gül ki güller açsın, gül.
1: Yani Kılıçdaroğlu'nun karşılama müziği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopyalandı.
4: ABD-İran savaşı en çok altın fiyatlarını etkilemişti. Yükselmesi beklenen altın son ayların en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak ateşkes için yakılan yeşil ışık tekrar altın fiyatlarını hareketlendirdi. Sarı metaldeki son durumu getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
9: Altın fiyatları bu yıl yatırımcısını üzdü diyebiliriz.
10: Orta Doğu'daki gerilimle birlikte altının rekor üzerine rekor kırması bekleniyordu. Ama öyle olmadı. Altın fiyatları düşüş trendine girdi.
9: Geçen sene çok ciddi artışlara konu olan altın bu sene bir inişli bir çıkışlı halini korumaya devam ediyor.
10: ABD-İran gerilimi devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan gelen ateşkes mesajı piyasaları hareketlendirdi.
9: Sağlık nükleer konusunda bir sıkıntı var. Onun haricinde savaşın sona ermesi noktasında tüm taraflar mutabık diyebiliriz.
10: Savaşın sona ermesi altın fiyatlarını uçuracak.
9: Savaşın bitmesiyle birlikte ateşkesin onaylanmasıyla beraber hızlı bir şekilde gram altın kendini 7000 TL üzerine atacaktır.
10: Gram altın 6650 lira seviyesinden işlem görüyor.
9: 6700 TL'nin altındaki her bir bölgeden alım fırsatı diyebiliriz.
4: Şimdi hava durumuna bakacağız. Haziran ayına girmek üzereyiz ancak yaz bir türlü gelemedi. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı sarı kodlu uyarının ardından bazı illerde beklenen olduğu, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağış

0: ışığı kısa sürede hayatı felç etti.
1: Dayıkçele kapılacaksın ha.
2: Kızımın evi orada.
3: Osmaniye.
4: Şu an 5 tane su ev altında kaldı.
3: Hatay.
1: Dayıkçele kapılacaksın ha. Odun uğruna. Ayağını denk al.
3: Edirne, Kocaeli, Bursa, Bolu. Birçok şehirde hayat felç oldu.
5: Çay kenarındaki evler alarma geçti.
3: Yağışın etkisinin en sert hissedildiği noktalardan biri oldu Osmaniye. Düzici ilçesinden geldi bu görüntüler.
2: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocuklar orada. Yetişti bana, bizi kurtarın dedi, biz de geldik buraya.
3: Evler su altında, korku büyüktü.
4: Uyuyorduk, uykuluyorduk, birden hava yağmur yağdı, şimşek koptu, birden su aldı evleri.
6: Kaç tane ev su altında kaldı?
4: Şu an 5 tane su ev altında kaldı. Şu an 6 kişi damların başında mahsur kaldı.
3: Vatandaşlar büyük korku içindeydi.
7: Depremden dolayı biz kaynanamıza yer yapmıştık, konteyner koymuştuk. Su konteyner kadar girdi.
3: Taşkınlarda evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can için de ekipler seferber oldu.
7: Yaşlı kadın içeride hasta, içeride çıkartamadık. Bilinçli de şu anda bekliyor.
3: Neyse ki çok geçmeden yaşlı kadın evden çıkarıldı.
5: Çay kenarındaki evler alarma geçti.
3: Hatay'da debisi yükselen dere sokakları savaş alanına çevirdi. Araçlar sele kapıldı. Su evlerin içine kadar girdi. Evler boşaltıldı.
8: Evlerimizi boşalttık şu an.
1: Dayıkçele kapılacaksın ha, odun uğruna. Ayağını denk al.
3: Herkes can o odun derdindeydi.
1: Dayının umurunda değil ki. Dayıkçele kapılacaksın ha.
3: Yine Hatay. Debisi artan dere önüne kattığını aldı götürdü. Herkes canını kurtarmaya çalışırken bu yaşlı adam sürüklenen odunları toplama gayretindeydi.
1: Dayıkçele kapılacaksın ha, odun uğruna. Ayağını denk al.
3: Burası da Bursa.
9: Bu yukarıda vadiden gelen su evi basmış, bir alt tarafı su içinde.
3: Yağmur sonrası mahalle içi yollar adeta dereye döndü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
9: Maalesef bu halde.
3: Kocaeli'de evleri su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çabaladı. Bolu'da yağış şiddetliydi. Piknikçiler yağışa yakalandı. Sığındıkları ağaç neredeyse sonlara olacaktı. Ağaca yıldırım düştü. 3 kişi yaralandı. İkisinin durumu ciddi.
10: Burası belediyenin sorumluluğunda, burası mazgal konması lazım.
3: Edirne'de de durum farklı değildi. Vatandaşlar su basan ev ve iş yerlerini kurtarabilmek için mücadele verdi.
10: Yazıktır ya bu insanlara. Şuraya bir tane mazgal koymak çok mu zor yani? En sonunda kendim yapacağım ya. Ne yapayım?
0: Tarım ve Orman Bakanlığı satılamayan kurbanlıklar için yeni uygulamayı devreye aldı. Evde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu satın alacak. Alım fiyatları da açıklandı. İşte detayları.
11: Allah eylesin.
12: Yarımız kopuyor.
11: Hayırlı olsun. Allah.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere destek adımı geldi. Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak.
13: Kurban Bayramı sonrası üreticilerin elinde kalan kurbanlık hayvanlar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.
3: Başvurular 1 ila 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Üreticilerden sevki raporu ve belgeler istenecek. Başvurular Türk Vet sistemi üzerinden kontrol edilecek.
13: Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatlarını da duyurdu. Tosunda karkas kilo fiyatı 600 lira olarak belirlendi. Düvede ise 530, inekte ise 470 lira.
3: Küçükbaş hayvanlarda da yeni tarife devreye girdi. Kuzu ve toklu fiyatları hayvanın türüne göre değişecek. Keçi ve oğlakta da alım fiyatları belirlendi.
13: Açıklanan rakamlar tavan fiyatlar. Hayvanın yaşına, cinsiyetine ve karkas ağırlığına göre de değişiklik gösterebilecek.
3: Üreticiler belirlenen tarihlerde ESK'ye başvuru yapabilecek. Böylelikle hem üretici korunacak hem de piyasada denge sağlanacak.
0: Bursa'da bir vatandaş bayramda keseceği koçuyla teleferik keyfi yaptı. Vatandaşlar ikiliyi şaşkınlıkla izledi.
3: Son gününü güzel geçirmesini istedi. Kurbanlık koçla teleferik keyfi yaptı. Görüntüler Bursa Uludağ'dan. Mesut Ceylan bayram için bu koçu aldı. Ancak onun için üzülmüş olacak ki kurbanlık koçunu gezdirmeye çıkardı.

0: Gezmeye çıktıkları yer de bir hayli ilginçti. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı Uludağ'a geldiler. Birlikte teleferik keyfi yaptılar. İkilinin bu gülümseten halleri sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
1: İçişleri Bakanlığı bayram dönüşü için tüm tedbirleri devreye aldı. Radar ve denetim noktaları artırıldı. Sürücüler artık güzergahlarındaki kontrol noktalarını da görebilecek. İşte detayları.
2: İçişleri Bakanlığı bayram dönüşü için radar ve denetimleri arttırdı. Sürücüler için yeni uygulama devrede. Kurban Bayramı dönüşü trafiğinde yollarda sıkı denetim olacak.
3: İçişleri Bakanlığı bayram dönüşü yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla kontrol ve trafik noktalarını arttırdı. Kritik güzergahlarda 24 saat denetim yapılacak.
2: Mobil radar ve EDS sistemleri aktif olarak kullanılacak. Sürücüler güzergahlarındaki denetim sayılarını internet üzerinden görebilecek.
3: Bakanlığın devreye aldığı sistem sayesinde vatandaşlar başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergah üzerindeki radar ve kontrol noktası sayılarını öğrenebilecek.
2: Denetim bilgileri her 30 dakikada bir güncellenecek. Amaç ceza yemek değil, kazaları azaltmak. Ağır vasıtalar için de ek tedbirler alındı. Kamyon, çekici ve tankerlerin bazı güzergahlarda trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi. Limitlere uymayan sürücülere de cezai işlem uygulanacak.
1: Bolulu gençler bayram namazına gelmeyenleri tek tek belirledi. Sıcacık yataklarından aldıkları arkadaşlarını buz gibi suya attılar. İşte o ilginç anlar.
0: Bayram namazına gelmeyenleri buldular. İşte böyle buz gibi suya attılar. Görüntüler Bolu Göynük'ten. Bayram sabahlarına neşe katan oluğa atma geleneği bu yılda unutulmadı. Köyün gençleri bayram namazına gelmeyenleri sıcacık yataklarından aldılar. Tekbirler getirerek oluğa taşıdılar. Sonra da arkadaşlarını buz gibi suyla işte böyle buluşturdular. İlginç geleneği görenlerse şaşkınlıklarını gizleyemedi.
1: Bayramda kasaplar kapalıydı. Rize'de bir vatandaş krizi fırsata çevirdi. Matkaptan kıyma makinesi yaptı. Tüm mahallenin kurbanını bedavaya kıyma çekti.
4: Bayram dolaylı kıyma kasaplar kapalıydı.
0: Kolları sıvadı, krizi fırsata çevirdi. Kıvrak zekasıyla bilinen Rizeliler matkaptan kıyma makinesi yaptı.
4: Biz de bunu ürettik.
0: Çamlıhemşin'de yaşayan Yusuf Kuz, evindeki malzemelerle yaptı kıyma makinesini.
4: Matkabı aparatif koydum buraya, buraya da boru koydum, buraya da bir kapak koydum.
0: Kesilen kurbanlıklar bir bir bu makinede kıymaya dönüştü.
4: Bak seyret, içine koyuyorsun.
0: Tüm mahalle kurbanını ücretsiz kıymaya çevirdi. Komşular sıraya girdi.
4: Daha kıyma çekilir. Buyurun, kıymaya gel kıyma, son üretim. Abi.
1: Hatay'da sözde bir baba 3 yaşındaki öz evladını boğarak öldürmüştü. Kan donduran cinayetin yeni detayları ortaya çıktı.
2: Önce boğdu, sonra parçaladı. 3 yaşındaki evladına vahşeti yaşattı. 28 yaşındaki Muhammed Emin Tortuk Hatay'da belediye personeliydi. Evliydi, 3 yaşında bir oğlu vardı ama eşiyle boşanma aşamasındaydı. Genç kadın ailesinin yanına İstanbul'a gitti. Oğlu onunla kalmıştı ve Muhammed Emin Tortuk iddiaya göre madde bağımlısıydı. Bayram sabahı gözü döndü. O baba öz evladını boğarak öldürdü. Uzuvlarından keserek parçalara ayırdı ve ardından hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıp kendi babasının yanına gitti. Dede, torunum nerede dedi. Oğlunun hareketlerinden şüphelenmişti ancak cevap alamadı.

0: İçi rahat etmedi, polise haber verdi. Ekipler eve gittiklerinde acı manzarayla karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun parçalara ayrılan cansız bedeni oradaydı. Cani kaçmaya çalışırken yakalandı, tutuklandı. Ve minik Poyraz Sortuk için veda vaktiydi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk acı içindeydi. Minik Poyraz gözyaşları içinde toprağa verildi.
1: Yozgat'ta kayıp ihbarı verilen 3 yaşındaki Aybüke için ekipler seferber oldu. Minik Aybüke tüm gece her yerde arandı. Sabaha karşı sevindiren haber geldi.
0: Minik Aybüke evinin çevresinde kaybolmuştu. Tüm gece aradılar. Sabaha karşı bulundu.
2: Tamam, çok iyi. Sağlığı çok iyi bir sayı var. Buldum.
0: Çayırlarda oturan İnci ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke'den haber alamayınca evinin çevresine bakındı. Ama minik kızdan hiçbir iz yoktu. Hemen ekiplere haber verildi. Aile büyük panik içindeydi. Bölgeye Yozgat ve Kayseri'den takviye jandarma, polis ve AFAD ekipleri gönderildi. Aramalar hızla başladı. Tüm gece bölgede bakılmadık taş kalmadı. Sabaha karşı minik Aybüke'den sevindiren haber geldi. Kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ salim bulundu. Sağlık durumu da iyi olan minik ailesine teslim edildi.
1: Şarkıcı Güllü'yü öldürme suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan'ı getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. 5 ay sonra cezaevinden ilk fotoğraf geldi. İşte Tuğyan Ülkem Gülter'in son hali.
3: Güllü cinayetinden tutuklanmıştı. Cezaevindeki son hali ortaya çıktı.
4: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
5: Yarama odaklıydım. Yani sadece ona bakıyordum, reisine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
3: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
5: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
3: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
6: Annenizi siz mi öldürdünüz?
3: Ve Tuğyan'dan 5 ay sonra ilk haber geldi. Cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı. Kilo aldığı ve makyaj yaparak fotoğraf çektirdiyse dikkatlerden kaçmadı.
1: İngiltere'de Türk bir restoran müdürü kahramanlığıyla adalıyor. Yola atlayan kız çocuğu için kendi canını hiçe sayan o müdür, faciayı saniyelerle önledi.
7: Yola atlayan kız çocuğunu gördü, kurtarmak için gözünü bile kırpmadan yola atladı. Londra'daki kahraman Türk işte böyle görüntülendi. Ailesinin yanındaki küçük kız çocuğu bir anda yola atladı. O esnada restoran müdürü Onur İnci de kaldırımda telefonla konuşuyordu. Bir motosikletin hızla çocuğa yaklaştığını görünce canını hiçe saydı. Ani bir refleksle yola atladı. Kız çocuğunu faciadan işte böyle kurtardı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve Onur İnci yola savruldu. Omzundan ciddi yara aldı. İnci'nin cesareti övgü topladı.
1: Hatay'da bir doktor hastasına öfkelendi, gözüne yumruk atıp görme kaybına sebep oldu.
0: Hastaya öfkelendi, gözüne yumruk attı.
8: Doktor sanki düşmanla vurur gibi müvekkilime yumruk atmıştır.
0: Doktor tarafından gerçekleştirilen saldırı kameraya işte böyle yansıdı. Hatay'da yaşayan 31 yaşındaki Mustafa Kuşkonmaz rahatsızlandı. Tedavi

0: tedavi için acil servise gitti.
1: Müvekkilim alerjisi olan ilaçları ve kullanması gereken ilaçları belirtmiştir. Görevli olan doktor tarafından öncelikle sen bana işimi mi öğretiyorsun diyerek sözlü olarak tepki gösterilmiş.
0: Doktor Furkan ve sözlü sataşmayla da kalmadı.
1: Akabinde de kamera kayıtlarına yansıdığı üzere saldırı eylemini gerçekleşmiş ve sol gözüne yumruk atmıştır.
0: Kuşkonmaz'ın sol gözünde %30 görme kaybı oluştu, şikayetçi oldu. Saldırgan doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
2: Bursa'da temizlik işçileri mesai başındaydı. Sokakta bir top gördüler. İşe kısa bir mola verdiler. Bakın nasıl eğlendiler.
0: Temizliğe kısa bir ara verdiler. İşte böyle eğlendiler. Görüntüler Bursa Nilüfer'den. Bu iki temizlik personeli her zaman olduğu gibi işlerinin başındaydı. Çöpleri toplarken topu fark ettiler ve sonrası şut çektiler, havada sektirdiler. Temizlik işçilerinin bu eğlenceli molası izleyenleri tebessüm ettirdi.
2: İstanbul'da trafik ekiplerinden kaçan bir motosikletli panik atağım var diyerek kendini savundu, ancak bu savunması onu cezadan kurtaramadı.
3: Abi bende panik atak var, tribe girdim.
0: Polisten kaçtı, panik atağım var dedi.
3: Baktım polis abilerimizi gördüm, abi bende panik atak var, tribe girdim.
0: Trafik ekipleri denetimdeydi. Bu motosikletli durmadı, ters yöne girip kaçmaya çalıştı.
3: Normal kaldığımdan çıktım abi, kaçmadım yani, kaçsam görürsünüz. İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi, selamun aleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık.
0: Yakalanınca da panik atağım var diyerek kendini savundu.
3: Abi bende panik atak var, tribe girdim.
0: Ancak yaptığı ihlaller saymakla bitmedi.
3: Disiplinlere göre işlemimiz var, tamam. Tempinden sürdüğün için, kaldırımdan sürdüğün için, kafamda kas bulunmadığı için totalde 20.000 lira göre işlemimiz var.
0: Sürücüye toplamda 171.629 lira ceza yazıldı. Ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.
2: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek başkentte vatandaşlarla buluştu. Gökçek Ankaralılarla bayramlaştı. Birbirinden renkli ve samimi görüntüler kameraya yansıdı.
4: Hayır bayram burada adam ya. Hayır bayram burada ya. Vallahi helal olsun.
5: Hayır bayramlar diliyorum.
6: Seninle gurur duyuyorsun.
0: Milletin vekili milletle iç içe, vatandaşın yanında.
4: Sizi çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum.
7: Emin olun var ya, yani tam benim fikrim zikrimde bir insansınız. Özellikle de annemse çok dua ediyor.
4: Ellerinden öpüyorum.
7: Yemin olsun var ya, sizi müthiş dinliyor ve müthiş dua ediyor.
4: Ellerinden öpüyorum.
8: Selamünaleyküm. İyiyim, siz nasılsınız reis bey? Selam gönderiyoruz sana buradan.
9: Kolay gelsin.
8: Ben de sizi seviyorum, Allah razı olsun.
0: Bayram coşkusunu samimi buluşmalarla katladı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
8: İyisiniz, iyi misiniz? Hayırlı bayramlar diliyorum.
10: Sağ olun. Sağ olun. Kendiniz gibi şekerimiz de tatlı.
8: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum.
11: Senden başka gelen yok.
0: İlgi de sevgi de bir hayli yoğundu Osman Gökçe'ye.
12: Hoş geldin. İyi adam lafın üstüne geliyor.
13: Bunlar ne yaptın yavrum?
4: İyiyim anneciğim.
13: Hatırlıyor musun? Benimkiler şeyden koymuşsun seçimde.
8: Videonu mu koymuşsun?
13: Videonu koymuşsun.
8: Hayırlı bayramlar.
14: Çok seviyoruz. Eşim sizi çok seviyor.
4: Öyle mi?
14: Çok. Sizi televizyonda hep gördükçe bayılıyor sizin.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Gökçek'in ziyaretlerinde işte bu renkli anlar yaşandı.
13: Ben seni çok seviyorum. Osman Gökçek'in oğlu değil misin?
4: Evet. Osman Gökçek'in ben.
13: Seviyorum vallahi. Ben seni çok seviyorum.
8: Ben de seni seviyorum anne.
2: Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamalarında fabrika işçisi gencin freestyle futbol gösterisi ilgi çekti. Dakikalarca topu yere düşürmeyen 22 yaşındaki Güray Gündoğdu resmen yeteneğini konuşturdu.
0: Topla resmen dans etti. Dakikalarca topu düşürmeden böyle şov yaptı.
15: Topu yere düşürmemeye çalıştım.
0: 22 yaşındaki Güray Gündoğdu fabrikada çalışıyordu. Ama mesai saati biter bitmez sahaya iniyordu.
15: Elimden geldiği kadar freestyle futbol sporunu devam ettirmeye çalışıyorum.
0: Yani futbolu şova dönüştürüyordu.
15: Topu yere düşürmemeye çalışmak, insanların ilgisini toplamaya çalışmak.
0: Bu defa 19 Mayıs etkinlikleri için topla

0: hünerlerini sergiledi. Dakikalarca topu düşürmedi. Etkileyici gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
1: Tokat'ta 4 amca çocuğu keyif yapmak için gittikleri Kerkit çayında akıntıya kapıldı. Kuzenlerden ikisi kendi çabasıyla kurtuldu ama diğer ikisi akıntıya kapıldı. İki genci bulmak için kriz masası kuruldu. Havada, karada ve suda arama çalışmaları başlatıldı.
0: En son bu fotoğrafı çektirmişlerdi. Çay kenarında keyif yaparken akıntıya kapıldılar. İkisi kurtuldu, ikisi kayboldu. Kuzenleri aramak için ekipler seferber oldu. Amca çocukları Atakan, Furkan ve Oğuz Kale ile İlker Parlak 3 tekerlekli triportörle Kelkit Çayı'na gitti. Keyif yapan kuzenler çay kenarında bir süre gezip fotoğraf çektirdi. İşte bu fotoğrafın hemen ardından facia yaşandı. Kuzenler suya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi çabalarıyla kıyıya ulaştı. Ama Oğuz Kale ve İlker Parlak debisi yükselen çayda akıntıya kapıldı. İki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan dronlarla, karadan komandolarla, sudan da botlarla arama çalışmaları başladı. Gençleri bulmak için bir de kriz masası kuruldu.
1: ABD'li bir milyarderin uzay hayali için inşa edilen roketi test sırasında infilak etti. Milyarlarca dolarlık yatırım saniyeler içinde bakın nasıl buhar oldu.
0: Aylarca verilen emek, milyarlarca liralık yatırım, saniyeler içinde işte böyle yok oldu. Görüntüler ABD'nin Florida eyaletinden. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait bir New Glenn roketi test aşamasındaydı. Bir şeyler ters gitti ve sonrası... Milyarlarca liralık roket saniyeler içinde işte böyle infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki yerleşim yerlerinde kısa süreli panik yaşandı.
1: Diyarbakır'da yangın ihbarına giden itfaiye erleri mahsur kalan bir bebek ve çocuğu kurtardı. O kahramanlık anları kask kamerasına yansıdı.
0: Yangın ihbarına gittiler. Canlarını hiçe sayıp evde mahsur kalan bebeği kurtardılar. İtfaiye erlerinin o kahramanlığı kas kamerasına yansıdı. Yenişehir'de 11 katlı bir binanın 8. katında yangın çıktı. Alevler daireyi sardı. Bir bebek ve bir çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir an bile düşünmeden alevlerin arasına koştu. Dumandan etkilenen bebeği ve çocuğu kurtardı. İkisi de sepetle aşağı indirildi.
2: Amca söyle, Cahit'in aşağı inebilir.
1: İzmir'de bir Luna Park'ta oyuncaklar arızalandı, adrenalin severler kabusu yaşadı. Mahsur kalanların imdadına Luna Park çalışanları yetişti.
3: Ve bunlar baş aşağı 5 dakikadır falan bekliyorlar.
0: Luna Park'taki oyuncaklar arızalandı, eğlence kabusa döndü. Onlarca kişi metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldı. Bayram tatilinde eğlenmek isteyen adrenalin severler soluğu Luna Park'ta aldı. Ama eğlence doruktayken tam tur dönen oyuncaklardan biri havada arıza verdi.
3: Roller coaster da bozuldu. Bu da facia yaratıyor şu an.
0: Oyuncaktaki vatandaşlar metrelerce yüksekte baş aşağı mahsur kaldı. Çığlık çığlığa yardım istediler.
3: Ve bunlar baş aşağı 5 dakikadır falan

0: bekliyorlar.
1: Arıza onunla da kalmadı. Luna Park'ın en çok tercih edilen oyuncaklarından olan hız treninde de benzer bir problem çıktı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
2: Sos Vakfı yine vatandaşları yalnız bırakmadı.

0: koşullara uygun kesilen kurbanlıklar yüzlerce aileye ulaştırıldı.
1: Nedim Hanım'a Allah ömür versin. Sen fakirlerin annesisin.
2: Gelenek bu sene de bozulmadı. Nevin Gökçe'nin onursal başkanlığını üstlendiği Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Kurban Bayramı'nda yüzlerce aileye ulaştı.
3: Geliyorlar, gerçekten ihtiyaç sahibi insanların evlerini bir bir geziyorlar. Gerçekten durumu olmayan insanlara el uzattıkları için çok teşekkür ederim.
2: Ev ev gezildi, ihtiyaç sahipleri listelendi.
4: Bize bu yardımı eden Nevin Gökçek Sos Vakfı'na, çalışanlara, bizlere hizmet bulunanlara çok teşekkür ederiz.
5: Nevin Gökçek Hanım'a, Sos Vakfı'na çok teşekkür ediyorum.
2: İslami şartlara uygun noter huzurunda kesilen kurbanlıklar adreslere ulaştırıldı.
5: Onların sayesinde evimize gıda yardımı, et yardımı giriyor.
4: Herkesin emeğine, yüreğine sağlık.
2: Her sene olduğu gibi bu yıl da Ankara'da faaliyetteydi Sos Vakfı. Yüzlerce aile Kurban Bayramı'nda dayanışma ruhunu yaşadı.
5: Bayramda yanımızda olduğunuz için Sos Vakfı'na öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle iyi kalp insan bizi karşılaştırsın.
0: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bayram için Hakkari'ye giden ünlü türkücü Aydın Aydın önce mahsur kalan bir keçeyi kurtardı, sonra da hantavirüs tehlikesine karşı uyardı.
5: Hantavirüs bir yandan, koronavirüs bir yandan.
6: Yavru keçi kurtardı.
7: Bu nereye saklanmış böyle? Eyvah eyvah. Kebapladım.
6: Antivirüse türkü yazdı.
5: Antivirüs bir yandan, koronavirüs bir yandan.
6: Ünlü türkücü sanal medyayı salladı.
8: Ne güzelsin he he.
6: Ünlü türkücü Aydın Aydın Kurban Bayramı için Hakkari'deydi. Taşların arasına sıkışan keçiyi fark etti. Sazını bırakıp yardımına yetişti.
7: Annesini arıyor. Ya nasıl yavrunu bırakmışsın burada?
9: Karanlık bir yere sıkışmış bir yavru. Annesine gidemiyor, annesi de ona gidemiyor. Ve aldım onu annesine götürdüm. İkisi birbirine kavuştu.
6: Ve hantavirüs.
9: Bu hantavirüste koronavirüse ilgili bir şeyler çalıp söyleyeceğim.
6: Tüm dünyada paniğe neden olan hantavirüs tehlikesine yazdığı bir türküyle dikkat çekti.
5: Hantavirüs bir yandan, koronavirüs bir yandan, can

0: anlamadım.
1: Efendim, ana haberi bu haberimizle tamamlıyoruz. Ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
2: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
1: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
2: Zaten hep bir sorun çıkar.
1: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
2: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
1: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
2: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işim bitince beni ara, olur mu?
1: Elbette patron.
2: Tamam.
3: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
4: Clark.
3: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
4: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
3: Evet.
4: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.
1: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan...
0: Hayır.
1: Yani ben...
0: Hayır. Hayır.
1: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
0: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
1: Üstesinden gelebiliriz.
0: Tamam, duş alacağım. Debbie arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.

0: Baba! Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onu da çok iyi çizebiliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim, buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kartopu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun, bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket eden ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Çizginin Nathan, sonu hadi, ödevini yap.
2: Çok daha ötede.
0: Öte yandan bana yardım eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
0: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
0: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
0: Evet.
1: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin. Bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey, biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
0: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydi.
5: Hazırlanmam gerek. Misafirler birazdan gelir.
0: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
5: Hayır.
0: Tamam.
5: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Gel evlat.
1: Oyuncak alabilir miyim?
0: Sözümü dinlersen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.
0: Aa. Çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi. Pekala, kutu içecek.
1: Kutu meyve suyu da alabilir miyiz?
0: Tamam. Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Aa, bunları seviyorum.
0: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba. Bu ne?
0: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
2: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
0: Alo?
3: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
4: John, Alan, Geraldine.
3: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
4: Allison, Rose, Garrity ve Nathan Beckett Garrity ile.
3: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur.
4: Allison,
3: lütfen.
4: Rose, Garrity. Nathan Beckett Garrity.
3: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
0: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz.
1: Bir
0: dahaki sefere alırız, hadi.
2: Başkanlık uyarısı, lütfen beklemede kalın.
5: Doğru, bu değerli bir deneyim.

0: Şu an
1: işte herkese geldiler. Merhaba.
2: Bilgilere göre beklenmedik.
0: Buraya otur.
2: Olağan şekilde
0: merhaba. Merhaba.
3: Herhangi hey, bir güncelleme John, olursa, seni görmek güzel.
1: Seni de Kenan. Merhaba dedim.
2: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
4: Merhaba
2: evet,
4: dostum.
2: Evet, birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
4: tam zamanında
2: alacağız.
4: İlk parçalardan yeni biri çarpmak üzere.
0: Kulak mı çarpacağım?
4: Sadece bir parçası, endişe etme. Bütün okyanusa düşecek.
0: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım.
2: Sizlerle paylaşacağım.
1: Merhaba.
5: İçecekler nerede?
1: Arabada dinle. Başkanlık uyarısı geldi. Sana da geldi mi?
5: Hayır. Test içindir. Arabaya gidip eşyaları alır mısın?
1: Hayır. Test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
5: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
5: bize yakın
1: neden
5: değil.
1: Ordunun yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor söyler misin?
4: John işte geliyor.
2: Birkaç
4: buraya gelin.
2: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
5: tamamdır.
2: Dağılma mesafesinin tsunami
5: patlamış
2: neden
5: mısır için insülin aldın mı?
2: Görmüyor.
5: Yap hadi.
2: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en
0: bakın,
2: büyük patlama
0: işte
2: olacağı söyleniyor.
6: O tarihte şuna baksanıza.
2: Bir meteor düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
7: 6 5
0: 4 3 2 1
7: ve çarpışma.
4: Durun, patlama nerede oldu?
3: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
8: Sen onu dinozorlara anlat.
2: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
4: O da neydi?
2: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Herkes iyi mi?
1: Şimdi parçanın...
0: İyiyim, sanırım bir şok geldi.
1: ...Florida'nın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın...
2: Aman
1: merkez üssünün, Tampa'nın hemen dışı, Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
3: Vay canına. Bu da ne? Mike! Mike geri dön! Mike dön!
2: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
1: Biraz sabredin. Bu görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef
0: ne oldu
1: bölgedeki
0: John?
1: Temsilcilerimizle
0: başkanlık uyarısı.
1: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
4: Neden senin telefonuna geldi ama bize
1: evet,
4: gelmedi?
1: Evet, halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik
1: Departmanı. Ve uyarıları dikkate almadılar.
6: Bu uyarı... John, Alan, Gary içindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
2: Baba.
6: Allison.
2: İsmin Ross, televizyonda.
6: Gary. Nathan, Beckett, Gary. Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia, Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde...
7: Tanımlama için kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
8: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
4: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
6: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
2: Biri daha çarpacak. Biliyorum.
1: Ki,
2: hadi gidelim, hadi gidelim Eli.
9: Nathan'la kalmak istiyorum.
0: Hadi çabuk çıkalım.
9: Anne!
1: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması...
2: Kişi için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk?
0: Bilmiyorum. Sıcak, soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemelerini...
2: Dolapta, sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
0: Bu bir ay için yeterli olacak.
2: Bir ay mı?
0: Bir ay, bir yıl. Hazırlıklı olmalıyız.
2: Oh tatlım. Bak, bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
0: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
9: Ya büyük baba?
0: Oh, onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
1: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
0: üst katta
1: bu,
0: bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
2: İnsülin çantasını lütfen bana ver.
1: Beraber
2: çanta.
0: Evet, tamam.
1: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
0: Nathan nerede?
2: Seninle olduğunu sanıyordum.
1: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat.
0: Nathan! Hadi gidelim, hadi.
9: Bak, gökyüzü yanıyor.
0: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
2: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
3: John! John! Bekle!
2: Aman Tanrım! Hiçbirini arayan olmamış.
3: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum Ed. Hayır, bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
3: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.
0: Arayacağımı biliyorsun Ed.
3: Bol şanslar.
2: Bekle! Dur! Aman Tanrım!
9: Dur! Bekle!
2: Lütfen dur!
9: Bekle! Eli'yi alabilirsin lütfen!
0: Onu alamayız Deb!
9: Eli'yi alabilirsin lütfen!
2: Belki de almalıyız.
0: Hayır Ela, onu alamayız.
9: Eli!
0: Deb, üzgünüm, onu alalamayız.
9: Sana yalvarıyorum!
0: Deb, Tanrı aşkına yoldan

0: Lütfen.
1: Alamayız.
2: Hayır.
1: Deb, üzgünüm.
2: Hayır.
3: Olamaz.
0: Hayır, gitmeyiz.
1: Üzgünüm Deb, hayır.
2: Hayır, benzin olsaydı.
0: Hayır.
1: Üzgünüm Kenny.
3: Dönmeliyiz.
1: Ellie, onu alamayız.
3: Ama neden?
1: Ne? Onu hava üstüne götüreceğiz, sonra onu geri çevirdiklerinde onu orada yalnız mı bırakacağız?

0: dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken, dünyanın
1: olamaz, bir türlü bağlanmıyor. Umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke
2: kaçın.
0: Genelinde insanlar marketleri boşaltıyor, malzeme
3: sunuyorlar. Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor.
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et. Lanet olsun.
3: Üzgünüm Elif.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım bu tarafa doğru.
3: Pekala gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama uçaklardan nefret edersin.
3: Evlat biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim.
4: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın bilekliğim var. Çocuğuma
6: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer ne seçilmediyseniz olur. Kapıya yaklaşmayın.
4: Çocuğumu alın olur mu?
7: Kapı kapalı.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak. Kare kodlarınızı
4: lütfen
6: hazırlayın.
4: Size.
6: Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.

0: Yaklaşmayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
1: Bir şey yok
0: Ezan. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
2: Bayım, bayım işte bilekliğim.
0: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
2: Lütfen.
0: Tekrar ediyorum.
1: Biz seçildik.
0: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
1: Biz seçildik.
2: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman Tanrım ne oluyor? Niye elektrikler gitti? Işıklar neden gitti?
1: Oraya çıkmalıyız. Aralarından geçelim. Hey, biz seçildik.
2: Sizin de çocuğunuz.
1: Affedersiniz. Çekin lütfen.
2: Lütfen beni.
1: Affedersiniz.
3: Hadi. Şu tarafa geçin.
2: Lütfen bayım.
3: Hadi.
2: Yalvarıyorum.
1: Bu taraftan.
2: Lütfen en azından çocuğumu alın.
1: Biz seçildik.
3: Sadece seçilenler.
1: Hey, biz seçildik.
3: Kimliğinize ve kare kodunuza ihtiyacım var.
1: İşte.
3: Doğrulamak için hangar 33'e gidin.
1: Kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
2: Bayım. Bayım biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın bayım. Size yalvarıyorum.
4: C4 grubu 56 numaralı uçağa gidin.
5: Pekala devam
1: Hadi
5: edin.
1: Gidelim.
5: Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
6: Bilekliğiniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
1: İşte.
6: O olmadan biniş yapamazsınız.
3: Hadi hadi acele edin, hadi. Acele edin. Sıra ilerlesin
1: tamam.
3: Hadi.
6: Tamam. Bu teşekkür ederiz.
3: Devam et, devam et.
1: İşte oldu.
7: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
8: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
1: Affedersiniz.
8: İstisna
1: bir
8: yok.
1: Çanta mı? Üç çantamız var
9: Her
1: bizim.
9: Her aile için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
1: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
6: Tamam, evet. Evet, herkes için pantolon
1: evet.
6: ve tişört.
1: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına koyalım.
6: Battaniyeni aldım tamam mı? Onu buraya koyacağız.
1: Pantolonu oraya koy. Bana bir gömlek.
6: Hey!
1: Evet.
6: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
1: ne yok. Demek yok? Orada.
6: Yok işte, sen burada oraya... değil. Nathan, sırt çantanı mı karıştırdın?
7: Battaniyemi almak istedim.
6: Aman Tanrım.
1: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun.
6: Ne olacak? Ne yapacağız?
1: Bekle. Bekle.
6: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
9: 15 dakika. En fazla 20.
1: Tamam. Tamam. Gidip alacağım. Tamam.
6: Dur, ne?
1: Ne? İnsülinini bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
6: Lütfen.
1: Bak. Uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
0: Devam edin, hadi.
6: Hemen geri dönecek, tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
3: Evet, devam et.
1: Bakar mısın, arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var, tekrar girebilir miyim ha?
3: Evet, devam et, git.
1: Tamam.
6: Yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
9: İlaç mı?
6: Evet, sadece insülin.
9: Çavuş Ruiz.
6: Sorun ne?
9: Ne oldu?
6: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
9: Sorun o değil.
6: Hayır hayır dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
9: Birinci at. Refakatçi lazım.
6: Bakın bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
9: Lütfen beni takip edin.
6: Hayır hayır. Neden?
9: Hanımefendi rica etmiyorum. Gidelim.

0: Hadi acele edin. Buraya, buraya.
1: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gelip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
2: Çocuk şeker hastası.
3: Ona dokunmayın.
1: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
3: Sadece diyabet.
1: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi.
3: Üzgünüm. Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
1: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
3: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
1: Hanımefendi, kuralı ben
3: koymadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
1: Ailem seçilmedi hanımefendi. Silahlı kuvvetlerin %99'u da. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
3: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
4: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Sakin olun. İşimizi zor.
4: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Tamam,
4: lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
5: Bilekliği olan herkes...
4: Lütfen izin verir misiniz?
5: Sıra bizdeydi. Sakin olun. Biz geri çekilin. Hey, salı diyorum. Geri çekilin. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brain. Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
1: John Allen Garrity.
0: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Allison! Nathan! Allison!
3: Koşmayın! Uçağınıza düzenli bir şekilde ilerleyin lütfen.
2: Bir çocuk gördünüz mü? 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
3: Birden fazla çocuk gördüm. Lütfen devam
2: edin. Önce binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
3: Bileklikleri var mı?
2: Hepimizde var, evet.
3: Bu uçaklardan birindedirler.
2: Durun, hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
3: Evet, hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
2: Allison!
3: Koşmayın!
0: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
4: bir
0: şey
4: yok. Hayır, hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
0: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
4: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
0: Orada telefon var mı bilmiyorum.
4: Yapmayın! Bu uçaklar nereye gidiyor?
0: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım yok.
4: Lütfen, ne yapmam gerekiyor?
0: Çok üzgünüm.
4: Durun, durun. Hayır!
5: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
3: Hadi acele et. Fazla zamanımız yok.
2: Allison! Nathan!
3: Tamam. Herkes burada değil mi?
2: Allison!
3: Tamam, haber alayım.
2: Nathan!
3: Aradın mı?
2: Nathan! Allison!
6: Herkes otursun. Hadi gidelim. Gidelim. Herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuk
2: karımı
6: bulun.
2: Ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum bu uçaktalar.
6: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor. Hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım, bir koltuk bulun.
3: Tamam, sakin ol.

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum, şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemez dendi. Bize yardım edebilecek bir...

0: tanıyor musun?
1: Hey hey! Hayır! Bekle bekle bekle! Hayır hayır, kapıyı aç! Kapıyı açın! Hayır, kapıyı açın!
2: Dur dur dur!
1: Hayır,
2: dur,
1: hayır,
2: dur,
1: kapıyı
2: dur.
1: Açın!
2: Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün!
1: Hayır,
2: koltuğunuza
1: beni indirmelisiniz!
2: Geri dönün.
1: Çocuğuma ulaşmalıyım lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size!
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi almadan
1: gerekiyor.
2: Gideriz!
1: Sorun değil! Uçaktan indirin yeter! Teşekkür ederim! Teşekkür ederim! Özür dilerim!
3: Sınır ihlali, sınır ihlali.
4: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
3: Sınır ihlali.
4: Çekilin, çekilin, hadi. Çabuk.
3: Güvenlik ihlali.
5: Hadi, hadi,
4: acele
5: hadi.
4: Edin.
5: Hadi.
0: Sınır ihlali, sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi, 33 numaralı piste. Sınırı koruyun. 33 numaralı piste destek gerekiyor. Herkes
5: İzin
0: 33 numaralı piste desteğe gitsin.
5: Bizi
0: hemen.
5: Bizi de alın! Durun! Durun! Bizi de alın!
2: Silahlarınızı
5: Hiçbir
2: bırakın!
5: Hiçbir yere
2: gidemezsiniz! Durun! Bırakın.
5: Durun diyorum!
2: Bırakın diyorum!
5: Aman tanrım!
6: Orada dur! Geri!
5: Bizi de alacaksınız!
6: Silahlarınızı
5: Hiçbir
6: hemen
5: yere
6: bırakın.
5: Gidemezsiniz! Çekil!
1: Hey! Herkes dışarı çıksın! Yakıt sızıyor!
5: Aman
1: Güvenli
5: canım,
1: değil, hadi!
5: Oluyor. Hadi!
1: Hadi, hadi!
5: Aman!

0: uçağı mı?
1: Hayır tatlım, bak başka uçaklar da var. Onda değil, tamam mı? Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
2: Kaçın, acele edin, hadi. Durmayın, hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi, durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi, hadi lütfen, lütfen.
3: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım, buradan mı geri döndüler?
4: Bayım, sizi hatırlıyorum. Oğlunuzu reddettiler, aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.
1: Olamaz. Dikkat et. Burada dur. Camdan uzak dur.
2: Hadi. Hadi buraya.
1: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam. Bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim.
0: Bizi de alın! Neden geçemiyoruz ey?
5: Geri de durun, geri de durun!
0: Hainsiniz!
5: Geri çekin!
0: Çekilin! Bizi de alacaksınız, anladın mı? Burada kalamayız, çocuğum var benim. Lütfen çekilin bayım.
3: Lanet olsun. Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
2: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök. Tamam. Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım. 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim ha. Tamam. Tamam. Hangisi? Tamam.
3: Herkes hemen hadi, dışarı. Herkes yürüyün, dışarı. Kımıldayın. Yürüyün hadi. Hadi. Hadi bu tarafa.
4: Yere yat.
3: Beni izleyin. Arka taraflara doğru hadi. Dağıtın şurayı. Sen ne yapıyorsun ha?
5: Hadi.
3: Lanet olasın.
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz. Tamam mı? İyi, yanımda kal. Hadi.
3: Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hepsini alın.
5: Hadi.
3: Hadi. Devam et. Hadi.
5: Hadi yürü.
3: Doldurun. İlaç malzemelerini unutmayın.
5: Hayır. Hadi acele edin.
3: Yiyeceklerin hepsini alın.
6: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Hayır, bakma. Aman tanrım.
6: Olamaz.
0: Burada benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında lütfen.
6: Gidin.
0: Teşekkür ederim. Hadi.
7: Hey!
0: Kuzeye mi gidiyorsun? Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
7: Arabaya
6: binin. Hayır.
0: Lütfen. Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
7: Arabaya binin.
8: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
0: Teşekkür ederiz. Bin.
8: Hadi bin evlat.
0: Tamam. Tanrım. Silah sesini duyabiliyor musun?
8: Evet.
7: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
8: Tanrım.
7: Beni de vuracaklarını sandım.
8: Üzgünüm
7: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
0: Tamam tatlım, iyisin tamam mı?
7: Orada iyi misiniz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
8: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
0: Olamaz.
7: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
8: Evet, uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Ah. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
0: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
8: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
7: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
0: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
9: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim evlat.
7: İkiniz yalnız mısınız peki?
0: Hayır, kocam... onunla ayrıldık.
9: Uçakta
7: mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
8: Seçildiniz mi?
7: Niye onunla uçakta değilsiniz?
0: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
7: Çok üzücü... Bu çok utanç verici.

0: New Hope Prop Baptist Kilisesi.
1: Hey! Hey! Hayır, bekle! Bekle! Lanet olsun! Çalış, beş para etmez şey.

0: Nihayet.
1: Daha nasıl?
2: John, beni duyabiliyor musun?
0: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
2: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babamda buluş, oraya gidiyoruz.
3: Babam mı?
2: Evet, oydu.
3: Neredeymiş?
2: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
3: Onu görmek istiyorum.
2: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.
4: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
0: Hey. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
4: Kuzeye.
0: Ne kadar uzağa?
4: Kanada'ya.
0: Tam. Beni kentteki Lexington'a götürür müsün, yolunun üstünde?
4: Tamam ama hemen binmelisin.
0: Tamam. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmakta buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalk.

0: yapacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.
1: İçeri gireceğini nereden biliyorsun?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var, değil mi?

0: Biliyorsun o kadar... Kuzeye gitmek zor olacak, ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Ah, oh, tamam.
2: Ralph, ne var?
0: Ben sadece buna... Havaalanındaki askerlere, çocuğu... geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
2: Sana olanları anlattı işte.
0: Evet ama belki... farklı bir aileye sahip olsaydı...
2: Ne yapıyorsun?
1: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
2: Ralph!
0: Bak kocan... seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
1: bindireceğim. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Nereye gidiyorsun? Aman Tanrım! Çabuk arabadan in, çabuk!
1: Ralph, hayır!
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır!
0: Kilidi aç Judy.
1: Hayır!
0: Judy, kapıyı aç!
1: Hayır!
3: Yapma, açma!
0: Lanet olsun Judy! Kahramızı kapının yapma. Kilidini aç!
3: Hayır, yapma, açma! Hayır, gelmiyorum! Hayır.
0: Buraya gel! Sana zarar hayır, vermek istemiyorum! Arabadan çık! Buraya gel! Çık! Buraya gel! Seni incitmek istemiyorum!
1: Ralph!
0: Arabadan çık!
3: Hayır,
0: buraya
3: anne,
0: gel!
3: Hayır.
0: Arabadan çık!
3: Hayır!
0: Evlat kes şunu! Dur!
3: Lütfen! Hayır!
0: Dur dedim! Seni incitmek istemiyorum,
3: hayır,
0: tamam mı?
1: Tanrım çok üzgünüm!
0: Seni incitmek istemiyorum!
3: Hayır.
0: Oğluna ben bakacağım, söz verdim! Kapıyı kilitle Judy!
3: Onu alma, hayır! Ne yapıyorsun? Aç kapıyı! Neyse kapıyı aç!
4: Anne.
3: Kapıyı aç dedim!
4: Anne!
3: Hayır!
4: Anne.
3: Hayır. Dur, dur, dur, dur, dur! Hayır!
4: Anne.
3: Hayır! Hayır! Hayır!
1: Ne yapacağım?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma! Gel buraya!

0: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
1: Deniyorum.
0: Dikkat et.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
17: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Sadece durulalım.
19: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, takoma, değerinde Trink Sat.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlılar.

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul. Hallet işte.
3: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
4: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
3: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yara bandı yapıştır.
4: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
3: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
4: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
5: Sadece seçilenler, karakodlar ve bileklikler.
6: Lütfen bir yere gitmeyin.
4: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini göster. Onlara bilekliğini söyle ve tek kelime
6: bile etme. Bizi de alacaksınız.
4: Tek kelime
3: tamam,
4: bile etme.
3: Tamam, sakin ol Ralph.
6: Bizi de alın, hadi.
7: Geri çekilin, geri çekilin.
8: Hadi gidelim, hadi gidelim.
6: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Babayım işte, işte bilekliğim burada.
4: Çekilin, bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var.
6: Lütfen geçeyim. Bakın bilekliğim
4: çekilin.
6: Burada işte.
4: Bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var. Yol
6: lütfen
4: açın lütfen.
6: Geçelim, hadi.
4: Bilekliğimiz var. Çekilin.
6: Bilekliğimiz
4: var.
5: İçeri giremezsiniz.
4: Bilekliğimiz var.
5: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
4: Bilekliğini göster. Bayım, ona bilekliğini göster.
5: Tamam, tamam bir bakayım.
4: Burada.
5: Tamam, bir bakayım.
4: O benim oğlum. Bu da eşim. Bileklikleri
5: tamam,
4: gösterin.
5: Tamam, geçin. Hadi, hadi.
4: Evet.
5: Tamam. Hadi.
4: Hadi Judy, gidelim.
5: Hey, durun. Ya sizinki? Üçünü de görmem gerek.
4: Evet bak, onlar oğlum ve
5: hayır
4: karım.
5: Efendim, hayır.
4: Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
5: Tamam. Komutanımla konuşayım.
9: Onlar benim ailem değil.
4: Hayır. O benim
9: beni
4: oğlum. İnan bana.
9: Hayır.
4: Sadece çok korkuyor. O benim oğlum.
3: Şu
4: ben anda çok gergin.
3: Ben senin annenim.
9: Hayır,
3: tanrım.
4: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor
3: tanrım.
4: Ve çok korktu ve...
5: Bilekliğiniz uzun.
4: Hayır. O benim.
3: Bu ailenin bilekliği.
4: Bayım.
5: İnzibat.
3: Hayır. Dinleyin.
5: Sizin çocuğunuz
9: onlar
5: değil.
4: Hayır. Lütfen.
9: Değil.
5: Güvenlik.
3: Onu uçağa
4: hayır,
3: bindirelim.
4: Hayır, o benim oğlum diyorum.
3: Onu uçağa bindirelim.
4: Bırak beni.
5: Tamam,
3: durun.
5: Tamam.
3: Daha 7
4: bilekliğine
3: yaşında.
4: Bak.
3: Lütfen.
5: Bilekliğine
4: bak.
5: Evlat. Tamam, bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek, tamam mı? Ağlama, hadi. Gidip bunu çözelim, hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var.
2: Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
2: Aeropuerto çok uzakta.

0: Gidelim.
1: Kaçalım hadi.
2: Affedersiniz. Çekilin. Yolu açın, affedersiniz. Özür dilerim. Çekilin. Affedersiniz.
3: Yalnızca seçilenler.
2: Bir erkek, bir kadın onu aldı. Buraya uçağa gitmeye geleceklerini söylediler.
3: Hanımefendi, sizi duyamıyorum.

0: aradınız. Nathan girdi. Evet, Nathan girdi.
1: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
2: Onay formunu doldurmanız gerekiyor.
0: Kontrol noktasındaki asker
2: sırada
0: odamın burada olabileceğini
2: sırada
0: söyledi.
2: Beklemelisiniz.
0: Sırada bekleyemem, hayır.
2: Elimizden
0: onu
2: geleni yapıyoruz.
0: 7 yaşında onu kaçırdılar.
2: Dedim.
0: Biri beni dinlesin, onu kaçırdılar.
3: Hanımefendi,
0: lütfen.
3: Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
0: Oğlumu bulmaya çalışıyorum, 7 yaşında. Şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
3: oğlunuzu
0: söyledi.
3: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edelim.
0: Nerede?
3: Tam burada.
0: Bu mu?
3: Evet. Onu görüyor musunuz?
0: Hayır, hayır, hayır, burada değil. Hayır.
3: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
0: Hayır, burada değil.
3: Burada var mı?
0: Hayır, burada da değil.
3: Sorun değil, onu bulacağız. Buraya bakalım.

0: tanrım. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Allison mısınız?
3: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
3: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.
2: Çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
3: Lexington yakınlarında.
2: Tamam, belki sizi o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
3: Teşekkür ederim.

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu
3: tüm
2: konusunda
3: şehir
2: uyarım.
3: Yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz.
3: Dur.
4: Koşun.
3: Olamaz. Koşun. Koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şok edici görüntü.
5: Bazen aşağı düşüyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir

0: uyarıyor.
1: Vay canına.
0: Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Adım John Gerry'di. Arabanı aldım. Hayatta kalırsam söz veriyorum geri getireceğim.
1: Babamın evine gidiyoruz, bizimle orada buluş. Daha şimdi geliyor.

0: Ne saçmalık.
1: Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek.
0: Yalnızsın. Alice'ın nerede? Nerede o?
2: Burada olmasını umuyordum.
1: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
2: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
3: Belki de gitmeliyiz.
1: Tekrar taşınacağını söylemişti, tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
2: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
1: Tamam.
2: Tamam. Sabit attı denedin mi?
1: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
2: Ah! Tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
1: Hey. Ne oldu sana?
2: Hiçbir şey.
1: Yapma.
2: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim. Evet.
1: Alo,
2: nerede?
1: Orada durun, oradan ayrılmayın.
2: Neredeler?
1: Yolun aşağısında, gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Ha? Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım.

0: Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
0: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum.
0: Krep. Şurup da mı?
2: Evet.
0: Evet.
3: Hayır.
0: Hayır, unuttum.
1: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
4: İlaçları burada.
1: Öyle mi?
4: Evet. Epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
1: Aa, teşekkür ederim.
4: Ne istiyorsun? Su mu?
1: Biraz su, evet.
4: Evet.
0: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
0: Evet, mükemmel. Evet.
1: Haberlere bakmalıyız.
0: Tamam.
5: Yarın Doğu Standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş, sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
4: yani Grönland'dalar.
5: Soğuk Savaş sırasında nükleer serpinti riskine karşı inşa edilen sığınaklar, kendi
4: çok
5: kendine yeterli
4: yeraltı
5: su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen.
1: Sanki bize bir yararı olacak.
0: Görüntüler benden daha eski. Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
1: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
4: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
1: Nereye?
4: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Oskul'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
1: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse hem Nathan'ı biliyorlar.
4: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
4: Tamam.
1: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet
2: bıraktık.
1: Krep
2: ne olacak peki?
0: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
1: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. Hadi bakalım. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir oldu. Tanrım. Saman ve at pisliği.
0: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
1: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
0: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç farkı yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
0: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakına düştü?
0: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
2: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Dur, çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
2: Onlara iyi bak.
0: Hoşça kal.
2: Biliyorum oğlum, biliyorum.

0: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
1: Evet. Evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
0: Kutup ayıları mı?
1: Evet. Kuzey kutbuna gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel babaya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: Seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.

0: Arkadaşım Teddy ölürken hayatının gözlerinin önünden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele
1: dün
0: ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın

0: zamanı hatırlıyor musun? Evet. Kilt giymişti.
1: Kilt. Nasıl unutabilirim?
0: Kendini rahat hissetmeni istedi.
1: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
0: Ahırda babamla konuştuğunu duydum. John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
1: Hayır, hayır, Ellie. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
0: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.
1: Tamam. Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
2: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyoruz.
1: Evet, kaza var.
0: Neler oluyor ha?
1: Tren otoyolda raydan çıkmış.
3: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin düşmesi bekleniyor.
0: Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
3: Derhal sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
1: Aman Tanrım.
0: Aman Tanrım hadi.
1: Buradan gidiyoruz.
4: Elif, Elif, Elif!

0: Eğilin, bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Hadi gidelim, hadi çabuk çabuk. Hadi. Tamam, hadi girişlerin altına, hadi. Hadi.
1: Tamam, hadi, hadi. Yukarı. Hadi. Hadi, geriye gidiyorsun.
0: Hey, hey.
1: John. Geçti, geçti o.
0: Hey, hey, hadi dost, uyan, hadi, hadi. Hadi. Hadi seni çıkaralım, hadi. İyi misin?
2: Evet.

acı sönüyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle.

0: Yuri Lenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08.47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum, 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler içinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki
3: Kapat şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemde? O da ne? Yoksa oradaki mi? Kalkıyorlar.
3: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Ethan.
2: Orada.
3: Lanet olsun. Bu uçağı yakalıyoruz.
2: Biz de mi giriyorsun? Evet.
3: Tutunun.
2: Dönüyor John.
3: Sorun değil.
2: Bize doğru geliyor.
3: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Hadi. Sana söyledim.
2: Sinirli görünüyor.
3: Sen sinirlenmez miydin?
4: Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun
3: Dinle.
4: Dostum?
3: Dinle, karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun, seçilmiştik.
4: Bak, kapasitemizi doldurduk, tamam mı? Yarın başka uçaklar
3: kalkacak. Hayır, yarın diye bir şey yok.
4: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
3: O zaman karımı ve oğlumu al.
4: Hayır, bu riski alamam.
3: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
4: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karını
2: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz, hepimizi almalısın.
4: Kaç kilosun?
3: 81-82 kiloyum.
4: Hadi ama.
3: 93, belki 94.
4: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi, bagaj yok. Lanet aracını
3: çekiyorum. Çekiyorum.
2: Tamam. Teşekkür ederiz.
3: Gidin, geliyorum.
2: Tamam, boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz.
3: Herkesten özür dilerim.
5: Çocukları işte kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Sorun değil.

0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Tamam, güzel. Evet.
2: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit. Birkaç ağrı kesici de.
0: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
0: Ya, ba.
2: Tatlım, hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tatlım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gel. Her şey düzelecek.
0: Aman Tanrım. Olamaz. Aman Tanrım.
2: Yağ basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
3: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada, rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamada. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
4: Tüm uçaklar.
2: Tamam,
4: en büyük parçası atmosfere girmeye yakın.
3: Hat ve kolu açık.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır.
2: Tamam.
4: Derhal inişe geçin.
3: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
2: Başladı.
3: Evet. Lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
2: Hiçbir şey yok.
3: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.

0: Zarar bitti tatlım. Artık yerdeyiz. Tamam mı?
1: Siz hadi, gidin hadi onu gidelim. Al pilota bakmaya gidin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz.
0: Tamam. Hadi bakalım. Hadi atla.

0: Sanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir
1: tamam,
0: mesajdır.
1: Bekle. Her seni buradan şansla. Çıkaralım.
0: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Tüm hava sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iyi şanslar.
2: Pilotlar nerede?
3: Bakın, kar yağıyor.
1: Bu kar değil, kül. Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az 1 kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim. Hadi.

0: İşte oradalar. Hey!
1: Hey, buradayız. Yardım edin. Hadi.
2: Hadi gidelim. Büyük olanı her an çarpacak.
3: Bekle!

0: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Çekiyorum.
13: Evet.
14: Harika.
15: Nasıl oldu?
16: Bakalım.
17: Hemen.
18: Hadi bakalım.
19: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
20: Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim.

0: Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tam da leslik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Tamam. Hadi, hadi gidelim. Devam edelim.
8: Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi,
7: hadi.
8: Hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Balistik kapılar kapanıyor. Hadi. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor.
7: Hadi, hadi.
8: Yürü, yürü, yürü.
7: Hadi gidelim, hadi.
8: Balistik kapılar kapanıyor.
7: Hadi yürü.
8: Devam et.
7: Hadi.
8: Hadi, yürü. Balistik kapılar kapanıyor.

0: Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor.
1: Hadi.
2: Evet efendim. E-Darbe'nin şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
1: Devam et, hadi hadi. Çabuk. Hadi devam edin. Yürü. Hadi yürüyün. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Hadi. Devam et. Yürü. Acele et. Hadi.
3: Yürüyün. Yürüyün. Hadi. Yürüyün. Hadi. Yürüyün hadi. Hadi. Yürüyün.
1: Hadi.
3: Yürüyün. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Çabuk olun. Çabuk olun. Hadi. Acele edin. Devam edin. Çarpmış.
4: Devam et.
5: Ani ışık nerede?
6: Ne ani ışık?
5: Ölmeden önce gördüğümüz ışık.
7: Beni dinle oğlum. Atlatacağız. Annemle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
5: Ve evet.
7: Ve her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
6: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
0: 30 saniye.
6: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
7: Benim hayatım sensin.
0: On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş...

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı. Burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı. Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.
3: Bakın.
4: Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
5: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan.

0: Yunanistan, biz buradayız.
1: 5-9 burası Sao Paulo.
2: 5-9 tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdravs buite.
3: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
4: Burası Beyrut, merhaba. Duyabiliyor musunuz?
5: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

0: Beyaz TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta uluslararası konuklarımızla sizleri ağırlıyor olacağız.
1: Hazırsanız çaylarınız, kahvelerinizi alıp ekran başına geçin lütfen. Biz başlıyoruz.
2: Bu cumartesi de izleyicileri sağlık dünyasından dikkat çeken başlıklar bekliyor. Üroloji uzmanı Dr. Jose Alfredo Ruiz, Meksika ve Türkiye sağlık sistemleri arasındaki benzerlikleri ve farkları anlatacak. Perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Melih Atahan Güvense, hamilelikle ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları tek tek açıklayacak. Hamilelikte spor yapılır mı? Bebeğin cinsiyeti karın şekline göre anlaşılır mı gibi merak edilen sorular yanıt bulacak. Üroloji ve androloji uzmanı Operatör Doktor Yaşar Başağ da gebelikte cinsel yaşam konusunda en çok konuşulan konulara açıklık getirecek. Gebelikte cinsellik bebeğe zarar verir mi? Hangi durumlarda dikkat edilmeli gibi sorular uzman görüşleriyle değerlendirilecek. Doktor Yaşar Başağ ile bu cumartesi şimdi Beyaz TV'de.
0: Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Bu programda uluslararası konuk alacağımızı da söylemiştik ve bugün Meksika'dan çok kıymetli ürolog arkadaşım Dr. Jose Alfredo Ruiz bizlerle. Bundan sonraki konuşmamız aslında İngilizce devam ediyor olacak ve biz bunu Türkçe'ye çeviriyor olacağız ve sizlere sunuyor olacağız. Bu kravat onun özel bir hediyesi. Burada Meksika'da yetişen ve reptile diyebileceğimiz, kendini yenileyebilen özel bir hayvan varmış, deniz bitkisi varmış. Teşekkür ediyorum, onunla ilgili güzel bir hediye getirdi. Bunu da şunun için söylüyor, aslında insan hayatta hep kendini yenilemesi gerekiyor. Bunu temsil eden çok önemli bir canlıymış ve insanların yenilenmek için, daha mutlu olabilmek için, hayatta yeni başlangıçlar yapabilmek için verdiği özel bir hediyeymiş. Buradan tekrardan teşekkür edeyim. Welcome Alfredo.
3: Alfredo, hoş geldin dostum. Stüdyomuza ve yayınımıza hoş geldin.
4: Teşekkür ederim Yaşar. Teşekkürler. Sanırım kravat hakkında konuşuyordum.
3: Evet.
4: Çok yakışıklı görmüyorsun.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Güzel bir Meksika hediyesi.
3: Bizimle olduğun için de biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada aslında bir haftalık eğitim için bulundun ama daha önce de söylediğim gibi aslında bu sadece bir eğitim değildi. Sen Meksika'nın çok deneyimli ve yetenekli cerrahlarından bir tanesisin.
4: Çok teşekkürler.
3: Meksika halkı aslında senin gibi bir doktora sahip olduğu için çok şanslı. Bugün Türk ve Meksika sağlık sistemlerini karşılaştırmak, biraz sohbet etmek istiyorum.
4: Harika.
3: Neleri daha iyi yapıyoruz, neleri daha kötü yapıyoruz, aradaki farklar neler, ülkenizdeki işlerin nasıl yürüdüğünü ve kültürel açıdan, yemek açısından fikirlerini konuşmak istiyorum.
0: About Istanbul and our city.
4: Wow, by far is sunny. Gerçekten etkileyici bir şehir. İnternette gördüğümüz herkesin İstanbul hakkında anlattığı her şey doğru. Bu şehir gerçekten inanılmaz. İnsanlar çok sıcak ve misafirperver. Yemekler, lezzet ve baharat açısından Meksika yemeklerine çok yakın. Bu yüzden yemeklere alışmam çok kolay oldu. Tarihi yerler inanılmazdı. Gece farklı bölgeleri gezmek çok keyifliydi. Ve tabii ki kültürel yapı çok etkileyici. Bu şehirde büyük bir kültür var. Gerçekten muhteşem.
5: It is amazing by far.
0: Thank you so much for great words about.
3: Şehrimiz hakkındaki bu güzel sözlerin için ben de çok teşekkür ediyorum.
4: Hayır, gerçekten öyle.
3: Katılıyorum. Gerçekten ben de harika bir şehir olduğunu düşünüyorum. Birçok ülkede ameliyatlara giriyorsun aslında. Amerika'da bulundun, Avrupa ülkelerinde eğitimler aldın, Hindistan'da eğitimler aldın ve şimdi İstanbul'dasın. Hastanelerimizi ve sağlık altyapımızı deneyimleme şansın oldu. Genel olarak sağlık hizmetlerimiz hakkında düşüncelerin neler?
0: Our health services generally.
4: Bulunduğum ülkeler arasında Türkiye sistemi Meksika'ya en çok benzeyen sistemlerden biri. Çünkü iki ülkede de sağlık sistemi kamu ve özel olarak ayrılıyor. İki sistemin de iyi ve kötü yanları var. Ayrıca burada çok iyi eğitimli doktorlar var. Yurt dışında eğitim alan, fellowship programlarına katılan ve uluslararası araştırmalar yapan birçok doktorunuz var. Gerçekten güçlü bir sisteminiz var. Tıpkı Meksika gibi. İyi yanlarımız da var, kötü yanlarımız da var. Ama insanların burada iyi sağlık hizmeti alabildiğini düşünüyorum.
3: Genellikle ülkenizde insanlar daha çok kamu sistemini mi tercih ediyor yoksa özel sağlık sistemini mi tercih ediyor?
4: Bazen bu bir tercih olmuyor. Meksika'da sağlık hizmetine erişim gelir seviyesine göre değişiyor. Özel sağlık sistemi daha çok orta ve yüksek gelir grubuna hitap ediyor. Düşük gelir grubuna ise kamu sistemi kullanılıyor. Ve düşük gelir grubu Meksika nüfusunun yaklaşık %65'ini oluşturuyor. Bu yüzden iki sistem de oldukça büyük ve aktif.
5: Different but pretty good.
0: going on deep for sexual health.
3: Because... Hadi şimdi biraz da cinsel sağlık konusuna geçelim. Çünkü aslında programımızın ana konusu bu. Ama ona da geçmeden önce aklıma geldi. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Meksika kültürüyle ilgili de birkaç soru sormak lazım. İzleyicilerimiz Meksika'yı merak ediyor olabilir. Meksika'ya geldiklerinde hangi şehirleri görmeliler? Nereleri ziyaret etmeliler? Yemek ve turistik tavsiyeler verir misin bize?
0: Mexico, which city is the best where they should see?
5: Internet always saying that the Caribbean coast.
4: İnternette genellikle Karayip kıyıları, Cancun ve Tulum Meksika'nın en güzel yerleri olarak gösteriliyor. Ama ben farklı düşünüyorum. Oralar güzel ama çok uluslararası yerler. Çok fazla Meksika ruhu hissetmiyorsunuz. Gerçek Meksika kültürünü görmek için Cuyahoga, Puebla, Mexico City ve Guadalajara'ya gitmek gerekir. Özellikle Puebla ve Cuyahoga Meksika'nın en önemli mutfak şehirleri. Mexico City ise dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Farklı bir şey görmek istiyorsanız ilk durağınız kesinlikle Mexico City olmalı.
5: For sure, Mexico City is the first stop that you must do in Mexico when you travel there.
0: As we discussed before,
3: daha önce de konuştuğumuz gibi deniz ve sahil aslında her yerde bulunabilir ama uzak bir ülkeye gittiğiniz zaman asıl önemli olan o kültürü yerel halkın yaşadığı gibi yaşamak ve onların yediği şeyleri deneyimlemek önemli.
0: Much more important thing for the distant travels.
5: Exactly. I think it's the most.
4: Kesinlikle. En önemli şey yerelliği görmek.
3: Ben de çok şanslıyım bu arada. Geldiğimde kesinlikle seni bulacağım.
4: Kesinlikle.
3: Diğer insanlar için söylüyorum tabii bunları.
4: Meksika'da kişisel şoförün olacağım. Sadece beni ara.
3: Harika. Şimdi haydi mesleki konulara geçelim. Özellikle Türk kültüründe cinsel sağlık hakkında konuşmak çok büyük bir tabu. Erkeklerin sorun yaşamaması gerektiği düşünülüyor. Sizin ülkenizde de durum aynı mı?
0: Is it same for your country?
5: It's exactly the same for not only for.
4: Kesinlikle aynı. Hatta sadece Meksika'da değil, tüm Latin Amerika kültüründe macho diye bir kavram vardır. Erkeklerin hiçbir zaman cinsel sorun yaşamaması gerektiği düşünülür. Erkek her zaman güçlü olmalı, her zaman performans göstermeli gibi bir beklenti vardır. Bu yüzden önceki nesiller bu konuları doktorlara ya da toplumla konuşmaktan kaçındı. İnsanlar cinsel problemler, erken boşalma ya da diğer sorunlar hakkında konuşmaktan utanıyorlar. Bu konuları bazen aileleriyle bile paylaşamıyorlar. Doktorlarla hasta arasında kültürel bir bariyer oluşuyor. Ama yeni neslin bunu değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü erkekler de kadınlar gibi yaş aldıkça sorun yaşayabilir. Sonuçta vücuttaki her organ bir gün yaşlanıyor. Neden cinsel organlar bundan farklı olsun ki? Aynı şey.
5: It's the same exactly. It's the same.
0: Yeah. And again there is a word here.
3: Kesinlikle. Burada çok yaygın bir düşünce var aslında. Erken boşalma Türk erkeklerinde çok yaygın olarak görüldüğü düşünülüyor. Bu dünya genelinde de böyle mi yoksa sadece bize özgü bir durum mu?
4: Hayır hayır. Bunun dünya genelinde yaygın olduğunu düşünüyorum. Latin Amerika'da nüfusun yaklaşık %25 ile 32'si hayatının bir döneminde boşalma problemleri yaşayabiliyor. Oldukça yaygın bir durum. Her 3 erkekten biri bu problemi yaşayabiliyor. Yani düşündüğümüzden daha yaygın. Bu yüzden yardım istemek çok önemli. Çünkü bu sadece bedeni değil, partnerle olan ilişkiyi de etkiliyor. Ve zamanla ilişkiyi yıpratabiliyor.
5: This relation, this compenetration with your partner.
0: Because it's really very important to hear from.
3: Bunu senden duymak gerçekten çok önemli. Çünkü bizde de oranlar çok benzer. Burada sünnet ile erken boşalma arasında ilişki olduğu yönünde büyük bir şehir efsanesi var. Ama bu doğru değil. Biz sürekli bunun bilimsel olarak ilişkili olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de sünnet dini ve kültürel bir konu olduğu için bu konuda farklı görüşler var. Ama tıbbi olarak sünnetin bazı avantajları bulunuyor. Türkiye'de erkeklerin çok önemli bir kısmı çocuklukta sünnet ediliyor. Bu yüzden sürekli olarak sünnetin erken boşalmayla ilişkili olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

0: Cinsel problemler ülkeler arasında çok benzer. Dünyanın birçok yerinden erkek hastayı tedavi etme şansım oluyor. Bu hafta sen de gördün. İtalya'dan, İspanya'dan, Amerika'dan, Hindistan'dan hastalarımız vardı. Sonuçta hepimiz benzeriz. Sorunumuz varsa hepimizin sorunu var. Sağlıklıysak da sağlıklıyız. Erkeklerin ileri yaşlarda cinsel sağlıklarını koruyabilmeleri için birkaç tavsiye vermeni istiyorum. Belki 5 öneri olabilir.
1: To protect their sexual health for elder ages.
2: Bir erkek olarak en önemli tavsiyem sigarayı bırakmalar olurdu. Tütün, erektil fonksiyonu etkileyen en büyük problemlerden biri. Bu yüzden sigarayı bırakmak en önemli şey. İkinci olarak iyi beslenmek çok önemli. Günümüzde hızlı yaşam temposu nedeniyle fast food tüketimi çok arttı. Ve bu tarz beslenme hipertansiyon ve diyabete yol açabiliyor. Bunların ikisi de erkeklerin cinsel fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Yani egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, tütünden uzak durmak ve partnerle iyi iletişim kurmak çok önemli. Çünkü cinsellik sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinseldir. Günümüzde depresyon ve anksiyete gibi psikososyal hastalıklar erken boşalma, hızlı boşalma ve erektil disfonksiyonun önemli nedenleri haline geldi. Bunlar benim için en önemli 5 tavsiyem olurdu.
3: Those 5 will be my most important concerns about the as a man.
1: Do you see more erectile dysfunction recently?
0: Peki son dönemde genç erkeklerde çok fazla sertleşme sorunu arttığını görüyor musunuz? Siz de genç yaşlarda ereksiyon problemi ve diğer cinsel sorunlarla gelen hastalarla uğraşıyor musunuz?
1: Dysfunction and other sexual disorder especially in younger ages in your country.
3: I think erectile dysfunction stops being
2: erektil disfonksiyon artık sadece ileri yaş hastalığı olmaktan çıktı ve her yaş grubunu etkiliyor. Özellikle gençlerde psikolojik faktörler çok önemli hale geldi. Az önce söylediğim gibi anksiyete ve depresyon erektil fonksiyona en büyük zarar veren sorunlardan biri oldu. Günümüz yaşam temposu gençlerde ciddi bir kaygı yaratıyor. Pornografi ve insanların fiziksel sosyal ilişkiler kuramaması da bu durumu arttırıyor. Sürekli telefonlarda, Instagram, Facebook, TikTok gibi platformlarda gerçek olmayan hayatları görüyorlar. Bu da kaygıyı arttırıyor. Ve kaygı erektil fonksiyonu tamamen mahvedebiliyor. Artık 20'li hatta 30'lu yaşlarında çok daha fazla ereksiyon problemi yaşayan hasta görüyoruz. Üstelik bu hastalar bazen ilaçlarla ya da klasik tedavilerle kolayca düzelmiyor. Bu yüzden tedavi etmek giderek zorlaşıyor.
3: So it's becoming more and more difficult to treat these patients.
1: Very common in worldwide and
0: bu durum dünya genelinde ve bizim ülkemizde de gerçekten çok yaygın. Dostum, bir haftadır İstanbul'da bizimle olduğun, bilgilerini ve deneyimlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Harika bir hafta geçirdik. Programımıza ve stüdyomuza katıldığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Hayır, ben teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkürler. Seninle birlikte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyicilerimiz, konuşmamızı tamamladık. Aslında kıymetli arkadaşımız, hekimimiz buraya bize bir haftalık bir eğitim için başvurdu. Burada özel yaptığımız bazı tedaviler var. Bu tedavilerle ilgili ona bazı eğitimler verdik. Yurt dışından birçok doktoru bu şekilde ağırlayabiliyoruz. Aslında ülkemizde birçok konuda ileride olduğumuz çok önemli hususlar var, tedaviler var. Bunların aktarılması için de gerçekten onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada bu tekniklerin bizim adımızdan anılması bizlere gurur sağlıyor. Tabii ki bu sadece bir eğitim programı da değil, kültürel birer elçi edinmiş oluyoruz. Onlar ülkelerine döndükleri zaman bizim sağlık sistemimizi, bizim mükemmel hastanelerimizi mutlaka hastalarına ve hekimlerine anlatıyor halde oluyorlar. Ve birçok hasta da aslında yönlendiriyorlar. Çünkü gerçekten çok güvenilir bir sağlık sistemimiz var. Sadece hekim bazında değil, sağlık altyapısı olarak da ne kadar ileride olduğumuzu her zaman tespit ediyorlar. Burada hem bizim hükümet sistemi yani devletteki genel sağlık sistemimiz çok başarılı, hem de özel sağlık sistemimiz, hastanelerimiz, özel hastanelerimiz hepsi gerçekten birçok medikal açıdan donanımlı ve özel hastaneler. Bunları da tabii ki tanıtmak için biz hekimler de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu konuda da kendimizi çok mutlu ve çok şanslı hissediyoruz. Böyle bir ortamda çalışma şansı bulduğumuz için şimdi programımız diğer konuklarımızla devam ediyor olacak.
4: Evet sevgili izleyiciler, şimdi stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim mi bizlerle? Perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Melih Atahan Güven bizlerle. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
5: Hoş buldum, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
4: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Perinatolojiyle uğraşıyorsunuz. Bizim aslında çok kıymet verdiğimiz, çok önemli alanlardan bir tanesi.
5: Evet.
1: Son dönemlerde sosyal medyada aslında sıklıkla biz de böyle cinsiyet partileri görüyoruz. Çok popüler oldu bu konu kadınlar arasında. Evet.

0: hep merak edilir aslında, cinsiyet kaçıncı haftada belli oluyor, neye göre karar veriyoruz, işte kemiklerden mi anlıyoruz, cinsel organ tayini mi yapıyoruz, bebekten nasıl yapıyoruz?
1: Bu hurafeler var, evet.
0: Evet, bu hurafeleri dindirip bu partilerin biraz da böyle bilimsel kısmından konuşmak istiyoruz açıkçası.
1: Evet, ben tabii aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Perinatolojide özellikle bebek ve anne sağlığıyla hamilelikle ilgili bir dal. Onunla ilgili daha çok gebelik takipleri uğraşıyorum. Tabii ki cinsiyeti aileler en erken dönemde öğrenmek istiyorlar. Bugün bazı anne adayından kandan alınan numune ile yaklaşık 11-12 hafta gibi dönemde cinsiyetini öğrenebiliyoruz artık. Ama ultrasonla da 11-12. Haftada %90-95 doğruluk payıyla söylenebiliyor. Ama %100 ancak 4 aylık dediğimiz halk arasında 16. haftada ultrasonda belli olur. Ama dediğim gibi 90-95 olursa neredeyse %100 yakın. Tecrübeli bir göz 11-12. haftada, yani 3 aylıkken de ultrasonda belli olabilir. Buna göre de ailelere tabii ki çeşitli formatlarda bir parti düzenlemesi gibi şeyler yapıyoruz.
0: Evet, evet. Genelde o nasıl oluyor? Çok merak ediyorum. Bir zarf içinde mi veriyorsunuz?
1: Yok. Ben kendi kliniğimde şöyle yapıyorum. Hani balon var. Hı-hı. Üzerinde girl or boy, işte kız erkek yazıyor. Hı-hı. Patlatıyorsunuz. İçinden konfeti çıkıyor. Hı-hı. Veya bazen hastalarımız pasta talep ediyor. Pasta kesinize işte içinden frambuazlı pembemsi bir şey çıkarsa kız oluyor. İşte blueberry dedikleri mavi olursa erkek oluyor. Bu opsiyonlardan bir tanesi. Tabii daha çeşitli şeyler de var. Çiçekli çiçekli. Ama evet, yani işte tercihlere göre değişiyor.
0: Çok keyifli anlar. Evet. Gerçekten çok, çok güzel anlar. Yani insanların en güzel anlarına.
1: Evet.
0: Çok tatlı heyecanlar yani.
1: Ya hayatları boyunca herhalde hatırlayacakları çok değerli anlardan bir tanesi.
2: Evet, yani o anları yaşarken çok heyecanlı ve çok mutlular. Fakat her gebenin de birçok endişesi var. Eminim bu sorular sizlere sıklıkla soruluyordur. Doğru. Hocam. Özellikle gebelikte spor yapmak düşüğe neden olur mu diye sormak istiyorum ben.
1: Öncelikle tabii kişi önceden spor yapıp yapmadığı önemli. Hiç yapmadığı bir sporu gebelikte başlamasını önermeyiz. Ama benim hastam vardı, yani anne adayı oldu. Tenis hocasıydı. Tenise devam etti 8-9. aya kadar. Çünkü yıllardır yaptığı bir ritim, biyoritmi var. Bu vücudu, kasları, her şey alışık. Bir sıkıntı yaratmaz. Yani eskiden 100 sene önce ultrason mu vardı? Değil mi? Tarlada, bağda çalışan, koşturan herkes gebe olduğunu soruyordu. Herkes işini gücünü yapıyordu. Abartma koşuyla her şey serbest. Sadece yeni spora başlamayın diyoruz. Aşırı yorgunluk olmadan her şey yapılabilir.
2: Evet, aslında spor hayatı aktif olan bir birey anne olduğunda da gebe olduğunda da buna devam edebilir.
1: Gebelik yani yan gelip yatma dinlenme periyodu değil yani. Aktif hayatımıza
2: bitti,
1: devam
2: bütün
1: ediyoruz.
2: İşin sırrı.
0: Bir de çok meşhur son zamanlarda pilatesler, yogalar, gebeler için de fazlaca sınıflar var bunların faydaları.
1: Tabii yani sonuçta olmalı. Hani fleksiyonda ekstansiyon hareketleri iyidir. Çünkü annenin yükü öne doğru büyüdükçe kendini öne doğru düşecektir. Sonuçta gerinme hareketleri, fleksiyon harici, ekstansiyon hareketi, gerinmeye hareketler hem kendi anatomisini düzeltmek, ağırlığını azaltmak, doğuma hazırlamak açısından fayda. Tabii bilimsel olarak eşittir. Hani yoga, pilates yapanlar da vajinal, yani aşağıdan doğum, normal doğum diye nitelen şeyin daha rahat olduğunu gösteren bilimsel çalışma yok. Ama daha konforlu hissettiği bir gerçek. Dolayısıyla hafif düzeyde kendini yormadan yapmasına anne adayının hiçbir sakınca yoktur.
2: Evet.
0: Riskli gebelikler çoklukla oluyor. Ben de kendi babalık sürecimde yaşadığım bir durum var. Benim ikiz kızlarım var şimdi 9 yaşındalar. Maşallah. Ama o süreçleri yaşadık. Bizde bile oluyordu, her ne kadar hekim olsanız bile bazen o süreçte, biliyorsunuz, gebelik sürecinde eşim de hekim, ben de yani hekim olduğum halde böyle kapatıyoruz işte. Hı-hı. Aileler işin içine girmeye başlıyor. Akciğer geliştirici iğneler var aslında bunlar. Evet. Da tabii halk arasında yahu bunlar erken doğuma neden olur diye bir hurafe dolanıyor. Bunun hakkında da bilgi almak istiyoruz
1: aslında. Tam bir hurafe, yani hurafe dediğimiz şeyler aslında doğru olduğunu sanılan yanlış şeyler. Sıklıkla neden o öyle bir şey çıkıyor biliyor musunuz? O çünkü ciğer geliştirici biz niye yapıyoruz? Durup dururken bütün gebeleri yapıyor muyuz?
0: Hayır.
1: Hayır. Natürde, doğal akışta böyle bir şey yok. Yalnız bazen erken doğurtmak zorunda kalınabilir. Bunun kararı alınır. Belirli sebeplerden dolayı oraya girmiyorum. Öyle bir durumda diyelim ki 32-33, 8 aylık. Tabii ki çocuğun akciğer maturasyonu, olgunlaşması tamamlanmamış olur. O iğneyi yaparsınız ki doğumdan sonra bebek hani küvezde vesaire respiratuar, yani solunum yolundan çok sıkıntı çekmesin diye. Dolayısıyla onu yaparız. Genelde de onu yaptıktan sonra 24, 48, 72 saat, yani 3 gün içinde bebeği alırız. Halk arasında o iğneyi yaptık bak bebek doğdu denir aslında. Öncesinde biz yapıyoruz, ondan sonra. Yani aslında o bir sebep değil. Bir şeyi korumak için öncesinde zaten yapıyoruz.
0: Aldığımız önlem.
1: Dolayısıyla o yanlış bir bilgi oluyor yani, hurafe olarak.
2: Evet, yanlış bilgilerin arasında mı bilmiyorum ama uyku pozisyonu da çok tartışılıyor. Evet. Özellikle gebeler, şimdi kadınlar içinde bir can taşıdığı için her haliyle elinden geldiğince nadir davranmaya çalışıyorlar. Sağ

0: sola dönünce kişi uykuda, gebe kişi sağa sola dönüyor uykuda, bebeğin kordonu boynuna dolanıyor mu?
1: Evet, anne adayları hep sorar. Hocam ben nasıl uyuyayım, nasıl yatayım? Diyorum ki nasıl yatmak istiyorsan öyle yat. Mesela 2-3 ay içinde daha hani leğen kemiğin içinde bebek. Dolayısıyla rahimde. Yüzüstü bile yatabilirsiniz. Çünkü karnınız çıkmamıştır. 5 aydan sonra çıkar. Ama 5 aydan sonra isteseniz yüzüstü yatamazsınız. Rahatsız olursunuz. 8-8,5 aylık olunca da karnınız çok büyür. Ortadan geçen büyük bir damarımız vardır. Ona bas yaptığı için sırt üstü yattığınızda da rahatsız olursunuz. Artı yedikleriniz ağzınıza gelir. Rahat yatamazsınız. Geriye kaldı bir sol, bir sağ. Başka bir pozisyon kalmıyor. Aslında gebenin dönemine göre değişir ama aslında ben hep anne adayları anne istiyorum. Hangi pozisyonda rahat ediyorsanız yatın, zaten o sizin ideal ve bebek için en mutlu pozisyondur. Tabii ki sağa sola dönmekle o kordon bebeğe dolanmaz. Kaldı ki dolansa ne olacak ki? Boynuna dolandı. Bazen doğumda da oluyor değil mi? 2-3 defa boynuna dolanmış. Bebeğe bir şey olur mu? Olmaz. Bebek nefes almıyor ki içeride. Nefes almayan bir şey nasıl boğulsun? Dolayısıyla anne karnında hareketler yaptı. Bebeğin boynuna dolansa da hiçbir şey bir kötü bir progresi sonuca yol açmaz.
0: Evet, bunu da buradan öğrenmiş olduk sevgili
2: Hurafe
0: izleyiciler.
2: çok. Çünkü
1: Çok.
2: muhtemeldir ki eskiden de toplum içerisinde ultrason yaygın olmadığı için insanlar gebelik sürecini biraz daha böyle alaylı bir şekilde takip ettiği için, ebelerle doğum olduğu için, belki ebe bile olmayan insanlarla evde doğum olduğu için bu konuda da sanki hurafe olması çok doğal gibi. En büyük hurafeler de aslında çocukların cinsiyetleriyle
0: Ay
2: ilgili. İşte
0: evet.
2: karın dik olursa erkek olur, yayvan olursa kadın olur, elinin üstüne bakarsa erkek olur, kadın
1: Tabii
2: olur gibi
1: şimdi
2: birçok.
1: baktığın zaman 100 sene önce ultrason yoktu. En büyük eğlence, karnı çıktı. İşte herkes bir şey söylüyor. Anneler, anneanneler çevreden. Ay bu kız bu, ay bu erkek işte falan filan böyle. Herkes işte doğum bekliyor. Aa çıktı bak ben bildim. İşte sivri olursa malum sivri olacak. İşte erkek mi? Yayvan olursa, ama tabii ki böyle bir şey yok. Bunların hepsi subjektif. Yani objektif değil. Subjektif, yani herkes başka bir şey söylüyor. Objektif, net olan da objektif olan da doğduktan sonra görülen net sonuçtur. Yani bunlar tamamen doğru olmayan bilgiler. Karının yapısına bağlı olarak da cinsiyet tahmin etmek %100 mümkün değil. Çünkü herkesin fizik yapısı farklı. Kimisi ince uzun, kimisi daha kısa basık boylu. Sonuçta karın yapısına göre farklı bir biçim alabilir. Bunun cinsiyetle bir alakası yok.
0: Zaten burada %50 ihtimal var. Ya
1: Tabii.
0: erkek olacak ya
1: Yani
0: kız.
1: sonuçta
0: İkisinden birini
1: 30
0: tahmin
1: olasılıktan bir
0: edecek
1: tanesini söylemiyorsunuz yani.
0: biri.
1: Topu %50
2: Yazı
1: yani.
2: tura atılıyor
1: Hiç
2: ya.
1: görmeyen birisi bile %50 tutturabilir yani.
0: Evet. Şimdi
2: Evet.
0: hocam biz sizin geleceğinizden bahsettik sosyal medya hesaplarımızda ve sevgili izleyicilerimiz birçok da soru yönlendirdi bize. Bunlardan birisi şu. Soru bana çok garip geldi. Ankara'dan bir izleyicimiz yazmış bize sosyal medyadan. 7 aylık doğan bebek yaşar, 8 aylık doğan bebek yaşamaz. Sakat kalır. Bu doğru mu demişler?
1: Tabii ki elbette doğru değil. Bu çok söylenen bir şey ama doğruluk payı yok. Aslında tabii ki bebek ne kadar büyük olursa, ne kadar matür olursa, ne kadar doğum haftasına yakın olursa o kadar matürasyonu, yani olgunlaşması iyi olur. Olgunlaşma dediğim şey 37 haftadır. Yani 9 ay 10 gün denilen tabir. 37 haftada olduğunda her şey bebeğin tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla 37 haftaya ne kadar yakınsanız o kadar bebeğin olgunlaşması tamamlanmış olacak. Yani 7 aylık dediğiniz 28 haftada bir şey olmaz. 8 aylık 32 haftada olur. Tam tersi olsa gerek. Çünkü 32. haftada ben doğurttuğum da vardır. Bebek hani hiç küveze bile girmemiştir. Ama 28 hafta pek olası bir şey değil. 28 hafta bebek yaklaşık 1 kilo. 32. hafta yaklaşık 1,5 kilodur. Biz bebeği sınıflarken yaşam açısından, survival açısından, yani bir morbidite, bir sakatlık, bir şey olacak mı açısından 1000 kilo altı, 1,5 kilo altı ve 2 kilo altı diye sınıflarız ki 1 kilonun altı her zaman tehlikedir. 1-1,5 arası işte orta iyidir, 1,5 üstü iyidir, 2'nin üstü çok iyidir. Yani 1'in altı her zaman tehlikelidir. Hele 750 gramın altı doğan bebeklerin %50'sinde, o bebek küvezden çıksa dahi %30-40'ında oradan çıkan bebeklerin bir handikap, bir şeyler kalabiliyor. Beyninde işte arazi ya da gözlerinde bir kusur gibi bir şeyler çıkabilir. Dolayısıyla bebek ne kadar matüre, ne kadar büyük haftada doğduysa o kadar iyi olacaktır.
2: Evet hocam, aslında gebelik başından sonuna anneler için de aslında babalar için de çok zorlayıcı ve yeni bir süreç. Yepyeni bir hayata açılan kapı
1: Evet.
2: ve çok özel geçirilmesi gerekiyor. Bunun başında da tabii anneler de beslenme konusunda çok tedirgin ve titiz olabiliyorlar ve tabii ki bulantıyla başlıyor. Gebeliğin ilk haftalarında bulantının çok yoğun olduğu bir dönem var. Bu bulantılar annelerin beslenmesini bozuyor mu ya da uzun vadede annenin beslenmesini bozduğu için çocuğa zarar veren bir süreçle karşı karşıya bırakıyor mu? Yani bu kadar ciddi tablolarla karşılaşıyor muyuz, yoksa genelde çok hafif geçen bir süreç mi?
1: Gebenin bulantı kısmına sıklıkla ilk 3 ayın bulgularıdır. Bu gebelik hormonunun artmasıyla

0: ve kişinin yatkınlığı varsa en çok bu sebepler olmak koşuluyla, hele daha önceden mide şikayetleri varsa daha tabii biraz aşırı miktarda geçebilir. Bu durumlarda 2-3 ayda tabii anne adayı genelde pek bir şey yiyemez. Hatta hastaneye yatar, kolundan serumla beslenmek durumunda kalabilir. Bu durumlarda annenin en büyük korkusu, ben hiçbir şey yiyip içemiyorum, acaba bebeğim besleniyor mu? Evet de besleniyor. Bebek dediği şey arası leblebi kadar ya da mercimek kadar o dönemde. Dolayısıyla sizin kanınızdan her türlü vitamini, her şeyi alır o. Çok endişelenecek bir durum yok. İlk 3 ayın genelde sebepleri budur ama gebelik öncesi mide şikayetleri olanlarda biraz daha zor geçer. Ama ilerleyen dönemlerde de olur bazen bu bulantılar ya da işte başka şeyler. Bunlar hani sıklıkla halk arasında bebek saçlandı falan denir. Aslında onunla ilgisi yok da rahmin büyümesiyle mideyi biraz yukarı doğru ittirir. Yemek borusuyla mide bileşkesinin açısı değişir. Buna bağlı olarak da yedikleriniz daha çok ağzına gelir. Bunlar işte annede biraz yanma hissi yapar. Bebek saçlandı falan derler. Aslında o reflüdür yani. Bunlar tabii ki akşam öğünlerini küçük yaparak porsiyonları veya işte mideyi hararetlenecek, ne bileyim, acılı, ekşili, baharatlı şeylerden uzak durarak ve küçük porsiyonları yiyerek, yeme saatlerini biraz düşürerek ve yatmadan önce 3-4 saat önce yemeği keserek bunlar azaltılabilir. Ama dediğim gibi ikisi farklı şeydir. Bir ilk 3 aydaki normal, herkesi görülebilecek bir bulantıdır. Ama sonraki dönemde olan midenin yemek borusuyla bileşkesinin rahimin büyümesine, ittirmesine bağlı olan durumundan dolayı meydana gelmektedir.
1: Bu dönemde kullanabildiğimiz güvenli ilaçlar var mı?
0: Var tabii. Yoksa... Basit antasitleri kullanabiliriz. Hiç antasitiniz yoksa evde soda oldukça iyi gelecektir. Ya da alkalen yiyecekler, ne bileyim işte yoğurt olabilir. Kişi kendini bilir zaten rahatlatan şeyler, ama soda iyi gelecektir. Veya antasit içecekleri, tableti, şurubu vardır. Bunları da rahatlıkla alabilir doktor kontrolünde.
2: Evet. Yine ben hurafelerden birine gelmek istiyorum hocam. Şöyle, eğer bebek kızsa anne çirkinleşir, erkekse güzelleşir diye bir şey var. Bu doğru mu?
0: Değil. Bütün anne adaylarımız güzeldir.
2: Evet, hepsi birbirinden güzel. Evet,
0: yani bunları hep söyler işte, erkekten işte şöyle hormon geçer, kızdan öyle geçer. Aslında tabii ki doğru değil yani. Sonuçta o hormon, annedeki hormon hem bebeğe geçiyor hem kıza geçiyor. Bazen çünkü hatta hocamızın konusudur. Eskiden biz hani sünnetleri hemen yapıyorduk. Şimdi işte diyoruz ki işte bir ay geçsin. Çünkü anneden geçen işte bazı hormonlar nedeniyle pipi işte biraz daha erkekse biraz daha iri, biraz daha ödemli olabilir. Buna bağlı olarak o vücuttaki çocuğu anneden geçen hormonlar biraz çekilsin. Kendi size'ına, işte büyüklüğüne gelsin, öyle yapalım deniliyor. Doğrusu aslında anneye bağlı, hormonlara bağlı. Annemiz tabii ki güzelleşecektir ama bunun bebeğin kız olması, erkek olması hiçbir alakası yok.
1: Biraz önce bahsettik ama aklıma takıldı şimdi hocam. Spordan bahsettik. Spor yapılabilir, pilates yapılabilir falan dedik ama peki yahu ağır vücut geliştirme sporu yapan aslında kadınlar da var. Ağır kaldırmak ya da günlük hayatta da kadınlarımız, Türk kadını cevvaldir. Evin her köşesinde işe koşturur, ağır kaldırır, alışverişi yapar. Buralarda gerçekten ağır kaldırmak düşüğe neden olur mu? Herhangi bir gebelikle ilgili problem oluşturabilir mi?
0: Hep sorarlar işte hocam. Spor yapalım işte. Ben de diyorum ki tekvando, judo, karate yapmayın diyorum. Bunları tabii ki elbette yapmıyoruz. Hep hastalarımızın sorusundan bir tanesi de hocam ağır kaldırabilir misin? Şimdi ağır kaldırmak ne demek? Ne kadar ağır? 20 kiloda bir ağırlık, 50 kiloda, 100 kiloda. Ne kadar kilo diyorum? İşte ağır diyor. Ya ağır yok ki, bu da bir subjektif bir şey. Onun aslında anlamı şu. Kaldırabildiğiniz kadar kiloyu kaldırmanız lazım. Diyor ki çocuğum var, kucağıma alabilir miyim? Kaç kilo çocuğunuz? 5 kilo. Kucağınızı rahatsız hissediyor musunuz? Yok. Alabilirsin. Yani bu düşeğe neden olur mu? Olmaz. Hep sorulan şeylerden bir tanesi budur zaten. Yani bir yere uzanmak, ne bileyim eğilmek, öksürmek, hapşırmak, işte çocuğu kaldırmak, bunlar düşeğe neden olmaz. Bakın bazen hani bebeği biz değil mi, düşürtmek için bazen ilaçlar veriyoruz. Hasta hastanede bir gün yatıyor, değil mi? Bazen de istemsiz bir gebelik oluyor. Anne adayımız kürtaj olmak zorunda kalıyor. Diyelim ki bebek içeride ölüyor. O zaman kürtaja niye gitsin? Niye kürtaj olsun? Bir tane bir ağırlık alsın, pıt düşsün o zaman, değil mi?
1: Evet.
0: O zaman
1: böyle çözelim.
0: Ya da işte bir yere uzansın, pıt düşsün. Hiç o zaman niye kürtaj yapıyoruz ki biz? Böyle bir şey yok. Yani bu demektir ki git 30 kilometre yarım maraton koş. Efendim mesela şunları bunları değil. Ama günlük rutininize devam edebilirsiniz. İnsanlar yüzyıllardır, binlerce yıldır hayatta, değil mi? Yani 1000 sene önce de gebelik vardı. Tarlada çalışan, mağaralarda oturan, yatan. Herkes her şeyi yapıyordu yani.
2: Bunlar bu kadar işte... nazlanacağımız bir 9 ay var hocam yani. Şimdi bu kadar da bu kadar konuşmasaydık.
1: Aslında şöyle, nazlanma konusundan biraz beslenme konusuna geçeceğim ben. Bu biz biliyoruz ki işte Türk toplumunda çok vardır. İki kişilik yemelisin. İki kişilik, evet. Bir süre iki can taşıyorsun ve iki kişilik yemelisin. Sonunda da biliyoruz ki gebelik

0: sonunda siz kıymetli hocalarımızın alınmasını istediğiniz toplam bir kilogram var, kalori var. Bu biraz aşıldığında daha sonraki dönemlerde de işte obezite çok ciddi bir sağlık problemi, kadınlarda kalıcı problemler oluşturabiliyor. Bu konuda nasıl beslenme düzeni yapılmalı, kaç kalori alınmalı ya da nasıl beslenilmeli? Gerçekten şimdi, iki canlık mı beslenilmeli?
1: Evet, öncelikle şunu bilmeliyiz. Yani anne yediği eşittir bebeğe gitmiyor. Yani anne ne kadar yerse bebek o kadar beslenmiyor, değil mi? Öyle bir şey olsaydı o zaman çok varlıklı olan ya da çok yemek şansı olanların bebekleri iri, fakir olanların, beslenemeyenlerin bebeğinin küçük yavru olması lazım. Öyle bir şey var mı? Yok. Bugün Etiyopya'da da doğum oluyor, değil mi? Çok iyi beslenmiyorlar. 30 kilo kadın bir deri bir kemik ama 3 kilo bebek doğuruyor. Yemeğiyle bir alakası yok ki bunun. Yemekle bağlantılı olsa o zaman affedersiniz zenginlerin bebekleri çok büyük, fakirlerin bebekleri çok küçük olurdu. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Mümkünatı yok. Demek ki bunun beslenme ilgisi yok. Genelde tabii anne adaylarımız hep böyle biraz böyle hayat boyu dikkat ediyorlar, kilolarını hiç yemiyorlar. Ama tabii ki o prangaların kırılması gerekiyor gebelikte. Hayat boyu baskılanan şey gebelikte. Çok gebe, o yüzden hani genellikle hamilelikte bütün yılların baskılanmışını atar. 20-30 kilo alanlar görmüştümdür ben. Ama benim kontrolüm değil. Ben öyle bir şey müsaade etmem. Alınması gereken sağlıklı kilo 10-12-13 kilodur. Tabii çok zayıf olanlar biraz daha fazla alır, birkaç kilo. Kilolu olanlar da daha az alabilir. Bunu kişilerin bünyesine göre bakmak lazım. Gebelikte günlük alınması gereken kilo kalori şudur. Gebelikten önce ne alıyorsanız kilonuza, size'ınıza, vücut body mass indeksinize, kitle indeksinize göre ekstra 300 kilo kalori. Yani Nazlı Hanım şu anda ne diyelim ki 1800 kalori oluyor. Hamile olduğunda 2100 kalori ona yeterdir. Bebek için ekstra bu. O da eşittir yarım lahmacun veya ufak bir şeydir. İşte alacağınız fazlalık bu tüm gebelik boyunca. Bunu dengeli biçimde yayabilirsiniz. Sadece bu kadar işte. Daha fazla, yani sonuçta iki kişilik değil. Yine bir kişilik besleneceksiniz. Belki porsiyonunuzu bir %10 oranında arttırırsınız. O kadar. Daha fazlası yok.
2: Elimizden bir şey daha gitti yani şu
0: hocam,
2: an.
0: Hocam Aslıhan hiç hurafelere girmeden birkaç tane de aklıma takılan. Sizi yavaş yavaş.
1: Gecenin köründe ben şunu istedim.
0: Evet, bak aşerme konularına girecek çünkü aşerme konularına. Burada programımızın asıl amacı biraz da erkek cinsel sağlığını ön planda tutuyoruz. Şimdi erkeklerin de ruh sağlığını bozmadan Aslıhan'a hiç fırsat vermeden birkaç tane doğumla ilgili soru sormak istiyorum. Buyurun. Kadınlar artık bir şekilde gebelik sürecini tamamladı ve doğuma geldi. Doğum da gerçekten çok oldukça kaygılı bir süreç aslında insanlar için. Burada normal doğum mu yapalım, sezeryan doğum mu yapalım? Bazen normal doğum da çok fazla zorlanabiliyor. Ya da sezeryan doğum hangi durumlarda tercih etmeliyiz? İşte daha önce kürtaj geçirmiş olmak, rahim cerrahisi geçirmiş olmak. Bunlar gerçekten bizim doğum tipimizi belirler mi, etkiler mi? Onları da merak ediyoruz.
1: Tabii öncelikle bütün doğumlar normal. Normal, anormal doğum yok. Hepsi normal. Aslında normal dediğimiz vajinal doğum. Vajinal. Yani aşağıdan doğum. Evet. Yani İngilizcesi vaginal delivery diye geçer. Vajinal doğumdur aslında onun. Normal diye bir şey yok. Yani anne adayı için hangisi sağlıklıysa. Tabii ki sezeryan için endikasyonlarımız var. Yani şartlar var. Ama bunlar çok değil. Ne bileyim işte daha önceden bir sezeryan olmuş olmanız veya işte miyom ameliyatı olmanız, rahimle ilgili bir operasyon geçirmiş olmanız gibi şeyler tabii ki anne adayı yönünden bir risk oluşturabilir. Vajinal doğum olmaz mı onlar da? Yine olabilir. Ama bazı tabii ki riskler içeriyor. Çok tercih edilmemekle beraber yine olabilir. Ama önceliğimiz sezeryan olmaktadır. Bunun dışında tabii başka şeyler de var. Yani anne adayının tansiyonunun çıkması bazen doğumu bekleyecek kadar uzun süre bekleyemeyebilir. Krize girebilir anne adayımız. Preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi durumda. Bu durumlarda tabii acil doğumu sonlandırmak gerekebilir. Aslında anne adayının yapması gereken, yani kafasına çok anne adayı bana geldi şunu söylüyor. Hocam ben nasıl doğuracağım? Bunu nasıl doğuracağını şimdiden söylemek gibi bir yolculuğun sonunda başından siz son noktada ne olacağını söylüyorsunuz. Nasıl bilebiliriz? Yani bunu söyleyen yerden zaten uzak durun diyorum siz. Bilemezsiniz. Bebek sizin çatınız iri bebek olacak. 4,5 kilo olacak. Oradan çıkmaz. Bunu şimdiden öngöremiyoruz ki. Yani bazı bir gebenin ortasından sonra öngörebiliriz. Bu bebek iri olacak vesaire. Ama bakın ondan sonra bazen plasentası rahim ağzının önünü kapatır. Ne oldu? Benim bir hastam vardı çok istiyordu. Ben işte aşağıdan doğuracağım. Pilatesler şunu bunu yaptı. Bebek ters. Benim çocuğum da ters. Yani makat pozisyonunda geldi başıyla değil. 100 doğumdan 96'sı başta olur. 4 tanesi ters gelir. Ters geldi onda olmaz mı? Çok zor ama ilk doğumda hiç tercih etmeyiz. Çok tehlikeli. Durumda sezeryan oldu. Ne oldu? İstediğiniz kadar isteyin. Hayat size bir şey hazırlıyor. Dolayısıyla bazı şeylerde kadersel, ne yapsanız da önüne geçemiyorsunuz. Ve bazı şeylerde yol aldıkça netleşiyor. Yani orada yapması gereken anne adayın doktoruna teslim olmak, şartlar neye gerekiyorsa o doğrultuda ilerlemek. Nokta.
2: Burada önemli olan anne ve bebeğin sağlığı diyoruz sevgili izleyiciler.
1: Aynen, her şey onun için.

0: Her şey onun
1: her
0: için.
1: Her şey anne ve bebeğin sağlığı için. Ne güzel söylediniz. Normal doğum diye bir şey yok.
2: Hepsi normal.
1: Vajinal doğum.
0: Hepsi doğum.
1: Hepsi. Ve doğum. Hepsi doğum
0: müdahaleli
1: yani.
0: Doğum diyoruz biz ona yani sonuçta. Evet. Sonuçta zaten sezaryen hayat kurtarmak için yapılan bir şeydir. O durumda zaten hani tehlikeli bir durum varsa tercih edecektir yani. Olabilir. Tabii bazen de anne adaylarımızın doğum tokofobi dediğimiz doğum korkuları olanlar olabiliyor. Tabii bunların geçmişine baktığım psikolojik olarak çocukluktan gelen travmalar var. Kaldıramıyor tabii doğum çünkü kolay bir süreç değil. 10 saat, 15 saat bazen 20 saat boyunca sürekli ağrı çekiyor ve saatlerce o periyodu çekiyor. Anne adayının kooperasyonu, gücü, kendini istemesi bunlar çok çok önemli. Motive olmayan birini doğurtmanız mümkün değildir. Yani birçok sebep var. Bunların hepsini koyun da aslında doktor ve anne adayı en doğru ikisi verecektir karar zaten. Orada hiç anne adayının bazen çevreden onu yap, bunu yap hepsine tıkaması lazım. Gereksiz sözlerden uzak duracak. Sadece doktorun dinleyecek.
2: Kesinlikle yani zaten çok kıymetli bir süreç aslında. Hem anneler için hem babalar için hem aileler için. Bunun biraz da tadını çıkarmak gerekiyor. Hekimin aynen. önerisiyle sağlıklı bir şekilde finale ulaştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hocam programımızın aslında formatı biraz da cinsel sağlık üzerine. Gebelikte cinsel hayatı bırakalım mı? Gebelikte cinsel hayat tehlikeli mi? Bununla ilgili de birçok hurafe var. Bunlardan böyle ufak ufak sorarak asıl ilgi alanımıza doğru geliyoruz. Konumuza doğru geliyoruz. Gerçekten gebelik boyunca cinsel hayat devam edebilir mi? Bırakılması gereken bir evresi var mı? Bebek sağlığı ve anne sağlığı için.
0: Ekstra bir kontraindikasyon yani ters bir durum yok ise tüm çiftler ilişkiye girmesinde hiçbir kısıtlama, limitasyon yoktur. Genelde sorarlar işte hangi nasıl yapalım? En rahat ettiğiniz şekilde diyorum. Anne adayı ve eşinin en rahat ettiği uygun şey de olabilir. Bunun haricinde en çok sorulan sorulardan bir tanesi şudur. İşte spermin içinde prostaglandinler var. Bunlar doğumu başlatabilir mi?
1: Ya da bebeğe zarar ki, verir mi?
0: Bebeğe zarar vermesi sonucu değil. İşte doğumu yakın dönemde. İşte bazı bilimsel bazı yayınlar vardır ama keşke öyle olsa o zaman. Biz bazen doğum başlasın istiyoruz. O zaman siz bir ilişkiye gidin gelin. Hadi doğum başlasın. Öyle de olmuyor değil mi? Yani istatistik olarak hepsi için geçerli değil. Evet prostaglandin biraz rahim kasabilir. Ama doğum başlatacak düzeydedir. Rahim zaten doğumu yakın bir dönemde ara sıra kasılıyor ama ritmik bir hale almıyor. Onu vücut kendisi karar veriyor. Bebek işte olgunlaşıyor, başı basıyor birçok teori var. Zamanı gelince beyinden oksitosin hormonu salgılamaya başlıyor. Ritmik ağrılar gelmeye başlıyor. Yoksa biz bir ilişkiye girdik işte düşük oldu. Bir ilişkiye girdik doğum başladı. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama anne adayının bir şekilde kanaması var. Ya da ağrıları var. Erken doğum tehdidi var. Tabii bu durumda önermiyoruz. Çünkü işte bu durumda rahim artık hani hassas kasılmaya durduğunda işte bir meninin, spermin, prostaglandinin içeriklerinin rahimi kasması daha rahat kolaylaştırıcı olabilir. Bu durumda istemeyiz. Ama normalde hiç böyle bir durum yokken bir kısıtlama yoktur.
2: Ekstra koruma önerisi var mı? Normalde işte kondomla korunması gerekiyor gibi. Hayır, ya da yani şey,
0: gebenin üstüne süper fekundasyon diyoruz biz ona. Gebenin başından bir hamile kaldığınızda artık yumurtlama olmazsınız ama çok nadiren hani bilimsel olarak hani çok nadiren bir iki tane böyle vaka vardır. Bir tane daha gebelik olur üstüne süper fekundasyon dediğimiz durum. Ama bunlar hani çok anekdotaldir yani dünyada bir tane iki tanedir. Normalde bir daha yumurtlama olmayacağı için insanların hani korunmasına gerek yoktur. Gebelikte işte kanama da olmaz, yumurtlama da olmaz, bir daha üstüne gebelik de olmaz. Bazen işte anne adaylarımız der ben hamileyim boyunca hep adetlerime devam ettim. Adet dediği değildir aslında o. Evet. Gebelik düşük tehdidi yaşıyordur. Tutulmakta bazen işte kanamalar olur. O onu adet döneminden gelince adeti zannetmiştir. Ama hamilelikte adet görmedi olmaz.
1: Evet hocam sorularımıza devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam aramız var. Evet. Sevgili izleyiciler kısa bir reklamın ardından tekrar sizlerle olacağız.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.

0: Fırçalar için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz girişler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aran beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası Etik Aran hazı.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: borçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
4: Yaşanacak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla.

0: Bazı programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasının ardından tekrar stüdyomuzdayız kıymetli konuğumuzla birlikte. Hocam, birkaç tane daha sorumuz var size. Buyurun. Müsaadenizle.
3: Hocam, aslında cinsel hayat, gebelikte geldik. Bu süreçte menopozda olduğu gibi kadınlarda işte vajinal kuruluk görülmesi, buradaki floranın değişmesi, hormonal değişikliklere bağlı kadınlarda işte siste ya da başka istenmeyen hastalıklara, cinsel yola bulaşan hastalıklara da yatkın hale getirebilir mi?
4: Yani gebelikte tabii hormonal değişime bağlı kadında bazı libido değişiklikleri olabilir. Genelde pozitif yönde istek artar. Nedeni de işte erkek hormonu, testosteron yükselmesi, doğal bir süreçtir bu hormonlara bağlı. Anne adayında işte cinsel istek artışımız, libido artışı olabilir. Bazen tüylenme artışı olabilir. Tabii bu fenotip olarak, yani görünüş olarak kişiden kişiye, sarışın bir bayanda, beyaz tenli sarışın bayanda belki kıllanma, tüylenme çok belirgin olmayacaktır ama daha esmer olanlarda mesela çok fazla kıllanma olabilir. Gördüğünüz gibi varyasyonların klinik yansıması farklı. Bunlar haricinde artmış östrojene bağlı kadınlarda sıklıkla mantar enfeksiyonu daha fazla olur. Bu da floranın değişmesine bağlı. Bunlar aslında doğal bir seyirde. Yani tamamen vücudun bu artmış hormonlara verdiği cevaplardır. Yoksa hani bunlara anormal sanıyoruz. Tabii ki mantar gerekli olur, tedavisini veririz. Ama bir hani tüylenme oldu diye bir epilasyon veya işte tüy dökücü bir ilaç veya bir şey yapmaz. Biz biliyoruz ki yani hamilelik bittiğinde o hormonal değişim kaybolacak. Laosalık döneminde hepsi bunların kaybolacak ve normal.
2: Tam da bunu soracaktım hocam. Peki laosalık döneminde cinsel ilişki nasıl olmalıdır?
4: Laosalık deyince Laosa filmi aklıma geldi.
2: Evet, çok güzel filmdi.
4: Evet, sevgili Gupse'yi de andık burada.
2: Evet.
4: Laosa dönemi şöyle. Laosalık dediğimiz dönem aslında gebelik bitiminden itibaren ki 6 haftalık dönem. Hani halk arası derler ya 40'ı çıksın diye. 6-7 42, 40'ı çıksın da oradan geliyor. Doğumdan itibaren 40 gün sonra yapılan bilimsel çalışmalar göstermiş ki vücudunuzdaki her şey normale dönmeye, yani hemen hemen %90-95'i dönmüş oluyor. Rahim küçülmüş oluyor. İşte vajen normal, memeler tabii ki büyük kalıyor sütten dolayı ama anne adayının yüzü, hormon ödemleri vesaire hepsi çözülmüş oluyor. Bu dönem önemli. Biz bu dönemde genelde anne adayının kanamaları da devam edebilir. Pıhtır bir şey arazalar ama giderek azalır. Bu dönemde pek aktif bir ilişki önermeyiz. Genelde bu dönemi, evet, 40 gün boyunca, yani 6 hafta boyunca bu dönem ilişkiden uzanıp dinlenerek geçirmesi, bol kıyafetler giymesi öneririz. Çünkü vücutta bir değişim olacaktır. Bütün hamile boyu toplanmış ödemler çözülecektir. Bu dönem hani genellikle anne adayının rahat bir dönemde geçirmesi gereken bir dönemdir. O yüzden hani mümkün olduğunca ilişkiden kaçınmak lazım. Zaten çok da rahat edemez. Sonraki dönemde ise biraz cinsel ilişki zor olabilir. Neden? Çünkü anne adayı süt verdiği için prolaktin hormonu salgılanıyor. Bu prolaktin sütü yapıyor. Ama prolaktin hormonun bir yan etkisi var. Vajinada kuruluk yapıyor. Dolayısıyla ilişki biraz zor olur. Anne adayların ben geldim, evet hocam, yani zor olur diye. Basit bir kayganlaştırıcı kullanabilirler. Su bazlı. Bunların bir zararı yoktur. Çünkü anne adayı eğer ilişkiye girmeye çalışırlarsa o kurulukla kadın ister istemez tabii ki kendini geri çekecek. Gerçekten psikolojik olarak zaten oradaki ıslanma dediğimiz periyot daha da az olacak. Böylece bir acılı ve travmatik bir duruma dönüşecek. Bunu engellemek için en baştan hani bizim hep önerilerimiz de vardır. Bir kayganlaştırıcı yapmak ilişkiyi uygundur. Çünkü ister istemez süt verdiği için orada bir kuruluk söz konusu olacaktır. Süt verme bittiği zaman normal biyoritmine dönecektir annemiz.
3: Evet. Aslında burada önemli bir konu var. Yani biraz da tabii erkek izleyicilerimiz de bir hayli var. Erkekler biraz daha cinsel hayata daha mekanik yaklaşıyorlar, evet, bu süreçte. Yani bu da aslında en büyük problemlerden bir tanesi. Özellikle gebelik ve loğusalık döneminde çok duygusal ve keyifli bir süreç. Ama hayatın da bir parçası. Hep programda söylüyoruz, cinsellik de hayatın bir parçası, gebelik de hayatın bir parçası. Ama burada bu kadar mekanik düşünmemek lazım. Duygusal olarak birlikte olmak, cinsel hayatın sadece bir birleşme olmadığı, duygusal yakınlığın, temasın, aile olmanın keyfinin hissedildiği çok önemli bir süreç aslında. Bunu da hem cinsel hayata da yansıtabiliriz. Sonunda bunu çok keyifli bir hale çiftler birbiri arasında getirebilir. Çünkü

0: birçok çiftin aslında bebek olması, bebeğin doğması cinsel hayatını olumsuz bir şekilde uzun dönemde etkiliyor. Çünkü çok büyük bir ara veriliyor bazen. Bazen insanların arasında ciddi istesizlik oluşuyor ki gerçekten tüm kitaplarımızda bizim yazıyor aslında. Biraz da cinsel istek yemek gibi, yemek yemek gibi, iştah gibi. Ne kadar yemek yerseniz o kadar iştahınız açılıyor. Çok benzetilir. Bunun gibi bu araları da çok vermeden ama temasa da sürekli duygusal olarak devam etmek gerekiyor. Bu birlikteliği kurmak, ömür boyu sağlıklı bir şekilde taşımanın çok önemli
1: ne
0: bir yer
1: olduğunu
0: biliyoruz.
1: Ne kadar güzel bir mesaj verdiniz hocam. Programın da sonuna geldik. Sizin de bir mesajınız varsa sevgili izleyicilerimize
2: onu alalım. Ben hemen bir ek yapayım. Anne adayların, daha doğrusu annenin en kritik dönemi loğusalık dönemi. Çünkü gebelik destekleyen hormon progesteron. Tüm gebelik boyunca o progesteron olmazsa zaten gebelik devam etmiyor. Sonra gebelik tabii ki o plasenta bebek çıkınca birden düşüyor. İşte loğusalık depresyon dediğimiz şey o progesteronun düşmesinden vücutta oluyor. O yüzden anne adaylarına, annelerimize daha doğrusu o ilk 6 hafta biraz daha şefkat, daha duyarlı olalım. Çünkü tam depresyona yatkın oldukları dönemdir. O dönemde biraz daha duyarlı olmak onlar için hak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz
0: çok
1: hocam.
0: Keyifli bir çok güzel mesajlar verdiniz. Çok teşekkür verdik. Ediyoruz hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. O zaman ne diyelim hocam? Haftaya görüşünceye
0: haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Bay bay.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Abi bitirmiş mi işi?
1: Bilmiyorum ki. Savcı hanım tüyo vermi ki. Dedim şey etmiş mi? Anlamamazlıktan geldi.
2: Bence abi eli boş geliyor.
0: Niye?

0: İskender 2 yıl yaşadıysa bunun nereden baksan bir yılı var. İyi bir insan ol Cahit. Yarın ölürsün. Kötü müsün? Çok yaşarsın. Tabiatın kanunu.
1: Dayı, Cevher dayım içeriden çıka çıkmaz Kader yengeyle tatile gidecekmiş.
2: Düşün. Nereye gideceklermiş?
1: Civciv adaları mı dedi, cikcik adaları mı dedi?
2: Oğlum lafın yarısını öğrenirsin, beni merakla bıraksın. Sevim ha. Şimdi 9'da uğrayacağım Cevher gelene kadar.
3: Gülendam'a da mamoş kadar üzüldüm.
4: Biliyorum efendim.
3: Hem oğlumu hem bacımı kaybettim. Özlüyor musun çok?
4: Biz görüşüyoruz efendim.
3: Rüyanda mı görüyorsun?
4: Ben uyumam ki efendim.

0: Üstüne bak şuna. Bizimkiler emniyetten falan arıyor olmasınlar.
1: Alo. Buyurun, ben Hüsnü Yanık Kılıç. Kimi aradınız efendim? Kim arıyordu efendim? Bir saniye efendim. Nesrin Çakır isimli hanımefendi arıyor efendim.
0: Başsağlığı içindir. Nasılsın yenge?
2: İyiyim Memati. Sen nasılsın?
0: İdare ediyoruz. Çocuklar nasıl?
2: İyiler. Kaç gündür arayacağım arayamadım. Duydum, çok üzüldüm. Başın sağ olsun.
0: Dostlar sağ olsun. Bu numara kimin yenge? Türk numarası.
2: Çocuklar almışlar.
3: Ben de geldin meldin zannettim.
0: Aman öyle bir niyetiniz varsa yapmayın. Buralar çok karışık.
2: Sen neredesin Memati?
0: Hastanedeyim.
2: Ben Polat'ı aradım da telefonu kapalı.
0: Müsait değil demek ki. Yoksa açık olur. Bir şey varsa ben halledeyim yenge.
2: Yok, sağ ol. Kendine iyi bak.
0: Sağ ol yenge. Sen de.

0: Aradın mı Mehmet abiyi? Gelecek miymiş?
1: Burada olduğumuzu söyleyemedim.
0: Niye?
1: Gelmeyin. Burası karışık dedi.
0: Aman anne. Burası ne zaman karışık olmadı ki? Neredeymiş? Pusat'la gidip sürpriz yapalım.
1: Hastanedeymiş.
0: Daha iyi. Hiç tanımaz beni.

0: Neredesiniz siz?
1: Hastanede. Leyla abi, konuşabilir miyiz?
0: Başsavcı seni bekliyor. Önce onunla konuş, sonra biz nasılsa konuşuruz. Hadi.
1: Sağ olun arkadaşlar. Rica ederim.

0: Beni görmek istemişsiniz.
1: Ben size bir şans verdim. Siz bunun karşılığında saygısızlık yapıyorsunuz.
0: Ben sizden bir şans istemiyorum.

0: Ayrıca birine bir şans verdiyseniz o da Ersoy, ben değilim.
1: Polat Alemdar, bunun bedelini çok acı ödeyeceksin.
0: Ben bugüne kadar hiç tatlı bir bedel ödemedim. Ama arkadaşınız Ersoy hiç ödemedi. Tatlı ya da acı. Ona da elbet bir gün ben ödeteceğim.
1: Ödetirsin, ödetirsin. İçeriden çıktığında ödetirsin.

0: Ben götürürüm nezareti.
1: Bizim hastanede bir yaralı var.
0: Polat, yeter gizli iş çevirdin.
1: Sözümü kesme. Benimle gelen çocuklar detaylarını biliyorlar. Ersoy sıkmış bu adamı. Ama ölmemiş. Sen kimliğini, kim olduğunu öğren. İki tane de bundan başka ceset var.
0: Ersoy mu öldürdü?
1: Evet.
0: Tamam, ben bakarım. Devlet hastanesine aldırayım adamı. Doğru düzgün gerekeni yapalım.
1: Sakın Leyla, sakın. Bizim kontrolümüzde olsun. En azından hastanede memati var.
0: Sen buradan çıkmak için içeride kavga çıkardın değil mi?
1: Evet, Ersoy'u yakalamak için.
0: Boşu boşuna gittim, adamına çattım.
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz.

0: Hayırlı bir haber var mı Can Polat?
1: Yok.
2: Ben demiştim.
3: Ersoy mezarlık bastı. İster misiniz mahkemeyi de bassın hepimiz oradayken?
4: İzo, Allah'tan sen yanımızdasın. Yoksa Ersoy'un yapacağı budur zaten.
5: Soruşturma bitti mi?
1: Bitti efendim.
5: Nedir durumlar?
1: Tutuklanmaları talebiyle sırasıyla nöbetçi mahkemeye sevk ediyoruz efendim.
6: Ben de sevk ettim efendim.
5: Ersoy Ulubey hakkında yakalama emri çıkardı. Onun adamlarına da müsamaha göstermeyin.

0: Sana yolladığım adam nerede?
1: Adamının kafasına sıktım. Senin de kafana sıkacağım.
0: Ersoy. 50 metre çaprazında adam. Sol tarafında simit satan adam. Arkada siyah bereli adam. Hangisi senin kafana sıksın?
1: Aferin. Ben size bir tek enseye tek kurşun sıkmayı öğretmiştim. Siz epey ilerletmişsiniz. Oradan buradan sıkmaya da geçmişsiniz.

0: Nerede talim ettin bunu? İçeride mi?
1: Bize 10 sene yatacağımızı söylemedin.
0: Size 10 sene yaşayacağınızı da söylemedim. Bak, yaşıyorsunuz.
1: Bize verdiğin hiçbir sözü tutmadın.
0: Tutmadıysam tutmadım. Para sana ne lazım? İmanla para hani bir arada olmuyordu?
1: Bana değil, kardeşlerime lazım. Örgüt çuval çuval para dağıtıyor. Benim vaat ettiğim cennet bir yere kadar.
0: O yüzden mi benden habersiz, benim iznim olmadan işine başladınız?
1: Bu dağ başı. Para nerede var, biz oradayız.
0: Satmaya kimden fetva aldın?
1: Satmıyorum. Haramı helal yapıyorum.
0: Bana bak koçum. Sana mühlet. Ya benim emrime gireceksiniz eskiden olduğu gibi, ya da ben sizi bu sefer içeri bile yollamam. Hepinizin işini tek tek bitiririm.
1: Bizi içeri sokan da sen değilsin, serbest bırakan da sen değilsin. İşi mi yapacaksın? Hiç durma. İlk yanlışında seni bitiririm.
0: Kim çıkarmış sizi?
1: Sana ne?
0: Örgütü bitirin diye mi sizi çıkardılar? Akıllı ol koçum. Anlaştılar. Ta Amerika'da. Örgüte de bu sefer dokundurtmazlar. Diğerlerine de.
1: Göreceğiz.

0: sen olayım da sen söyledin değil mi onlara?
1: Söyledim söyledim, merak etme.
0: Kadın avukat nasıl kabul ettiler ki?
1: Kadın savcıyı kabul ediyorlar ya.
0: Leyla, daha dosyayı incelemedim. Bana dosyadan bilgi vereceksin değil mi?
1: Mümkün mü böyle bir şey yapmam? Hadi duruşma başlayacak, hadi.
2: Sanıklar Yaşar Katırcı, İzzet Akova, İlhan Yılmaz ve Kürşat Özer'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak ceza

Mahkemesi Usulü Kanunu'nun 100. maddesi gereğince tutuksuz yargılanmak üzere salı verilmelerine. Sanık Polat Alemdar, Abdüley Çoban, Erhan Ufuk, Şeref Zazaoğlu, Cevher Zazaoğlu, İmdat Zazaoğlu, Zülfikar Yıldız, Özcan Yıldız, Zeynel Gözcü, Cahit Kayaoğlu üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu dikkate alınarak Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'nun 100-2 ve 101. maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına, soruşturma ve kovuşturma yerlerinin her aşamasında

0: Senin adamı araştırdık. Terör örgütü üyesi çıktı.
1: Lale Zaralarınkinden mi?
0: Yok. Domuz Bağcılar.
1: Ailesi?
0: Kardeşin adresini buldum. Çağıracağım.
1: İyi. Hastanenin adresini ver. Kardeşini görmek istediği zaman görebileceğini söyle.
0: Neden?
1: Sen dediğimi yap.
0: Emredersin. Sen git kendi derdine düş. Ne zaman çıkacaksın içeriden belli değil. Çıkacak mısın o hiç belli değil.
1: Asıl sen bununla ilgilen. Herkes bildiği işi yapsın. Üzülme. İlk defa içeri girmiyorum.
0: Üzüldüğüm falan yok.
1: Tombik. Annemle babam sana emanet. Ha bir de mematinin başındaki polislere söyle. Rahat bıraksınlar adamımı.
0: Gidip cezaevinde onun bunun kafasını kırma da çabuk çık.

0: Cahit, üstüme bir şey versene.
1: Abi, doğru dürüst yatak yapsaydık.
0: Nasılsa uzun buradayız, yaparız gülüm.

0: Buyur dayı.
1: Bak erişin komutanı. Kaç senen uykusuzluğu var.
0: Aksi gibi benim de içeride uykum kaçıyor. Bu dört duvar arasında nasıl uyku izgeli?
2: Niye kaderin yanında da dört duvar arasındasın? Orada korur korur uyuyorsun.
0: Orada da yatamayayım. İlla yatmam için kapının, pencerenin bir yerin açık olması lazım.

0: Oğlum iki battaniye dayıyorsun yeter mi? Git bir iki tane daha getir.
1: 50 yılın kışı üstümden geçmişim, daha

Kızca. Dışarıda hayat nasıl fırıl fırıl geçiyorsa, bak burada her şey duruyor. Kalıyorsun seninle sen baş başa. O senin içindeki sen var ya, sana bir hesap soruyor. Ne hakimin hesap sormasına benzer, ne savcının soru sormasına benzer. O sordukça küçülüyorsun. Ağalık gidiyor, babalık gidiyor, dayılık gidiyor. Bir toplu iğne başı kadar kalıyorsun. İçindeki Yezid mi, Hüseyin mi aşikar oluyor? Vay içinden Yezid çıkanların haline. Onlara dünyada azap, mapusta azap, kabirde azap. Vay kinde vay.

0: Siz hiç değişmemişken Selvi Hanım'ın bu kadar değişmesi inanılır gibi değil.
1: Vallahi siz de hiç değişmemişsiniz Tuncay Bey. Hala devam ediyor mu titizlik?
0: Titizlik mi kaldı efendim? Biri bizi bir çöp konteynerine attı. O gün bugün tek hayalim bütün yazımı bir hamamda geçirmek. Bir de o pislikler içinde ölümünü seyretmek.
1: Kimmiş o Tuncay Bey?
2: Anne ne olur şaka yapayım Memat abiye.
1: Ne şakası Selvi? Saçmalama.
2: Ya Memat abiye bizden başka kimse şaka yapabilir mi?
1: Yapamaz, sen de yapma.
2: Anne seni yapma dediğin niye yapmamazlık ettim? Doktor hanım kısa bir süreliğine ödünç alabilir miyim?
0: Çok büyük moral olur Memati Bey'e gerçekten.
2: Buyurun.

0: Sen kimsin?
1: Hayranınızım. Kim olacağım? Doktorunuzum. Lütfen soyunur musunuz?
0: Manyak manyak konuşma kızım. Çık dışarı.
1: Karşında kızın yok senin. Bir hekim var. Doğru konuş.
0: Bela mısın başıma? Hadi defol git.
1: Gitmezsem ne yaparsın?
0: Allah Allah. Bak kadın madın dinlemem, kemiklerini kırarım. Defol git odandan.
1: Memat abi, ayıp oluyor ama.
0: Ne abisi lan, ne abisi? Kim aldı seni bu hastaneye?
1: Tuncay Bey aldı.
0: Belli. Deliği hastanenin başına koyarsan hastaneden çıkar tımarhane olur.
1: Beyefendi, üstünüzü çıkarın. Ciğerlerinizi dinleyeceğim.
0: Canım, sen önce beni dinleyeceksin. Yok, dinlemezsen kırılan kemiklerinin sesini dinleyeceksin.
1: Halbuki ben size karşı derin duygular besliyordum.
0: Seni o derinlikte boğarım. Çık git odamdan.
1: Yıllardır sizi göreceğim günü bekliyordum. 5 yaşımdan beri hayranınızım. Oysa sizin tavrınız...
0: Lan ne diye herkesi odama alıyorlar anlamadım ki. Allah Allah. Yenge.
2: Bu deliğe mani olamadım Memat.
0: Selvi?

0: Ulan Çakır, sana söylememiş miydim İstanbul'a gelince kafana sıkacağım diye?
1: Kime sıkıyorsun lan sen?
0: Kenan nerede? Ben de geleceğim demişti.
1: İçeride damat.
0: Oo! Nasıl ikna ettin lan kayınvalideni?
2: Ayıpsın.
1: Daha ikna yok oğlum. Valide diken üstünde.
2: Gelsene.
1: Ama benim sözümden çıkmaz.
2: Ulan, madem senin sözünden çıkmıyor, ben niye bu tiyatroda oynuyorum?
1: Yok bir de söyleyelim babası tozcu diye.
2: Oğlum, deterjan da toz.
0: Annem buraya geldiğimi duyarsa delirir.
1: Yanlış tabii komprador çocuklarıyla görüşmen.
0: Oğlum nasıl anlatayım sizinle kan kardeş olduğumuzu?
1: Artist, sanki sen anlatamayacaksın da biz anlatabileceğiz. Örgütçü diye bunlar da bizimkiler de zıplar.
0: En azından benim örgütün arkasında devlet yok. Sizinkileri bana saydırma.
2: Of. Arkadaşlar, biz buraya iş konuşmaya geldik. Ne yapıyoruz?
3: Ben istiyorum ki damat adayının ailesiyle tanışırken...

0: Benim de ailem yanımda olsun.
1: Yenge, başım üstüne de, görmüyor musun polisleri?
2: Ne zaman gidecekler Memati abi?
1: Gidecekleri yok. İyileştiğimde ya cezaevindeyim ya da firariyim.
2: O zaman iyileşmeyi bekleme. Buradan kaç, bizim eve gel.
0: Kızım, anlamadığın işlere karışma.
2: Ben mi anlamıyorum? Çocukluğum bunlarla geçti.
0: Başka bir zaman erteleriz tanışmayı.
2: Olmaz anne.
0: Allah Allah, kaçıracaklar sanki çocuğu.
1: Korkma korkma. Bizim damadımızı kimse kaçıramaz. Kim bunlar? Kimlerden?
2: Normal, sıradan bir aile Memati abi.
0: Yapacak bir şey yok. Başka bir zaman artık.
2: Anne, insanlara söz verdik. Memati abiler de sonra tanışırlar. Nasılsa kimsenin bir yere kaçtığı yok.
1: Yine de bir tanışmamızda fayda var Selvi. Herkes bilsin kim olduğunuzu.
2: Buraya mı getirdim insanları Memati abi?
1: Tamam, uzatma. Bir yolunu bulacağız. He, Pusat nerede?
0: Söylemedik sana geleceğimizi. Yoksa o da gelirdi.
2: Arkadaşlarıyla buluştu. İsviçre'den.
1: Bitirdi mi okulunu?
0: Bir iki dersi kaldı. Bizim çektiğimiz acılar yetmemiş miydi ki Allah sana da bu acıları verdi?
1: Bu yol böyle yenge.

0: Ne oldu?
1: Yolda gizli buzlanma varmış. Şoför arkadaş fark edemedi.
0: Geçmiş olsun Ünsal. Dikkatli ol. Sen bize lazımsın. Nedir bu durumdayken benimle bu kadar acil görüşmek istediğin konu?
1: Polat Alemdar bundan sonra artık bir efsane. Ama yaşamayan bir efsane. Hapiste çürüyen bir efsane.
0: Kaç sene yatacak sence Ünsal'cığım?
1: Biz istersek bir ömür çıkamazlar.
0: Sen buna sevindin mi gerçekten?
1: Bizim istediğimiz bu değil miydi efendim? Polat Alemdar ve arkadaşlarını yok etmemiz için bundan daha iyi bir fırsat elimize geçer mi?
0: Sen kahraman olmak istemiyor musun? Adını tarihe yazdırmak istemiyor musun?
1: Tabii ki istiyorum.
0: Ben senin yerinde olsaydım Polat Alemdar ve ekibinin dışarı çıkmasını sağlardım. Sağlayabilir misin?
1: Sağlarım.
0: O zaman burada benimle konuşarak daha fazla vakit kaybetme.
1: Ersoy'dan istediğiniz ne efendim?
0: Ersoy kim ki ben ondan bir şey isteyeyim?
1: Onu demiyorum efendim. Polat Alemdar'ı sahaya, karşısına sürdüğünüze göre Ersoy sizin istemediğiniz bir şey yapıyor. Ya da yaptı.
0: Bunu seninle vakti geldiğinde paylaşırım.

0: Ersoy işine mi girmiş?
1: Bu iş iç pazarda değil. Afganistan'dan mı getiriyor Ersoy?
0: Ünsal, ben senin misak-ı milli sınırları içinde düşünmeni istiyorum. Sınırını aşma, olur mu?

0: Abdurrahman senin kardeşin mi?
1: Benim kardeşim 10 sene önce öldü.
0: Oturun. Ölmediğini sen de biliyorsun. Ben de.
1: Benim için öldü. 10 senedir ne görürüm ne adını duyarım. Ne de adını anlarım.
0: Örgüte nasıl girdi?
1: Bilmem ben o işleri.
0: Kim onu örgüte soktu?
1: Kim soktuysa Allah belasını versin. Savcı hanım, sen bunları bana niye soruyorsun? Bir şey mi oldu?
0: Kardeşin yaralı. Durumu ağır. Görmek isterseniz hastanenin adresi burada.
1: Dediğim gibi benim kardeşim 10 sene önce öldü.

0: Efendim, gözümüz aydın. Tutukluluğunuz kalkmış.
1: O nasıl olmuş lan?
0: Derin devlet bize sahip çıkmış. Devlet görevlisidir, dokunamazsınız demiş.
1: Deli deli konuşma.
0: Nereye efendim? Ersoy'u öldürmeye mi?
1: Sayılır.

Geçmiş olsun. Ersoy sana sıkmış. Gel bize yardımcı ol.

0: Eşyalarınızı hazırlayın, tahliye oluyorsunuz.
1: Nasıl tahliye oluyoruz?
0: Sen hariç, Abdüley Çoban hariç herkes tahliye oluyor.
2: Taktı sana savcı hanım Abdül, söylemedi deme. Sen kalkıp abiye vurursan.
3: Abi. Akşam mı oldu, ne oldu?

0: Ne vuruşu dayı?
1: Rüya mı gerçek mi ben nereden bilem? Kaç sene uyudum oğlum ki ben Kitaliye oldum.
2: 50 senedir uyuyorsun Zaza.
1: Allah Allah.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: 50 senedir hiç değişmemişsin. Hayırdır sen saçını mı boyatsın Zülfikar ağa?
2: Ya ne boyatacağım?
3: Hadi abdüle.
4: Abi ben çıkmıyormuşum.
3: Bir yanlışlık olmuştur abdüle, yoksa sen niye kalasın?
4: Abi benim kalmam normal. Siz nasıl çıktınız asıl?
3: Gidelim bakalım avukatımız ne diyecek.
5: Kitapları sana bıraktım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: MediaMarkt'ta.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
5: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
4: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
7: Evet.
8: Harika.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
8: Hemen.
10: Hadi bakalım.
11: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Her katı katı bambaşka tadı.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Buyurun. Hayırdır avukat hanım? Kim bizi tahliye etti?
1: Mahkeme.
0: Mahkeme bizi sabah içeri attı. Öğleden sonra nasıl serbest bıraktı? Ne değişti iki vakit arası?
1: Kamu güvenliği teşkilatı yazılarınızı yolladı.
0: Ne yazısı?
1: Teşkilat mensubu olduğunuza dair yazı.
0: Ünsal Kemal bizim için böyle bir yazı vermez.
1: Kurumdan resmi yazı gelmiş.
0: Abdülay peki?
1: Onun başka suçtan tutuklaması var.
0: Ne suçu?
1: Mezarlıktaki silahlar ruhsatsızmış. Ondan ötürü tutuklu.
0: Siz yine de Abdülay'ın dosyasına bakın. Onun da illaki bir yolu vardır.
1: Ha, bu arada Ünsal Kemal Bey eski ofisinizi de kullanabileceğinizi söyledi. Dava açmışsınız. Neticesini beklemenize gerek yok dedi.
0: Bu adamın kafasına bir şey mi düştü?

0: Efendim, geçmiş olsun.
1: Teşekkürler Tuncay.
0: Gözümüz aydın efendim. Babanız iyi durumda.
1: Çok şükür.
2: Gel oğlum, bak baban iyileşiyor.

0: Biliyordum babacığım. Biliyordum bizi yalnız bırakmayacağını.
1: Şükürler olsun. Siz de çıktınız. Artık her şey düzelsin.
0: Yeter.

0: Usta bundan bir şey çıkmaz. Örgütünü satmaz.
1: Örgütünü satmaz tabii, niye satsın? Eğer örgütü onun intikamını alır, Ersu'ya sıkarsa satmaz. Ama örgütü ondan vazgeçerse belki bize yardımcı olur.
0: Usta, örgüt bunun burada olduğunu nereden bilecek?
1: Koskoca örgüt en sağlam adamlarının nerede olduğunu bilmeyecek.
2: Abi, iki şüpheli şahıs hastaneye girmiş.
1: Kimse karşılarına çıkmasın. Nasılsa buraya gelecekler. Sen karşı odada olacaksın.
2: Tamam abi.
1: Konuşmadın. Olmadık bir yerde konuşacağını tutar.

0: Anlıyor musun bunu? Bak seni buradan kaçırıp götüreceğine, öldürmeye gelmiş. Şimdi bize yardımcı olacak mısın? Yoksa arkadaşların seni öldürmüş mü olsun? Hı? Hı?
1: Tunca, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Kızım iyiyse ben de iyiyim.
2: Kızınız iyi. Bugün taburcu ediyoruz.
1: Kalsaydı biraz daha. Buradan güzel yer mi var?
2: Hastanede dövmediğin doktor, hasta bakıcı, personel kalmadığı için İbrahimciğim, mecburen taburcu ediyoruz.
1: Sen varsın Tunca, seni dövmedim. İstersen döveyim.
2: Çapsız çapsız konuşma kardeşim. Bak, Davut Bey ziyarete geldi. Sen git onu ağırla.
1: Ne? Davut Perihan'ın yanında mı?
2: Yarım saattir baş başalar.
1: Al şunları.
2: Ne yapıyorsun kardeşim?
3: Sen bıraksaydın onları. Birileri toplar gönderirdi.
4: Ben kendi işimi kendim yapabilirim.
3: Artık kendini yapmana gerek yok.
4: Ne zaman bana sakat muamelesi yapmaktan vazgeçeceksiniz?
3: Anlamadın ki sen dediğimi. Periciğim, burada söylemezdim ama ben bundan sonra seni ölünceye dek yanımda istiyorum.
4: Babamı mümkün değil ikna edemezsiniz.
3: Anlamıyor musun? Anlamazlıktan mı geliyorsun?
1: Davut Tataroğlu, öldün sen.
4: Baba!
3: İbrahim, ben kızınla evlenmek istiyorum.
4: Baba!
1: Sen kimsin benim kızımı isteyeceksin?
4: Evlenmek istiyorum dedi baba, istiyorum demedi.
1: Ne dedin?
3: Ben Peri'yle evlenmek istiyorum. Eğer kabul ederse kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum. Benden sonra her şeyim onun olsun istiyorum. Eğer kabul edersen tabii.

0: Neredesin sen?
1: Arkadaşlarla buluştum.
0: Kim o arkadaşlar?
1: Ne yapacaksın anne?
0: Sana dışarı çıkmayacaksın. Ortalık çok karışık dedim.
1: O kadar silahlı adamı boşuna mı besliyorsun? Kim bize bir şey yapacak?
0: Bu ülkede silahlı örgüt sadece biz değiliz. Gazete okumuyor musun sen?
1: Aman anne ya. Sakallılardan korkacak değiliz ya.
0: Oğlum, bilmediğin işlere karışma. Sana birilerinden korkman gerektiğini söylüyorsam korkacaksın. Onlar bizim düşmanımız. Niye dışarı çıktılar zannediyorsun?
2: Yaşar Bey, oğlunuzun bizimle çalışmasından mutluluk duyarız.
3: Bunu bir staj dönemi gibi kabul edebilir miyiz? Yani ben bir ay gelsem, eğer verimli olamayacaksam ayrılmak isterim.
4: Staj mı taj yok. Bu işi hakkıyla öğrenene kadar burada çalışacaksın.
2: Sen bir ay buraya git gel, bir ömür boyu buradan çıkamayacaksın. Hele de azıcık kumar seviyorsan.
3: Yok, kumar hiç sevmem. Biz ailecek nefret ederiz.
4: Kaybedenlerden nefret ederiz.
5: Şeref Zazoğlu geldi efendim.
2: Kim? Şeref Zazoğlu mu?
5: Evet.
2: Biraz bekletelim. Misafirim olduğunu söyleyin.
4: Bekletme, bekletme. Zaza buranın altını üstüne getirir.
2: İçeri alın kızım.
4: Hadi bakalım. Kenan yarın gelir.
2: Olur.
3: Teşekkür ederim.
6: Vay, selam aleyküm. Hayırdır Yaşar ağa? Bir gece nezarette kaldın, lopun mu düştü?
4: Ben paramı borsaya yatırır mıyım Zaza? Yoksa sen borsaya mı yatırdın?
6: Vallahi ben nereye bulsam yatırayım. Hiç yatak seçmeyeyim. Karlı olsun yeter. Maşallah, maşallah, maşallah. Yeğenim oğlun mu?
4: Oğlum Kenan.
6: Adını bileyim. Bizim paraların üstünde yazı. Evren kızım nasıl, iyi mi?
4: İyi, iyi. Zaza.
6: Hı?
4: Sen hayatta bu işlere girmeyecek adamsın. Ne işin var borsacıda morsacıda?
6: Kardeş bu iş tam bana göre bir iş. Eskiden gididin pavlugatörlere çökidin. Çek senedi nesi varsa halidin. Sonra da tahsil için uğraştır. Nereden baksan bir ölü beş yaralı. Şimdi öyle mi? Gel isin, çaylarını kahvelerini içsin. İşler nasıl değilsin? İyi dese de sevinisin, kötü dese de sevinisin.
4: Kötüye niye seviniyorsun?
6: Sikipülasyon ya pek. Değil mi Savaş kardeş? Ucuza alıp pahalıya satık.
2: Barış efendim.
6: Yeğenim o kadar istesen sen sulh diye. Ha o kadar barış sevsen madem.
4: Hadi size kolay gelsin.
6: Size de...
2: Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz.
7: Biz yine para getirdik. Nereye yatıracak bunları?
2: Aslında çok güzel bir yer var. Bir fabrikanın geleceği parlak. Ama patronlar sendikayla anlaşmışlar. Yani greve gitmiyorlar. Eğer greve giderlerse kağıtları 3 kuruşa düşer. Grev bittiği anda da kağıtlar patlar. 1'e 3 kazanırız.
6: Yani şimdi o zaman sütmek lazım değilsin. Yani kime sıkacak?
2: Yok yok yok, kimseye sıkmak yok.
8: Dayı, grev yaptıracağız.
2: Evet.
6: Grev nerede oğlum?
7: Boykot dayı. Yani gidecek pavlukaya. Çalışmışsınız. Yok siz ezilmişsiniz. Diyecek.
6: Ne oğlum? Millet işinden gücünden olmuyor. Biz bire üç gibi az bir şey kazanacaksak yani.
2: Ama kazandığınız paranın %1'iyle bütün işçilere bir sene bakabilirsiniz.
6: Bire üç sevmeyeyim. Bire on sevmeyeyim.
2: O zaman futbolcu alacağız. Aracı kurumla fiyatını şişireceğiz.
6: Bak futbolcu deme. Ne deysense de. Bire üç de olur. Bire bir de olur.

0: Bittim. İşin var mı?
1: Var biraz.
0: İşin olmasa gidip bir şeyler yerdik.
1: Sen bak keyfine tatlım. Nöbetçiyim bugün.
0: Leyla, sana bir şey sorabilir miyim?
1: Sor tabii.
0: Senin Polat'la aranda bir şey var mı?
1: Ne saçmalıyorsun Yeşim?
0: Var mı yok mu?
1: Tabii ki yok. O benim arkadaşım.
0: Ben adamı beğendim kızım.
1: Elif senin de arkadaşındı.
0: Arkadaşım değildi. Tanıyordum.
1: İyi işte, tanıyordun. Ayıp diye bir şey var.
0: Elif öldü Leyla.
1: Olmaz dediysem olmaz Yeşim.
0: Sen yine de bir çıtlat. Arkandan iş mi çevireyim? Ben adamı beğendim.
1: Olur, söylerim.
0: Sağ ol.

0: Ben diyordum, buraya döndüğümüzde tavana Ünsal'ı asalım.
1: Ne yani? Bir iyilik yaptı diye asmayıp besleyelim mi?
0: Ersoy kaçıyor, Ünsal bırakıyor. Bu ne iş usta?
1: Demek ki ikisi arasında bir çatışma var. Paylaşamadıkları bir şey var.
0: Tamam usta. Gidelim Ünsal'a diyelim ki Ersoy'un yerini bize söyle, siz boşuna çatışmayın. Biz gebertelim gitsin.
1: Ersoy'un yerini bilse, emin ol koşa koşa gelir söyler.
0: Bak, biz zaten öldüreceğiz Ersoy'u. Aradan prim yapacak o da.
2: Abi, domuz bağcılara gideceğiz ama onlar da bilmez ki Ersoy'un yerini.
1: Bilmesinler Abdüley. Onların ayrıldıkları konu paradır. Biz daha önce Ersoy'un parasına dokunduk, hortladı. Yine dokunalım. Hangi deliğe girdiyse ortaya çıkacak.
3: Abi, Nesrin abla gelmiş.
1: Haberim var Erhan. Memati söyledi.
3: Yok abi, buraya gelmiş.
1: Buraya niye çağırdın Memati?
0: Usta, Selvi'ye talip varmış. Bugün de tanışacaklarmış. Ben gitmek istemiyorum, sizinle gelmek istiyorum ama gitmemek de olmaz. Nasıl yapalım?

0: Nasılsın Nesrin? İyi misin?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
2: Yenge hoş geldin.
3: Abla hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdülay.
2: Bu da Cahit. Son yeniçeri.
1: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
0: O kadar sevindim ki seni gördüğüme. Yanlış zamanda geldiniz diye kızamıyorum bile.
4: Hüsnü çay ayarlı.
5: Peki efendim.
1: Mecbur kalmasam gelmezdim Polat. Biliyorsun senden habersiz iş yapmam. Ama bu kız beni öldürecek.
4: Yenge damat ise ne güzel. Okumuş etmiş bir çocuk mu? Nedir necidir?
0: Selvi akıllı kızdır. Yanlış birini ailesiyle tanıştırmaz.
1: Yaşar Katırcı'yı tanıyor musunuz?
4: Evet.
1: Onun oğlu. Ben bu işlerden kaçtım. Kızım gitti, Tozcu'nun oğlunu sevdi.
0: Selvi çocuğun babasının ne iş yaptığını bilmiyor mu?
1: Bilmiyor. Ama bilse de umursamaz. Zannetmiyorum.
4: Ne demek umursamıyor ya? 2 gün ağlar, 3 gün bağırır, 4. gün unutur gider.
1: Hangimiz sevdiğimizi unuttuk Memati? Sen unuttun mu? Polat unuttu mu? Ben unuttum mu? Doğru yanlış fark eder mi severken?
0: Nasıl yapalım?
1: Adım gibi biliyorum ki ben yok dersem Selvi evden kaçacak.
4: Yaşar da duyarsa ki senin kızın oğluna dünyaları verecek, yine de vazgeçmez bu işten.
0: Pusat konuşsa Selvi ile.
1: Benden saklıyorlar. Ama Pusat da çocuğun arkadaşı.
4: Bunlar ne zaman büyüdüler de böyle fırıldak işler çevirmeye başladılar.
0: Ben Selvi'ye iyi olacağım. Memati kötü olacak. Sen de bu işe karışmayacaksın Nesrin. Senin omzunda ağlamasına izin vereceksin.

0: Kaynalı Martin yaptı bundan harbinin kendi nesli.
1: Kaldırma. Bir kişi daha gelecek.
2: Memati abi gelemem dedi ya anne.
1: Konuştum. Gelecek.
3: Memati Bey kim?
1: Benim kardeşim sayılır.
2: Babamın sağ koluydu.
3: Aa, doğru ya. Tanıdım.
4: Ben de tam diyecektim ki Memati Baş'ı nasıl tanımıyorsunuz?
3: Polat Alemdar'la beraber çalışıyorlardı, değil mi?
1: Evet.
5: Selvin'in okulu bu dönem mi bitiyor?
2: Birkaç dersim kaldı sadece. Buradan da sınavlara girebiliyorum.
5: O nasıl oluyor?
6: İnternet üzerinden anne.
4: Annem diplomaları görmeden bizi evlendirmez. kimseyi evlendirmez.
5: Ben okuyamamanın acısını yıllarca çektim. O yüzden benim için çok değerli evlatlarımın okuması.
3: Yoksa ne evreni Londra'ya ne de Kenan'ı Zürih'e yollardı.

0: Abi.
1: Uzat. Ulan ne büyümüşsünüz? Ne olmuş size böyle? Merhaba. Güzel.

0: Nasılsınız Yaşar Bey?
1: Sizi gördük daha iyi oldu. Eşim, kızım, oğlum.
0: Kızınla oğlunun adını biliyorum. Yengenin adını bilmiyorum.
1: Nilay.
2: Kenan'la Evren'i nereden biliyorsun abi?
0: Hepimizin 12 Eylül'e dair küçük büyük hatırası var elbet Selvi.
3: Başınız sağ olsun. Televizyonlardan duyduk, çok üzüldük.
0: Dostlar sağ olsun.
4: Kimin yaptığı belli mi?
0: Yemek söylediniz mi?
4: Hı hı.
0: Cemil, bak bakalım koçum. Her zamankinden getir bana.
5: Senin adın İlhan mı?
1: Sen kimsin?
5: Ersoy Ulubey ağana bir şey yolladı.
1: Şimdi müsait değil. Sen bana ver, ben ağama söylerim.
5: Önemli. Bizzat kendisine vermem lazım.
0: Delikanlı ne iş yapıyor?
6: Borsa ile ilgileniyorum.
0: Güzel. Babanla çalışmıyorsun o zaman.
6: Yok. Babam onunla çalışmamı istemiyor.
0: Hayırdır Yaşar Bey? İşler iyi diye duydum. Niye oğlunu yanında istemiyorsun?
1: Aile başka, ticaret başka.
0: Niye? Seninki zaten aile şirketi değil mi?
1: Benim işimi yapmak için okumaya gerek yok Memati. O kadar okudu çocuk. Boşuna mı okudu?
7: Ağam, Ersoy Ulubey bir adamını yollamış. Seninle görüşmek istiyor.
1: Yolla gitsin İlhan. Sırası mı şimdi?
7: Ağam, bir tatsızlık çıkacak.
1: Müsaadenizle hemen geliyorum.
0: Bir mevzu varsa geleyim Yaşar'a.
1: Fabrikada bir şey olmuş. Onunla alakalı telefonla konuşacağım. Yorulmana gerek yok Memati.

0: Ne yaptın lan okulu?
1: Kenan'a diyorsun ki babanın yanında işe gir. Ne okulu abi? Nasılsa ben de sizin yanınızda işe gireceğim.
0: Bizim işle Yaşar Bey'in işi aynı mı Pusat? Yaşar Bey toz deterjan işi yapıyor. Bizim gibi pis işler yapmıyor.
2: Ne var? Ne istiyorsun?
3: Ersoy Ulubey dedi ki Yaşar abim balın kalitesine baksın.
2: Çeşnici başı mıyım ulan ben? Aklına gelen malının tadına baktırıyor.
3: Ulubey sizin de bu konuyu konuştuğunu söyledi.
2: İlan bak şuna. Sen de Ersoy'a söyle. Bir daha beni ayakçılarıyla muhatap etmesin. Dua et ailen burada. Yoksa kafanı koparırım senin.
4: Buranın malı değil bu. Birinci sınıf saf mal. İşlenmemiş.
2: Duydun mu?
3: Duydum.
2: Tekrar özür dilerim.
0: Yaşar Bey, bu iki çocuk benim yeğenim. Onların hayatındaki her şey benim hayatımdan daha önemli.
2: Ben de evlatlarımın her şeyden önce mutlu olmalarını isterim.
0: Bir ömür mutsuz olacaklarına şimdi mutsuz olsunlar. İleride mutluluğu ararken daha dikkatli olurlar.
5: Anlamadım Memati abi.
0: Anlamayacak bir şey yok. Ben Tozcu'ya kız vermem.

Sen ajansın. Kardeşin de ajan, sen de ajansın. Hayırsın.

0: Sen kimsin bizim mekanımıza geliyorsun?
1: Ersoylu Bey'in düşmanıyım. Siz de onun düşmanısınız.
0: Onun hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir. Bütün kafirler bizim düşmanımızdır.
1: Madem ayet söylüyorsun, ayetin tamamını ben de sana söyleyeyim. Maide suresi 44. ayet. Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi hak olduğuna şahitlerdi. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, insanlardan korkmayın.

0: Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir.
1: Sen ayeti biliyorsun, Ersoy bilmiyor. Benim için aranızdaki fark kafirle münafık arasındaki fark kadar.
0: Sen nesin? Ayeti bilip çarptıran nedir?
2: Bu ayet hem hakim sınıflara hem de insanlara ayrı ayrı hitap eder. Sen hangi ayetten insan öldürme hakkını kendinde buluyorsun?
3: Bu konuşmanın sonu iyi değil. Girelim.
0: Ben buraya sizinle
2: insan gibi konuşmaya geldim.
3: Dur, girmeyin diyor.
4: Böyle uzun şifre mi olur Cahit? O ipi çektiklerinde 9-10 saniye ya yaşar ya yaşamaz.
3: 10 saniye değil, 3 dakika.
1: Belli niye geldin? Kardeşlerimi öldürdün.
3: Ben gireceğim. Girmeyeceksin. Bir emir verildiyse uyacağız.
5: Sen bunları ne tanırsın?
3: Ben bunların içinde büyüdüm. Bana mı anlatıyorsun? Ben içeri girilecek demeden girilmeyecek.
0: Ersoy Ulu Bey senin adamına sıktı. Onunla birlikte bir korucuya sıktı. Bir itirafçıya sıktı.
1: Bana ne? Ersoy kime sıktıysa sıktı. Benim adım Mordo olsaydı kimse ona sıkamazdı.
0: Hangi konuda anlaşmazlığa düştüğünüzü söyleyin. Beni öyle öldürün. Hiç değilse arkamdan ne meraklı adamdı dersiniz.
1: Yerimizi nasıl buldun?
0: Sen bana söyle, ben de sana söyleyeceğim.
1: Sen mecbur söyleyeceksin.
6: Para mevzusu değil mi?
0: O zaman ara Ersoy'u, elinde benim olduğumu söyle. Sana çok para verecektir.
1: Sen kimsin ki senin için para versin?
0: Ara söyle, vermezse yine öldürürsün. Ne kaybedersin?
1: Sen Ersoy'u hiç tanımamışsın. Ama madem meraklısın, gebermeden bir şey öğren, öyle git. Ersoy kendi canını verir, 5 kuruş parasını vermez. Ersoy Ulu Bey'i arayın bana.
0: Sizi palazlandıran Ersoy değil mi?
1: Ersoy öyle zannedebilir. Hazreti Musa Firavun sarayında büyümedi mi? Allah istedikten sonra yılanın sütüyle bile insan büyütür.
0: Allah yılanı bile canavar yaratmamış ki. Siz canavar olmuşsunuz.

0: Teşekkür ederim. Siyahin ruhu bile duymayacak.
1: Bizim için duymasının hiçbir mahsuru yok. Onlar da bu işi yapıyor, biz de bu işi yapıyoruz. Sen malı onlara yakalanmadan satabilecek misin?
0: Öyle bir adam buldum ki, CIA'nin en iyi adamı. Dolandırsa dolandırsa onları o dolandırır.
2: Özür dilerim efendim, İstanbul'dan, önemli. Domuz bağcılar arıyor.
0: Alo.
3: Polat Alemdar diyor ki, beni öldüreceğini Ersoy'a ver, o öldürsün. Karşılığında çok para verir.
0: Polat Alemdar mı elinde?
3: Elimde.
0: Sık kafasına gitsin.
4: Ne diye böyle bir şey için beni rahatsız ediyorsun?
5: Burada değil, yurt dışında değil mi?
3: Nereden anladın?
5: İstanbul'da olsa buraya gelirdi. Türkiye'de olsa bana yollayın derdi. Demek ki başka bir işle meşgul.
3: Ne oldu? Hani para verecekti? Tanıdın mı Ersoy'u?
5: Bana hangi işte ayrıldığınızı söyle. Ben de tam tanıyayım Ersoy'u.
6: Bu işin artık şakası yok.
3: Zaman israf etmek haramdır. Bekle.
0: Bekle diyor.
6: Bize demiyor. Lan sen abimi öldürteceksin.
0: Demedim mi gerekirse bırakın öleyim diye. Ben içeri girin demedikçe girmeyeceksiniz demedim mi?

0: Beni sen mi öldüreceksin? Allah mı öldürecek?
1: Ben öldüreceğim.
0: Sen şimdi Allah'a isyan ettin. Kafir oldun. Sizin hesaba göre senin ölümün hak.

0: silahını.
1: At silahını. At.
0: At.
1: Yapma.

0: İyi misiniz da? Bir şey öğrenebildin mi?
1: Yok be Mahdi. Tek öğrendiğim Ersoy burada değil.

0: Konuşmayacak mısın kızınla?
1: Konuşacak bir şey yok. Memati ne söylenmesi gerekiyorsa söyledi zaten. Sen de mi Selvi'nin evlenmesini istiyorsun?
0: Ben kardeşimin mutlu olmasını istiyorum. Kenan iyi bir çocuk. Kardeşim mutlu edeceğine inanıyorum.
1: Fusat, 50 kere söyledim. Ben yanlış işler yapan aileye kız vermem. Niye benden saklıyorsunuz?
0: Anne! Biz çok iyi işler yapan bir aile miyiz?
1: Bir yerde bitecek. Kaderimizse bile bitecek. İşte böyle böyle bitecek.
0: Biter mi bitmez mi bilmem. Ama şunu bilirim. Selvi ile sıradan bir insanın evlenme ihtimali yok. Gittiğimiz okulda sen okumadın. Orada herkes kendi denge olan ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık yapıyordu. Selvi ile benim arkadaşlarım ya bu ülkeden kaçmışların çocuklarıydı ya ailesinin başından attıkları. İstediğin kadar zengin ol fark etmez.
1: Ne yani? Kardeşin normal, düzgün, sıradan birini sevemez mi?
0: Sevemez. Sen sevmedin. Teyzem sevmedi. O da sevemez.
1: Benim annem sevdi. Canıyla ödedi ama babamı değil normal bir adamı sevdi.
0: Sevdiğiyle kaldı. Gerisi ana kız sizin aranızda. Ben bu evin erkeği olarak söylüyorum ki Selvi bir kişiyle evlenecek. Kenan mı başkası mı bilmem. Ama evlendiğiyle ölecek. Başka bir durum. Ben hayattayken söz konusu bile değil.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi. Bu toprağın

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdı kalkama.
7: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: bir konu var, bekliyorum.
12: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
13: Kızlar.
12: Bizi özlemişim.
13: Bizim intense mi?
12: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
17: dondurma. Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
18: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
19: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
18: Rastasıyım bu sarı kolanın.
17: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
18: Değişemem ve değişebileceğime dair
19: inancım da yok.
18: Başka lezzet yok.
17: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Çıtır.

0: Rüzgarın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya.

0: yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Sadece durunladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
11: Sarık ola!
14: Fanta sarık ola canım o.
13: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
15: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
17: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişi de kapalıymış.
16: Akbank asistanlarla
18: bir şeyle Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
17: Anında çözdü. Çözer tabii.
18: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu.
19: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
18: Mobilin bankası Akbank.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Gittiğimiz okulda sen okumadın. Orada herkes kendi denge olan ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık yapıyordu. Selvi ile benim arkadaşlarım ya bu ülkeden kaçmışların çocuklarıydı ya ailesinin başından attıkları. İstediğin kadar zengin ol fark etmez.
3: Ne yani? Kardeşin normal, düzgün, sıradan birini sevemez mi?
6: Sevemez. Sen sevmedin. Teyzem sevmedi. O da sevemez.
3: Benim annem sevdi. Canıyla ödedi ama babamı değil normal bir adamı sevdi.
6: Sevdiğiyle kaldı. Gerisi ana kız sizin aranızda. Ben bu evin erkeği olarak söylüyorum ki Selvi bir kişiyle evlenecek. Kenan mı başkası mı bilmem ama evlendiğiyle ölecek. Başka bir durum, ben hayattayken söz konusu bile değil.

0: Ben Memati abinle konuşurum. Biliyorsun sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Biraz sert konuşması normal.
1: Benim de ağlamam normal anne. Kimseye bir şey dediğim yok.
0: Biliyorum. Biliyorum. Yarın sorarım ben. Yaşar'la bizimkiler bir şeyler yaşamışlar. Husumet noktasında mı yoksa yaptığı işten ötürü mü öğrenirim, tamam?
1: Gerek yok anne. Memati abiyle ben konuşmak istiyorum.
0: Ne konuşacaksın?
1: Niye böyle yaptığını soracağım. Sonuçta ne diyorsa o. Ailemizin büyüğü.

0: İyi misin? Neyin var?
1: Bir şey yok.
0: Çıkmadı mı seninkilerden bir şey?
1: Çıkmadı.
0: Biliyordun zaten çıkmayacağını. Domuz bağcıların başkalarına konuşmak gibi bir adetleri yok.
1: Ersu'ya ulaşmak için her yolu deneyeceğim Leyla. Benim de vazgeçmek gibi bir adetim yok.
0: Gittiğin yerde delil, ipucu, takip edebileceğimiz ya da araştıracağımız bir şey bulabildin mi?
1: Domuz bağcıların başının telefonunu aldım. Bakalım kimlerle konuşmuş.
0: Ver ben araştırayım.
1: Ben hallederim Leyla.
0: Sen bana gurur mu yapıyorsun?
1: Ne alakası var Tombik? Bunlar tehlikeli adamlar. Her işe karıştım, bir bunlar geri kalsın.
0: Ben savcıyım. Önüme onlarla ilgili bir dosya geldiğinde bakmayacağım mı?
1: Dosya değil bu.
0: Polat, ben de senin bu işlere girmeni istemiyorum. Başına iş açacaksın.
1: Bana artık bir şey olmaz. KGT kimliğim var.
0: İçeriden çıkın diye size bir yazı verdiler diye bana hava yapma. O yazıyı verenler işlerine geldi mi? Bir yanlışlık oldu. Bizim adamımız değil derler.
1: Biz zaten kimsenin adamı değiliz. Düşmanlarımız şimdilik ortak. Ersoy'u öldürene kadar karışmazlar.
0: Verecek misin, vermeyecek misin şu telefonu?
1: Bir şartla veririm. Telefondaki bilgileri alıp bana vereceksin. Hiçbir şekilde bu fındık burnunu işin içine sokmayacaksın.
0: İyi, tamam. Ver.
1: Kim var içeride?
2: Valideniz efendim.
3: Oğlum nerede, kızım nerede diyordun. Bak oğlun da geldi, kızın da geldi bey.
1: Babacığım nasılsın?
4: İyiyim evladım. Annene diyorum ki beni evime götür. Burası da senin evin diyor.
1: Babacığım biraz daha toparlanın öyle gidersiniz. Yoksa sizi burada rahat ettirmiyorlar mı?
4: Yok evladım. Rahat olmasına rahatım da. Buralara alışık değilim.
0: Hiç de alışmayın Ömer baba. Ama evde merdivenler var. Nasıl inip çıkacaksınız?
3: Doğru söylüyor kızım. Gelenin gidenin olacak. Seni görmek isteyenler burada görsünler. Eve geçtiğimizde ben beyimi eskisi gibi görmek isterim.
4: Hanım, hiçbir şey eskisi gibi değildir. Her an yeni bir şey başlar. Çok şükür yaşadığımız her anı güzel yaşadık. Gençlik de güzeldi, yaşlanmak da güzel.
0: Ömer baba, merak ettiğim için bir şey sorabilir miyim?
4: Sor kızım.
0: Belki güleceksiniz bana ama diğer tarafla ilgili bir şey gördün mü hiç?
4: Bu tarafta ne varsa o tarafta da o var. Burada da Allah var, orada da Allah var. İnsanoğlu hep görme peşinde. Görmeden evvel yaşa ki yaşadığın sana istediğini göstersin.
0: Ya hani mavi ışık gördüm, yeşil ışık gördüm falan diyorlar ya, onun için sordum.
4: Bildiğim o tarafta trafik sorunu yok. Işıklarında rengi olsun mavi yeşil diye. Gören varsa da doğrudur. Işık görmek istemiştir. Işık görmüştür.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

0: Hareket ver. İki adam. Ve yaklaşık olarak... 40 keçi.
1: Onlar kimsenin tarafında değil. Vurmamız gerekmiyor. Çıkış yolumuz?
0: Birincisi tepeden yukarı, ikincisi yoldan aşağı, üçüncüsü nehirde. Hı hı. Suda balıklar dışında kimse izimizi süremez. Sera gelecek ay hemşirelik okuluna gidecek. Bu elbiseyi kendi dikti.
1: Çok güzel.
0: Barışı koruma görevinde olduğumuzu emin misin? İşin başında ortalık karışık olurdu. Burası son derece sessiz.
2: Komutanlar, saat 9'da keşfe çıkacağız. Dön!
3: Amerikan ordusu Lumineer kampı, Etiyopya.
4: Bu koordinatlar olmaz.
5: Evet efendim.
4: Alternatif koordinat çıkar.
5: Emredersiniz.
6: Karargah,
7: TS-129
6: konuşuyor, tamam.
7: TS-129'un şu anki durumunu ekranda görüyorum efendim.
6: Güney tamamlandı, çıkarma noktasına gidiyorum. Mesafe 8 kilometre, tamam. Karargah, ben Engerek. Dost kuvvetler çıkarma noktasına doğru ilerliyor, tamam.
0: Gözünü dört aç, bizimkiler geliyor.
6: Engerek burası Karargah, dikkat edin. TS-129'a 12 yönünden düşman kuvvetler yaklaşıyor.
1: Koordinatlar ne?
0: Hedef, orta mesafede yolun ortasında. Araçta şeritte doldurulan silah var.
1: Tam mesafe.
0: 850 metre ve yaklaşıyor. Rüzgar 4'te 3 güçte, 2 derece sola at. 900 metrede yolun tam ortasında olacak.
1: Kilitlendim.
0: Görüyorum. Hazır olduğunda ateşle. Tam isabet. Karargah Engerek konuşuyor. Görev tamamlandı. Toplanıyoruz.
1: Lanet olsun.
6: Engerek dikkat edin. Orta mesafeden daha büyük bir düşman kuvveti yaklaşıyor.
0: Bu kadar yakında düşman olmamalıydı. Biri ağaç. 675 metre. Saatte 45 kilometre. 1 milim öne. Makineliğe hedef al. 900 metrede rüzgar 4'te 3. Hazır olunca ateş et.

0: Tamam, hazır olun. 9.02, rüzgar 4'te 3.
1: Görüyorum dostum, görüyorum.
0: Hazır olunca ateş et.
2: Ateş ol!
3: Nerede olduğumuzu bilmiyorlar.
4: Ya şansa tutulurlarsa?
5: Karargah, karargah, Engelik konuşuyor. Düşman güçleri durduruldu. Dost kuvvetler çıkarma noktasına devam ediyor. Küçük silahlı düşman kuvvetlerinin dolaysız ateşi altındayız. Tamam.
3: Beni duyuyor musunuz?
6: Ya sizi kapatın. Olmamamız gereken bir ülkenin 8 kilometre içinde çok iyi eğitimli askerler. Sağ salim döneceklerine eminim. Şimdi kapatın tesisi.
5: Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
6: Pekala, bütün işinize gidiyorum.
7: Onları çıkarın.
8: Kapras kontrol edip toplayın.
9: Ne dersiniz?

0: Berat havacı isteği olmadığını söylemişti.
1: Hemen haber ver.
0: Lanet olsun. Kanal kapanmış. Bu imkansız. Telsiz bağlantısı kopmuş.
2: Bizi burada bıraktılar. Merak etme, yuvaya döneceğiz.

0: Hadi oğlum gel. Hadi sen. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey yok ki. Ne? Tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Aferin sana. Evet. Gir bakalım. Aferin sana. Bakalım bugün hangi yalanı satmaya çalışıyorlar. Al oğlum. Aferin.
1: Langley, Virginia.
2: Topçu çavuş Bob Lee Swagger. USMC'den emekli. Elimizdekilerin en iyisi.
3: Son görevi ters gitti. CIA adına düşman bölgesine gönderilip gözden çıkarıldı. Karşı kuvvetler bir saldırı helikopteri ve 100 asker gönderdi. En iyi arkadaşı ve gözcüsü öldürüldü. Resmi bir rapor yok.
4: Hayalet rapora göre düşmana %70 kayıp verdirmiş. Gerisi kaçmış.
3: Onu ölüme terk eden örgüt görevlisi 2 hafta sonra aniden yeryüzünden kaybolmuş. Bob Lee bununla suçlanmadı. 1 hafta sonra emekli oldu.
5: Demek ki gözden çıkarılacak biri olduğunu düşünmemiş.

0: Kendi yiyeceğini ekiyor ve...
1: Evet, oradan çok nadir ayrılıyor.
0: Adamın geçmişi görev aşkı ve vatanseverlikle dolu. Bunları şaka olarak algılamıyor, inanıyor da.
2: Evet.
0: Kimi insan inanç sistemi çökünce ne yapacağını da bilemez çünkü. İşte o da onlardan biri.
2: Emin misin oğlum?

0: Hayır. Almayacağım bir şey istemiyorum. Arkanızı dönün ve geldiğiniz yere geri gidin.
1: Bob Lee Swagger. Ben Albay Isaac Johnson. Bulunması zor bir adamsın.
0: Yeterince zor değilmiş.
1: Çok uzun bir yoldan geldik. İlgilenmen gereken bir işimiz var.
0: Birinci viteste inin, yoksa frenleriniz tutmaz.
2: Gel, gel oğlum.
0: Bunu yapma. Davet etmeden yaklaşırsan köpeği vurman gerekir. Çok yavaş çekiyorsun. Bunu yapmak istediğine emin misin? Arazimde köpeğimi vurursan seni tepeye gömerim. Hmm. Bir iki ay sonra şerife söylediğimde anlayacaktır.
1: Elini silahından çek. Yavaşça. Topçu çavuşun seni tepeye gömmesi gerekmesin. Ben silah taşımam zaten. Ne olduğunu biliyor musun?
0: Meclis şeref madalyası. Öyle kolay kolay verilmez. Senin mi?
1: Evet. Babanın da vardı değil mi?
0: Ne yaptın?
1: Çılgınca bir şey. Diğerlerinin yaşamasını sağladım. Bana 5 dakika ayırır mısın?
0: Tamam, köpeğin dışarıda kalsın. Hadi oğlum, içeri gir.
1: Başkana karşı bir suikast planlamanı istiyorum.
0: Kimin başkanı?
1: Bizim başkanımız. Uygulayacaksın demedim. Planlayacaksın. Böylece durdurulabilir. 2 hafta içinde başkanı öldürme girişiminde bulunacaklar. Çözülen şifre isimsiz bir mesaja aitti. İçeriden birine. Her zamanki örgütlere başvuramayız. Adamlar hükümetin içine kadar girmişler. Bu süre içinde başkan 3 kere halk arasında olacak. Baltimore'da, sonra Philadelphia'da ve Washington'da. Standart gizli servis koruma kordonu 880 metre uzuyor. Ama bu mesaja göre atış en az 1,5 kilometre öteden yapılacakmış. Keşfe çıkıp kendin nasıl yapardın onu söyle, biz de engelleyelim. Şahsen ben o kadar uzaktan öyle bir atışın yapılabileceğine inanmıyorum. Ama işimizi şansa bırakamayız. Senin uzun atışların hiç doğrulanmadı.
0: Çünkü uzun atışlar genelde ardından gidip kontrol etmek istemeyeceğin yerlere yapılır. Doğrulama masa başındakilerin işidir. O kadar uzaktan her şey sonucu etki eder. Nem oranı, yükselti, sıcaklık, rüzgar, deniz serpintisi, uçuş süresi 2 ila 10 saniyedir. O yüzden hedefin olacağı yere ateş edersin. Coriolis kuvveti ve dünyanın dönüşü bile etki eder. Başkan zırh giyeceğine göre başına 1 milden ateş edilecek. Bu atış yapabilecek keskin bir nişancı olduğuna inanıyor musunuz?
1: Evet öyle.
0: O zaman asıl sorununuz keskin nişancıyı bulmanızdı.
1: O işin üzerinde başkası çalışıyor. Senden istediğimiz şey ise bu.
0: Aslında başkanı pek sevmem. Bir öncekini de pek sevmezdim.
1: Başkanlık kavramını seviyorsun ama. Özgür bir ülkede yaşamayı da Amerika'nın caniler tarafından yönetilmesine izin mi veriyorsun?
0: Bazı yıllar izin veriyoruz.
1: Sanıyorum bir bayrağın önünde durdun. Birleşik Devletler Anayasası'na. Elini koydun ve gerek iç, gerek dış düşmanlara karşı bu ülkeyi koruyacağına dair yemin ettin değil mi?
0: Sanırım 5 dakikan doldu.
1: Beni dinle evlat. Gelecek hafta televizyonu açtığında engelleyebileceğini bildiğin halde başkanın öldürülmüş olduğunu görmeni istemem. Kendine bu kötülüğü yapma.

0: Bu yeni model araba. Motoru güçlü mü bari? Vay canına, şuna bak. 8 litrelik V8 motor. Öyle büyük ki EPA kaç litre yaktığını yazmıyor bile. Fotoğrafını çekebilir miyim? Çok güzel.
1: İstediğin zaman bu numarayı arayabilirsin.
2: Ne yaptığını gördün mü? Motorun fotoğrafını niye çektin?
3: Motor umurunda bile değil. Adam karşı istihbarat eğitimli plakayı almak için geriden çektim.
1: Adam biçilmiş kaftan.
3: Seni reddetmedi mi?
1: Aslında evet dedi. Ama kendisi henüz bunu bilmiyor.

Hayır, o idare eder. Günde bir kez yemek ver. Yalnızlık çekerse birkaç balistik raporu oku. Tamam, kapattım. Gel dostum. Pekala. Bensiz birkaç gün idare edebilir misin? He? Tamam.

0: Philadelphia, Pennsylvania.
1: Burası karargah. Durumunuz nedir?
2: 6. caddede işimiz bitiyor.
1: Anlaşıldı. Kontrol noktasını kapatıyorum.

Gördüğünüz Yapı Bağımsızlık Sarayı, Birleşik Devletleri'nin doğum yeri ve Amerikan tarihinin en önemli yapılarından biri. 1732'de Pensilvanya Eyalet Meclisi olarak

0: inşa edilmiş. Gerek bağımsızlık...
1: 72. katı görebiliyor musun?
2: Kulağa kadar görüyorum.
0: Burada tartışılmış ve imzalanmış.
3: Üç şehir içinde sadece birinde başarı şansı yüksek. Baltimore'da yer yok. Caddenin genişliği rüzgar tesirini ayarlamaya yetmez. Binalar engelliyor. Washington'da yapmak intihar demek. Keskin nişancı cennette onu 70 bakirinin beklediğinden emin değilse bunu yapmaya kalkmaz. Atışı Philadelphia'dan yapacaktır. Ama en az 1650 metreden. Altı olası noktadan biri başkanın bulunacağı yerden yaklaşık 5 kat yukarıda. O mesafeden merminin ulaşması 5-6 saniyeyi bulur. Podyuma çıkıp birkaç cümle konuşana kadar bekleyeceklerdir. Böylece tamamen hareketsiz ve tehlikeye açık olacak. Atış için büyük kalibreli bir silah gerekiyor. Merminin el yapımı olacağını tahmin ediyorum. Bu merminin balistik kas sayısını düşürür. Ben olsam öyle yapardım.
4: Onu o kadar uzaktan öldürebilir misin acaba?
3: Yakın mesafede 44'lük magnum atışından bile daha etkili olur. Evet, onu öldürebilirim. En büyük sorun rüzgar. O mesafeden en hafif esintiyi bile düzeltmezsen atışı berbat edersin. Podyumla nişan aldığı yer arasında göstergeye ihtiyacı olacak. Hız düzeltmeleri kolaydır ama açı değişikliği trigonometriyle çözülür. Bunu kafadan yapmak zorunda. Ölçüm yapamazsan tek seferde başarmak zor.
5: Keşfin ve raporun çok etkileyici. Erken hareket edersek onu kaçırırız. Canlı yakalamalıyız. Kimin tuttuğunu öğrenemezsek bir daha deneyebilirler. 6 tane, 3 kişilik tim hazır bekleyecek. Topçu çavuş Swagger, konuşabilir miyiz? Ülkene büyük bir hizmete bulunuyorsun evlat. Gün gelince ben hayır bunun... dinle. Neye bakacağını bilen az kişiden birisin sen. Gözcüye ihtiyacım olabilir.

0: Teşekkür ederim Philadelphia.
1: Başkanın konuşmasına 20 dakika var. Büyük onur duyuyorum. Kimlere konumlarını kontrol etmelerini bildirdim.
0: Bağımsızlık Sarayı'nda toplandı ve tüm dünyayı değiştiren Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirisini imzaladı. Philadelphia yuvamızdır. Tarihimizin en önemli şehirlerindendir.
2: Bütün timler hazır olsun. Burası dinleme karargahı. Elfeleri şu anda Jason kontrol noktasına yaklaşıyor. Eski nişancı timlere durup raporunuzu güncelleyin.
3: Geri kalanına ışık tutan bir şey.
2: Hazırız. Görüşüm açık.
4: Rapor ver, durumun nedir?
5: Tamamen temiz, burada hiçbir şey olmuyor.
6: Başkan Ethiopya Başbiskopu'nu ekselansları Desmond Mutombo'yu Philadelphia kardeşlik madalyasıyla onurlandıracak.
4: Ülkesindeki vahşetle ilgili cesur açıklamalarda bulunan Başbiskopos tartışmalara yol açmıştı. Törenin hemen ardından başkanla buluşup bu meseleyi görüşmesi bekleniyor.
7: Çok güzel bir çağdayız.
8: Tarihi bir çağdayız. Aynı zamanda zor bir çağdayız.
9: Ülkenizin ve başkanınızın büyük bir nezaketle bana...
10: Sarı kur dediler.
11: Evet, şehitlerimizi anmak için koydular.
10: Hayır, onlar ağaç gövdesine konur. Bunlar rüzgarı hesaplamak için. Kuleden ateş edecek olsam kesinlikle oraya koyardım.
11: Evet, belki.
10: Kesin öyle, adam işini biliyor. Kiliseyi vuracak bir timiniz var mı?
1: Ateşten hemen önce gidecekler. Başkanın dikkatini çekmeden tabii.
8: Özgürlüğe meydan okur... Ve sinsice kurnazca kökünü zehirler. Ve bu yabani otları bulmak bize düşüyor.
2: Elfileri geldi. Tekrarlıyorum, elfileri geldi.
1: Ha, merhaba. Memur Tim mi?

0: Yerel adamımız. Bob Lee Swagger.
1: Sizinle tanışmak gerçekten büyük bir onur.
2: Kılıfınız açık memur bey.
1: Oh, lanet olsun. Onu kaybetmek istemem değil mi? Bu benim için onurdur.
3: Bu büyük armağanı korumamız gerekir.
2: Şu cübbeli adam kim?
0: Etiyopya başpiskoposu. Madalya alıyor. Bilir misin?
2: Evet, Afrika'nın boynuzu.
4: Orada çalışmıştım. Bir sivili vurduğunda hissettiğin ilk şey için ne derler bilir misin?
2: Silahım geri tepti mi?
4: Doğru.
2: Çok orijinal.
5: Bu güzel sözler için teşekkür ederim Sayın Başpiskopos.
0: Sırada başkanın konuşması var. Söyleyin bütün himler hazır olsun.
6: Ajan Gibson, mesajınızı aldık. Hiçbir sorun yok, tamam. Ajan James, sorun yok.
5: Ve şimdi... Kendisini
2: rüzgar üçte tam değer.
5: Çok büyük bir onur duyuyor.
2: 4,5 dakikalık açıya ayar. Rüzgar durunca binde 3 kaydır.

0: Mermiyi sürdü. Yükseklik, nem oranı, sıcaklık hepsi hesaplandı.
1: 1790'dan 1800'e kadar bu ülkenin başkentini
0: yapmış. Onu vurmalıyız. 10 saniyemiz var.
2: Rüzgar hesabına uygun vurun. Onu hemen vurun. Acil timini gönderin. Kuleyi...
3: Ateş edildi!

0: Ne? Ne? El feneri düştü mü? Ne yani? Başkan vuruldu mu?
1: Nasıl ıskalayabildin? Nasıl ıskalayabildin?
2: 30 saniyede sıvışın. Onu hemen yakalayın. Şu an yaralı. Onu öldürün. Karargâhtan
3: Kondor 2'ye timi bindirin, tamam. Kondor 2 anlaşıldı.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Acele edin çocuklar.

0: 2 burası karargah. Yeni emirlere hazır olun. Tamam.
1: Hazırız. Tamam.
2: Karargah. Karargah, burası 19. nokta. Duyuyor musunuz? Yerimde kalayım
3: mı? Lütfen. Lütfen yardım et. Lütfen. Beni vurdular.
2: FBI, kaldır ellerini.
3: Lütfen. Beni vurdular.
2: Ne?
3: Anahtarlarını ver. Başkanı ben vurmadım. Ve Timmons tuzaktı.
2: İmdat! FBI! Silahımı ve arabamı aldı.
4: Merak etme. Onu iki kez vurdum zaten. İyi misin?
0: Karargah, şüphelinin tarifini tekrarlar mısınız?
5: Olumsuz. Şu anda başka bir şey yok. Karargah, burası 15. nokta. Hiçbir hareket yok. Gerekirse yer değiştirmeye hazırım. Anlaşıldı.
1: Ben memur Timmons destek
4: istiyorum. Suikast şüphelisini izliyorum.
1: Şu anda çalıntı FBI aracıyla kaçıyor. Diamond'dan Grey Front'a çıktı.
4: Şüpheli silahlı ve tehlikeli.
1: Tekrarlıyorum.

0: Yunus rapor verdi mi?
1: Yapması gerektiği gibi, tam zamanında.
0: Onu tekrar vurmadan önce.
2: İki kez vuruldu. Hastaneye ya da doktora gitmeden kanamayı durduramazsa sorun yok demektir.
1: 20 dakika sonra dar bir sokakta çöp tenekesi içinde ölü bulunacak.
3: Burası Kondor 2 şüpheli.

14, 2 ve 3 bindi peşinde, tamam.

0: Siyah bir Crown Vic buldum, resmi plakalı.
1: Ön koltukta ölü var mı? Bu nehrin kıyılarının 50 kilometre boyunca aranmasını istiyorum.
2: Tamam, aramaya akıntı yönünde başlayalım.

0: yaya takip eden Memur Timmons var. Memur Bey, neler olduğunu anlatabilir misiniz?
1: Bunu iki kez vurdum ama sonra FBI ajanının yardım istediğini duydum.

0: Emekli topçu çavuş Bob Lesweger olduğu açıklanan, muhtemel suikast şüphelisi şu anda binlerce eyalet polisi ve federal ajan tarafından takip ediliyor.
1: Ülke çapında yoğunlaştırılan aramaya rağmen Sweger'ın izine bile rastlanmadı. Aracı Delaware Nehri'nin dibinde boş halde bulundu.
0: Olay yerine ilk giden 7 yıllık Philadelphia polisi Stanley Timmons'un Sweger'ı vurup yaraladığı sanılıyor. İlk bilgilere göre saldırganın iki kez vurulmuş olabileceği anlaşılıyor. Bu arada FBI, Sweger'ın muhtemelen çalıntı bir FBI aracıyla olay yerinden kaçmadan önce bir ajanlarına saldırıp silahını aldığı konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ama şu ana kadar Sweger'ın herhangi bir izine rastlanamadı.
2: Bu kurumu rezil ettin. Daha sonra mesleki sorumluluk bürosu tarafından sorguya çekileceksin, anladın mı?
3: Efendim, ben bundan utanç duymuyorum. Silahımı alan adam bir keşif gözcü keskin nişancısı ve akademiyi daha 3 hafta önce bitirdim. Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum. Bana neden başkanı vurmadığını söyledi?
4: Çünkü vurmadı.
3: Ayrıca Timmons'un tuzak olduğunu söyledi.
5: Öyle bir şey demedi. Şehir polisi adamı görüp 2 kez vurdu ve sen kıçına tekme yedin. Yanlış hatırlıyorsun. Aşırı stresli olaylarda bu normaldir.
2: Resmi ifadeni verdin mi? Çünkü yerinde olsam orada yazanlara çok dikkat ederdim.
3: Belki de raporun çıkmasını beklemeliyim. Okuyup sonra hatırlarım.
2: Şimdi oldu. Evet.
6: Kanallardan görüntüler geldi.

Washington'dan ve Philadelphia'da birkaç yerden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli topçu çavuş Bob Lee Svegar'ın ateş edecek yer aradığı ve rüzgar ölçümleri yaptığı görülüyor. Ülke çapında arama çalışmalarına hız verildiği halde Svegar'ın izine hala rastlanmadı.

0: bakar mısınız?
1: Size satış yapamam, şimdi elektrikler gitti.
0: Lütfen, nakit vereceğim, tamam mı? Üstü kalabilir.
1: Bu karanlıkta hiçbir şey bulamam ki.
0: Lütfen, bana sadece salamura iğnesi, tuz, şeker ve birkaç şişe su gerek.
1: Peki, tamam.

0: nasıl yardımcı olabilirim?
1: Baksana. Deli Bey, isim ve numara. Timon sarayıp kaseti kızamanlamayı ayarla.
2: Kadının çok iyi bir Hristiyan olduğunu eminim ama...
3: Hı-hı. Tamam.
2: Burada o işlerle ilgilenmiyoruz. Evet, tamam. Anlıyorum. Evlilik danışmanına gidin. Mesela Doktor Phil olabilir. Tamam mı?
3: Pekala.
4: Bugün federal ajanlar Wyoming'in Bint Nehri bölgesinde arama başlattı. Swagger birkaç yıldır orada yaşıyordu. Diğer yandan henüz Swagger'ın izine rastlanamadığı için FBI yorum yapmaktan kaçındı.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Evet evde kaldım. Ama neden kaldım?
8: Allah aşkına neden?

0: Al senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
1: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
1: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
0: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana da pop kek. Doymayana.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Akbank Kredi'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: İntens bir konu var, bekliyorum.
10: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
11: Kızlar. Bizi özlemişim.
12: Bizim intensi mi?
11: Bizli intens akşamlarını.
10: Mutluluk bu işte.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
18: Allah aşkına neden?
17: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
18: Karnın doyar da ruhun aç.
17: Dört nala yaşıyoruz.
18: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
17: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
19: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
1: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
14: Bugün federal ajanlar Wyoming'in Wind Nehri bölgesinde arama başlattı. Swagger birkaç yıldır orada yaşıyordu. Diğer yandan henüz Swagger'ın izine rastlanamadığı için FBI yorum yapmaktan kaçındı.
10: Pekala, anlıyorum efendim.
12: Hafta sonu benzin fiyatlarının düşmesi, yaz tatiline çıkacak olanların yüreğine su serpti.
10: Size demedim efendim. Evet, anlıyorum.

0: Şu anda başka bilgi veremiyoruz efendim.
1: Ha? Ha, durun durun.
0: Evet, anlıyorum.
1: Nerede?

0: Sanıyorum ama dükkanda elektrikler kesildiği için karanlıkmış.
1: Ne almış?
2: İşte burada.
1: Hepsi mi?
0: Sağ ol. Tuz, şeker, su ve salamura iğnesi.
1: Mangala giden biridir. Tuz, su ve iğne serum olarak kullanılabilir ama şeker ne oluyor peki ha? Hey, dur.
0: Şeker yüzyıllarca savaş yaralarını tedavi etmek için kullanıldı. Napolyon'un savaşlarında çok popülerdi.
1: Aha.
0: Evet.
1: Harvard'a gidip Napolyon savaşları dersen seni psikolojik istirahata çıkarır. Masana dön. Hayatını kurtarıyorum.

0: Ateş edin.
1: Ateş edildi.
0: 1790'dan 1800'e kadar bir şey çok... Ateş edin.

0: rahatsız ettiğim için üzgünüm.
1: Kim olduğunu biliyorum. Bob Leeson, Swagger. Donnie'nin eski ortağı.
0: Dinle. Ben başkanı vurmadım.
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun?
1: Başkan ölmedi ki. Etiyopya başpiskoposu öldü.
0: Onu ne diye öldürmek istemişler ki? Sen hemşiresin değil mi?
1: Hayır. Hayır, bu Donnie'nin hayaliydi. Ben kan görmeye dayanamam. Üçüncü sınıf öğretmeniyim.
0: Lütfen.
1: Gitsen iyi olacak.
0: Lütfen. Lütfen. Yaptığımı söyledikleri şeyi yapmadım. Yemin ederim. Başım belada ve yardıma ihtiyacım var. Bunca yolu yalan söylemek için gelmedim. Hala beni vurmayı düşünüyor musun? O tüfek hızla çekmek için biraz uzun. Bak, yapacaksan hemen yap. Gidecek başka yerim yok.
1: Kamyoneti garaja çek. Birazdan komşular uyanır. En iyisi bana ser hadi.

0: Alo.
1: 911 acil. Bu numaradan bizi aradınız.
0: Evet, komşunun köpeği çöp tenekelerine devirip ödümü patlattı. Her şey yolunda. Teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Anlaşılan polisi arayıp kapatınca hemen seni geri arıyorlar.
2: Buraya gelip seni ziyaret etmeliydim. Yani daha önce.
0: Evet, mektubu okudum. Önemli değil. Yılda bir kez çiçekler de geldi. Pek iyi görünmüyorsun.
2: Ölmüş olmalıydım. Uzun bir geceydi.
0: Neden ölmedin?
2: Hükümet bana nasıl ölmeyeceğimi öğretmek için çok para harcadı. İnsanları nasıl öldüreceğimi öğrettikten sonra.
0: Sana

0: Nasıl yardım edebilirim?
1: Kaneviçe işi yapabilir misin? Sonra nakış düğümüyle bitirebilirsin.
0: Evet.
1: Farklı yerlerden almaya çalış. Hepsini aynı yerden alırsan tuhaf görünür.
0: Doktor eldiveni, sünger, makas.
1: 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi geliyor.
0: Kilometre hesabı sıkıntılıdır.
2: Benden önce gelen olmazdı. Hiç gitmedin.
3: Herkes deli olduğumu söylüyor. Sanki gördüğümü görmemiş, duyduğumu duymamışım gibi. Ama deli değilim. Sence deli miyim? Bütün bu bilgiler nereden geldi? Önce Washington sandım. Quantico'dan. Kontrol ettim, öyle değilmiş. Sanki sihirle geldi.
2: ATF, NRO gibi hatta baş harfleri olmayan örgütler ulusal acil durumlarda işbirliği yapar. Bence biraz uyusan iyi olur.
3: Biliyor musun, ilk balistik şeması buraya olaydan 22 dakika sonra gelmiş.
2: İşimizde iyiyiz.
3: Olaydan 12 dakika sonra hala helikopter gönderiyorlardı. Olay yeri kapatılmıştı. Olaydan 10 dakika sonra ters azimutu nasıl öğrendiler? Federal hükümete çalışıyoruz. İşimizde o kadar iyi değiliz. Bir şey görmek ister misin?
2: İstemem herhalde.
3: İnternetten indirdim. Swagger'ın 2 yıl önce 1000 metreden vurduğu hedefin tam ölçekli çıktısı. Delikleri kendim işaretledim. Bir yarışmada yapmış. Bir yazı okudum. Swagger 1000 metreden gümüş dolar yaptı diyordu. 1000 metreden 5 atış. Tam 4 santim içinde 4 santim.
4: Birleşik Devletlerin başkenti.
3: İşte başkanın arkasındaki bayrak. Neredeyse dalgalanmıyor. Ulusal Meteoroloji Servisine göre olay sırasında rüzgarın hızı ve yönü bu. Hesabını yaptım. Şu gördüğünü yapabilen bir adam 2000 metreden nasıl 75 santim nasıl kalır? Anlamıyorum.
2: Yorucu bir gece geçirdin. En iyisi git biraz uyu.
3: Timmons'ın röportajını da izledim. Yayan devreye gezdiğini söyledi. Bir pencereden tüfek namlusunun çıkarıldığını görmüş. Kontrol etmek için yukarı çıkmış ve Swagger'ı vurmuş. Hiçbir keskin nişancı tüfeğini pencereden çıkarmaz. Gizlenip ateş ederler. Odanın gerisinde. Bunun hiçbir anlamı yok. Timmons'la konuşacağım.
2: Konuşmayacaksın.
3: Konuşursam işten mi kovarlar?
2: Timmons dün gece sokakta bir saldırgan tarafından öldürüldü.
3: Kahraman polis öldürüldü. Bir komploda bütün gevşek uçlar kesilir. Jack Ruby de Oswald'ı vurmuştu.
2: İyilerin başına da kötü şeyler gelir.
3: Bu kadar çabuk gelmez ama.
1: Kanamayı geçici olarak durdurdum. Ama tekrar başlayacak. Enfeksiyonun kötüleşmesini geciktirdim ama yarayı açmalısın. Kesip bütün ölü dokuları temizlemelisin. Dışa doğru yarayı dikip yeniden enfeksiyon kapmasını önlemelisin. Buna hazır mısın? O krem şantileri içime çekip bayılacağım. Sana iyi şanslar.

0: 2,5 günde 2 kere vurulmuş adamdan iz yok mu yani? Hemen bulun bir şeyler.
1: Belki bir deliğe girip ölmüştür.
2: O ölmedi.
3: Geçmişini didik didik edin tekrar.
1: İyi gitti mi? Rüyalar gördüm.
4: Bir şey söylemem gerek. Ralph öldü.
1: Ralph kim?
4: Geri dönmeyeceğini bildiğin için köpeğini vurduğunu söylediler.
1: Demek öyle söylediler. Adı Sam'di. İyi bir köpekti. Daha yavruyken almıştım.
4: İyi misin?
1: Hayır.
4: Ne yapacaksın?
1: İyileşeceğim. Sonra tiyatrolarını başlarına yıkacağım.
5: Ayak boyutları 110x110x73 olan bir tripoda nasıl bir silah sistemi kurulur? Çok basit. M3, 50 kalibrelik makineli tüfeğe kadar çok çeşitli silahları destekler. Öyle bir sisteme neden 6 milimlik 100 metre kablo çekersin? Yardım edebilir miyim? RAPT-250D taktiksel uzaktan kumandalı sistem.

0: kıpırdama.
1: Merak ediyorum da... erkek arkadaşın var mı?
0: Neden? Hala yas tutan bir dul mu olmalıyım? 3 yıl geçti.
1: Sadece seni merak edip de kapıdan içeri giren birini vurmam gerekecek mi diye sordum.
0: Hayır. Şu an ciddi bir erkek arkadaşım yok.

0: Fena değil. Biraz sıkı oldu. Hey. Mükemmel bir hemşire olurdun. Yaptığın iş büyük cesaret ister. Hayatımı kurtardın. Ben artık işe koyulmalıyım.
1: Peşini asla bırakmayacaklar. Asla. Aramaktan hiç vazgeçmeyecekler.
0: Bu arada başka birini bulmaları gerekecek. Onlara onu vereceğim.
1: Anlayamadım.
0: Hem belki bir taşla iki kuş vurulabilir.
1: Swagger.
0: Buradayım.
1: Donnie avlanmayı çocukken bu silahla öğrenmiş. Çok iyi değil ama doğru ateş ediyor. Kaldırmadan önce temizleyip yağlamıştım.
0: Emin misin?
1: Evet. Neden gittin? Seni görmeye geldiklerinde.
0: Hangi düğmeye basmaları gerektiğini biliyorlar. Çok aptalım. Vatanseverlik düğmesine basıldığında doğrulup ne yapmamı istersin patron diye soruyorum. Pek gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Bir planım var. Ama yardımın gerekli.
1: Tamam. Ederim.
0: Daha ne olduğunu bile söylemedim.
1: Biliyorum.
0: Dinle. Benim hatamdı.
1: Ne?
0: Donnie yanımdayken asla...
1: Ne? Buna cüret etme. Sakın suçu üstüne almaya çalışma. Orduya yazıldığında ne yaptığını çok iyi biliyordum. Keskin nişancı gözcülüğü eğitimine yazıldığında da biliyordum. O işini çok severdi. Onu buna kimse zorlamadı. Bu senin yükün değil.
0: Haklısın. Denediğim için üzgünüm.

0: Tamam. Bir FBI ajanıyla buluşmanı istiyorum. Onu Johnson'ın saklandığı yerden çıkarmak için kullanacaksın. Aracın ruhsat numarasını verdiğinde eğitimini aldığı işi yapacaktır. Gir ve çık, yakalanma. Yoksa ben de yakalanırım.
1: Bu ne biliyor musun? Kimseyi vurmadım dedi ama bilmiyorum. Benim yanımda kalıyordu.
2: Kim seninle kalıyordu? Bob Lee Swagger mı?
1: Plaka herhalde sahtedir. Ama diğer numara kesin doğru.
2: Bu ne?
1: Ruhsat numarası. Artık kimse değiştirme zahmetine katlanmıyor galiba. Ben tamamen gitmeden önce hiç kıpırdamadan oturacaksın.

0: sırasından cezası kontrol edilecek.
1: Ceketli adamı gördün mü Eagles?

0: Affedersiniz bayım, kimliğinizi görebilir miyim?
1: Bayım, şapkanızı çıkarıp bana bir kimlik göstermenizi istiyorum. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Çıkar şapkanı pislik!
2: Yere yat. Sana yere yat dedim pislik.

0: numarayla bağlantılı tek belge var.
1: Hey Ed.
2: Evet.
1: Geri istediğimiz Stevens dosyası geldi
0: mi? Ürünlere ayrılmış hayır, bilgi, D sınıfı izin gerekli.
3: Öğrenmeyi çok mu istiyorsun? Bu seni işinden eder.
0: Evet, tam 45 dakika sonra mesleki sorumluluk bürosunda sorguya çekileceğim. Yani zaten kovulacağım. O konuda endişelenmiyorum. Ne diyorsun?
3: CNN kasetleri bizden önce almış. Açıları göstermek için düzenleme yapmışlardı.
0: Kim göndermiş?
3: Kabul ya da inkar etmeyecek bilinmeyen bir örgüt. İnkar ettiler ki bu bir bakıma kabul demektir.
0: Neyi?
3: Maaşına göre boyunu çok fazla aşan sorular sordu onu.
0: Ama söyle bana hadi.
3: Bu yüzden sorgulanmak istemezsin. İşten kovmakla kalmazlar, suçlayıp gözaltına alırlar. Asacın işi. D sınıfı izin gerektirir.
0: Teşekkürler.
3: Git.
4: Bu sohbet odası yazılarının kopyası. Adamlar her şeyi konuşuyordu. Ama o zaman pek önemsememiştim. Bedava kablosuz bağlantı sağlayan bir tatlıcıydı. Ama bu D sınıfı izin gerektiren bir istek. 7 dakika önce Philadelphia'daki FBI bürosundan yapılmış. Tuhaf olan Google haritasına göre tatlıcı FBI bürosundan sadece 3 sokak ötede. Swinger kaybolmadan önce onu gören tek bir kişi var. Philadelphia'da yaşıyor ve FBI için çalışıyor.
5: Nicholas Memphis.
6: Tuhaf bir şirket ilk 500'deki firmaların
3: çoğuyla iş yapmış. Virginia'da Delaware'de ofisleri var. Merkezi Panama'da Libya bandralı bir gemileri de var.
6: Hükümete bağlı değiller ama eski yüksek rütbeli askerlerle öyle bağlantıları var ki inanamazsın. Bu adamlar...
7: Hey! Hey! Hey!
6: Memphis? Memphis!
8: Çok şey bilmeyen bir adam için uzun ve acılı bir iş oldu. Ona biraz su verin.
5: İşin geldi mi?
8: İlaçların temizlenmesi gerek. Kanı örgütün kullandığı ilaçlarla dolu bir şekilde gidip kendini vurursa şüpheli görünür.
7: Hayır, kendimi vurmayacağım.
8: Vuracaksın. İndirin ve hazırlayın.
7: O benim silahım.
5: Evet. Çok dokunaklı bir intihar mektubu da yazdım. Yaptığın hatalar yüzünden vicdan

0: azabı duyuyor musun? Debelenmeyi bırak. Bu şey çalışıyor. İlk kez kullanmıyoruz.
1: Russo! Russo! Davis'im buraya gel!
2: Bu iş niye bu kadar uzun sürdü?
3: Lütfen beni öldürme, lütfen, sana inanıyorum, lütfen.
2: Seni öldürmek mi? Fırsatım vardı, ölmeni isteseydim öldürürdüm. Böyle bir mekanizmayı ne tür bir aşağılık uydurmuş. Kan silahı ve geçici susturucu da fena değil. Bunları suya atmama yardım eder misin?
3: Bana tuzak kurdun, yem olarak kullandın.
2: Öyle mi? İşe yaradı değil mi? Birini sağ bırakacaktım ama seni öldürmeye kararlıydılar.
3: İyi bir avukat tutabilirsin. Ben de büroya ararım, bir anlaşmaya varabilirler. Bu açıklanabilir. Başpiskoposu vurmadığını kanıtlayabilirsin.
2: Anladığını sanmıyorum. Bu herifler köpeğimi öldürdü.
3: 21. yüzyıldayız. Bu adamlarla savaşa giremezsin. Sonunda adalet...
2: Adalet onları içeri tıkmayacak. Bir iki yıl sonra işe dönecekler. İsimlerle haberciler değişecek. Hikaye aynı kalacak. Ve ben ölmüş olacağım. Bu karmaşık bir iş domuz. Çatışmalar sürecek ve daha çok insan ölecek. Ben başlatmadım ama benim bitireceğime emin olabilirsin. O yüzden karar ver. Var mısın yok musun?
4: Memphis, D sınıfı izin almayı başaran çocuk. Büroya geri dönmedi ve Swagger'ın yanında.
5: Ne? Swagger'ın mali kayıtlarını tekrar inceledim. Yılda bir kez vize kartıyla birine çiçek gönderiyor. PTD veri tabanına sızıp adresini aldım. Donifen'in dulu. Ölüm yıl dönümünde kızlık soyadını kullanmaya başlamış. O yüzden ilk başta gözden kaçırdık. Belki de dünyada Swagger'ın söyleyeceği bir şeye inanacak tek kişi o. Bakın. Keene City, Kentucky. Arabayla gidiş mesafesinde.
6: Daha ne bekliyorsunuz? Hemen jeti alın.
7: Tamam.
6: Swagger'a yeni bir savaş verdik. Yeni bir gözcü bulduk. Bu iş daha da kötüleşecek.
8: Athens, Tennessee.

0: Galiba geldik. Hey, Sven. Galiba geldik.
1: Tennessee'ye hoş geldin. Bir şeyleri vurmanın başkenti.
0: Hey, kim bu adam?
1: Mississippi'nin doğusundaki en iyi tüfekçiydi, bir efsane. Silahları Smith Wesson'daki uzmanlardan daha iyi bilir. Artık önemli değil, geldiğimizi biliyor. Hareketlerine dikkat et.
0: Tamam. Uzun yoldan geldiniz çocuklar. Ne aramıştınız?
1: Akıl.
0: Yanlış yere geldiniz.
1: Olabilir. Bir tüfekle ateş edip başka bir tüfekle aynen eşleştirebilir miyiz?
0: Otursana. Oturun bayım. İlk tüfekle temiz ateş edilmiş bir mermi bulabilirsen çizgilerin eşleşmesini sağlayabilirsin ama uzun zamandır öyle bir şey yapılmadı.
2: Başpiskopos'tan çıkarılan mermi çarpma sırasında ezilmişti. FBI'nin eşleştirmesi metalürjikti.
0: Sağ ol canım.
1: Bunu önceden bilemezlerdi, emin olmalıydılar ama hala nasıl yaptıklarını çözemedim.
0: Kahve iyi mi?
2: Evet.
0: Şuraya

Soluna bak, aşağıda ikinci raf. Kırmızı deri kaplı. Yazarının adını söyleyeyim, Schoenfeld. 15 yıl önce koymuştum. O zamandan beri yerinden kımıldamadı.

0: Evet, kağıt yamama. En son teknoloji, 1870'lerin Afrika'sından kalma. Kağıtla sarılmış mermi. Namluda metalle metal sürtüşmez. Çizgiler eşleşir. Kağıt tüfeğin ağzında çözülür. Vurduğunda hiçbir iz bırakmaz. Ama ilginç bir soru. Tatmin olduğunu umarım.
1: Bir sorum daha var.
0: Bunu tahmin etmiştim.
1: Diyelim ki 2000 metreden soğuk atış yapan birini arıyorum. Bunu yapabilecek biri var mı?
0: Kısa bir süre önce böyle bir atışın yapıldığını duymuştum galiba. Adamın adı Bob Lee Sevegur'muş. Onu tanımam. O yüzden de bilemiyorum.
1: Evet, bunu biliyorum.
0: Onlara bakarsan suni tatlandırıcılar güvenli. Irak'ta kitle imha silahları var. Anna Nikola aşk evliliği yaptı diyorlar. Ama kabul etmek için kötü bir iş.
2: Neden?
0: O atışı yapan şimdi ölmüştür. Komplo böyle işler. Kennedy olayında çimenlikteki çocuklar 3 saat içinde öldürüldü. Çöle gömüldüler. Terlingo'yu geçince yerleri belli olmayan mezarları var.
2: Bunu kesin olarak biliyor musun?
0: Kürek hala duruyor.
1: Bob Lee'den başka biri daha olabilir mi?
0: Rusya'da bir adam vardı ama onu içeri tıktılar. Fransa'da biri vardı. Öldüğünü biliyorum. Biri daha vardı ama artık ateş etmiyor. Acımasız pisliğin biriydi. Çoğu öldürmek için ateş eder. Bu yaralamak için ateş ederdi. Arkadaşlarının yardıma gelmesini bekler. Onları da öldürürdü. Tek hedefi dörde çevirirdi. Erkek kadın çocuk demeden yüzlercesini öldürürdü. Ama diğer taraf onu istedi. Hem de büyük bir arzuyla. Sonunda saklandığı yeri buldular. Terk edilmiş bir binaydı. İnce taktiklere başvurmadılar. Bir topçu birliği çağırdılar. Koca mahalleyi dümdüz ettiler. Kimi kaçtığını, kimi de öldüğünü söylüyor.
1: Olamaz.
2: Ne?
1: O aşağılıkla tanıştım.
0: Evet, dünya göründüğü gibi değil çavuş.
1: Değil efendim.
0: Bunu aklından çıkarma. Her şeyi çözdüğünü sandığın an yanılırsın.
1: Bir adı var mı?
3: Merhaba, ben Nick.
4: Başının ne kadar belada olduğunu biliyor musun sen?
2: Evet.
5: İyi misin? Neredesin Nick?
2: Söylemesem daha iyi.
3: Dinle.
2: Kalemin var mı?
3: Mikhailo Sherbiak diye birini bulmanı istiyorum.
4: Tamam.
3: Tamam mı?
4: Söyle.
2: Bunu kodlaması kolay değil.
6: Sveger elindekilerden yararlanacak. Keskin nişancıyı bulmaya çalışacak.
7: O şekilde bir yere varamaz.
6: Evet, varabilir.
7: Nasıl yani?
6: Ona yardımcı olacağız. Bazen kurdu yakalamak için yemi ağaca bağlamak gerekir.
7: Peki yeme ne olur?
6: Bilinmez ki. Yem olmanın doğası böyle değil mi?
3: Anne, konu buldun mu?
4: Virginia'da.
6: Bağladığımızı sandığımız uç meğer çözülmüş.
8: Ne demek istiyorsunuz abi?
6: Sveger hala yaşıyor diyorum.
8: Aman tanrım.
6: Gümrük kontrolünden geçirmeden bir nakil uçağı indirmem gerekiyor.
8: Bilmek istemeyeceğime eminim ama uçakta ne var?
6: Etiyopya'da kullandığımız ekip. 24 iyi sıkı adam. Silahlar ve ekipman.
8: Sadece 24 mü? Bu kez öldürün. Bu kez gevşek iş istemiyorum. İyi geceler abla.
6: İyi geceler senat.

0: ne yaptın? Ver onu bana. Kendini incitmeni istemem. Tamam mı? Erkek arkadaşın nerede?
1: Lynchburg, Virginia.
2: Ya tuzaksa?
3: Evet, tuzak. Buna şüphe yok. Hep öyledir. Ama kimin için? Listen yanında değil mi?
2: Evet.
3: Pekala, başka bir şey almadım.

0: Gidelim.
1: Bunlar niçin demiştin?
0: Gözyaşı gazını kontrol için. İlk kat için napalm. Geri kalanı için boru tipi. Bunları dikkatli kullanmalısın. Öldürme yarıçapı 5 metredir.
1: Tam olarak neye hazırlanıyoruz?
0: Olabilecek her şeye.

0: Pekala, 4 düşman askeri var. Teker teker öldür. Ateşi kesme, hiçbir şey dikkatini dağıtmasın.
1: Lanet olsun.
0: Hiçbir şey dikkatini dağıtmasın demedim. Yavaş düzgündür, düzgün hızlı demektir. Hadi.
2: Evet.
3: Hayır, hayır.
2: Sadece sen ve ben bebek.
3: Hayır.
2: Evet.
0: 3 nöbetçi var. Biri saat 2 yönünde. 12 yönünde ve 10 yönünde. Tehlike yakın iki yönünde 50 metre.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. İşte bu Google Gemini.
8: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
8: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
8: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay kızıl mı olsam?
8: Şahanesin Gemini.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı...
10: Bir foto

0: taşıdık halkama.
1: Olsun oğlum, çek
0: sen. Kalk sen de, kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
3: Şöyle oturayım hepiniz alt.
0: Hadi çek bakalım.
3: Hepinizi alayım. Süper oldu.
0: Ay çok güzel çıkmışım ya.
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşan...

0: yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B.I.O. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Motel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Çekiyorum.
12: Evet.
13: Nasıl oldu?
14: Bakalım.
15: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
4: Her anın double shot Ice Break.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden.

0: İlham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira, piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
8: dondurma. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
14: Biz de alışverişe atlayın.
13: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek kılıyor.
14: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
13: Kim işte bu çocuk ya?
14: Mesela ben bahar alışverişi yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
15: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Evet.
18: Sadece sen ve ben bebek.
14: Hayır.
19: Evet. 3 nöbetçi var. Biri saat 2 yönünde. 12 yönünde. Ve 10 yönünde. Tehlike yakın 2 yönünde 50 metre.

0: Üçünü de öldürdün mü?
1: 4 tane vardı. Johnson'ın gerçek adını, kime çalıştığını, başpiskoposu öldürmek için neden o kadar zahmete gerildiğini bilmek istiyorum. Vuran sen değil miydin?
0: Ya bunların hiçbirini bilmiyorsam?
1: O zaman benim için değersizsin ve seni vurup gidebilirim.
0: Johnson'ın çok ismi oldu. Hangisinin daha gerçek olduğunu bilmiyorum. Zaten bilmek tehlikeli olurdu. Eski bir asker. Ama albay olduğuna kesin eminim.
1: Devam et.
0: Seni istedikleri gibi beni de istemişlerdi. Tek iş için tuttular. Yaralıları severler. Kullanması daha kolaydır. Ve işin bittiğinde fırlatıp atarlar. Timmons, sen, ben. Bir kez kurt oldun mu, keçi gibi öne sürülmek kolay değil. Burada sadece bir ölü diğer bir ölüyle konuşuyor.
1: Ya başpiskopos?
0: Birini vurduğun zaman bütün şüpheleri ortadan kaldırmak istersin. Başkanın yanında durana kadar bekledik.
1: Ne söyleyecekti?
0: Gerçeği. Ne kadar korkunç olursa olsun hiçbir şeyin asla hükümetin onayı olmadan yapılmadığını. Orada da, burada da. Sorun yapmak da değil. Yetkili insanlara bunu bildiklerini kabul ettirmekte. Ebu Garip'te işkence gören mahkumlar. Sadece düşük rütbeliler hapse girdi. Patronları biliyordu. Patronlarının bildiğini biliyoruz. Ama söylemiyoruz.
1: Afrika'da tam olarak ne oldu?
0: Nedense köylüler petrol boru hattını köylerini tanrıların olmadığı bir yere taşımak için yeterli bir neden olarak görmediler. İçki?
1: Gitmelerini istediler ve gitmeyince de öldürdüler.
0: Hayır. İstemediler bile. Sadece öldürdüler. Hepsini. Böylece bir sonraki köye sormak gerekmeyecekti. Çekip gideceklerdi. ...400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk. Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki petrol istasyonunun altında. Bilmen gerek. Sen o işi yapan üstlenicilerin geri çekilişine yardım ettin. Elbette oradan da sağ çıkmaman gerekiyordu.
1: Johnson'ın patronu kim?
0: Bir senatör, galiba Montana'dan. Anlamıyorsun. Kesecek tek bir baş yok. Bu bir yığın. İçlerinden biri para ve gücün arttırılması ilkesine ihanet ederse, diğerleri de ona ihanet eder. Bunun adı insan zaafı. Bunu asla bir silahla öldüremezsin.
2: Swagger!
3: Swagger! Oradan çıkmalısın. Her yeri sardılar.
0: Onlar gelene kadar seni oyalamalıydım. Yalan söylesem seni tutamazdım. Bunu hemen anlardın. Bu arada kadının ellerinde.

0: Kaptan, Swagger, ikinci konumdayım. Oradan çıkmalısın.
1: Her yeri sardılar. Hey. Sakin ol. Ben söyleyince
2: boru bombaları patlat. Anlaşıldı mı?
0: Evet, evet. Evet, anladım.
2: Çok dikkatli dinle. Bir dediğimde önce boruları...
1: Sonra napalmı patlat.
2: Üç, iki,

0: Swagger! Swagger! Swagger!
1: Böyle iyice fırlayıp ağırın arkasına git.
0: Tamam.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Git.

0: bakayım.
1: Şimdi olmaz, tamam mı?
2: Günaydın güzelim.
0: Hayır, henüz gelmedi.
2: Virginia'daki tuhaf çatışmayı gördün mü?
0: Efendim, başsavcıya arayacağım.
1: Tamam, anlat, dinliyorum.
2: Helikopter kalıntıları, kan ama hiç ceset yok. Şişe kutularından parmak izleri alındı. İlk küme kesin olarak Bob Lee Swagger olarak teşhis edildi. İkinci küme ise FBI'dan özel ajan Nick Memphis'e ait.
1: Ama bunda...

0: Bir yanlışlık olmadı.
1: Bundan sonra sorulacak en mantıklı soru... Neler oluyor böyle?
2: Harika bir atış.
3: İyi atıştı.
2: Evet, çok iyi bir atıştı.
3: Bu iş için uygun olmadığını düşünmeye başladım.
4: İstediğini düşünebilirsin. Anlaşılan bu topçu çavuşu yanlış değerlendirmişiz.
3: Tek insanın dünyayı değiştirebileceğini düşünen kafası karışık biri her zaman çıkar. Ve aksini kanıtlamak için onu öldürmen gerekir. Demokrasinin zor yanı bu işte.
5: Buyur lan!
6: Bozman Montana.
0: Acelesin, anladın mı? O sonuçlara hemen ihtiyacımız var. Anne, çocuklarla bir ekip alıp hemen restorana git. Pekala, şu anda kimin aradığı umurumda değil. Çocuklar sessiz olun. Memphis hattaymış. İzini sürün.
1: Tamam. Evet.
0: Nick. Merhaba, ben Howard. Nasılsın?
7: İşler biraz karıştı Bob. Swagger'ı gözaltına aldım.
8: Evet, anlaşılan ölmemiş Howard.
0: Evet, bu olasılık bizim de kulağımıza geldi. Şişt.
1: Buldum.
0: Dün Virginia'da bir çatışmaya girdin mi?
8: Dediğim gibi.
7: İşler biraz karıştı.
0: Evet, biraz karıştı. Senin için en iyisi bunu getirmek olur değil mi?
8: Hayır.
7: Bunu yapamam.
0: Neden?
8: Olay çok derinleşti. Kime güveneceğimi bilemem.
0: Biz FBI'yiz evlat.
8: Evet, biliyorum.
7: Seni sonra ararım.
0: Nick, bekle. Sen aşağılık herif. İzini bulduk mu?
1: Buldum.
7: Bozman, Montana dışındaki yol üzerindeler. Hadi.
0: Çabuk.
9: Ben Swagger.
10: Ben Albay Johnson.
9: Dinleyeceğini biliyorum.
4: Anlaşılan gidecek bir yeriniz yok.
10: Albay?
9: Albaysan tabii.
4: Evet, albayım. Bende istediğin bir şey var.
10: Bende de öyle.
11: Eritre sınırının 10 kilometre yukarısındaki istasyonun altına 400 cesedin olduğu bir toplu mezar var. Erkek, kadın, çocuk.
9: Sana veririm ve ödeşiriz ama güvenebileceğim birinin gelmesini istiyorum.
10: Ben uysal
4: biriyimdir. Kafanda kim vardı?
9: Şu YouTube'daki gözlüklü adama ne dersin? Nelson Mandela'nın arkadaşı güvenilir biridir.
7: Bono mu? Bono'yu göndermelerini istiyorsun.
9: Meslektaşım seçimimi sorguluyor. Tamam. Bu zor bir iş olabilir. Fazla zamanınız yok. Montana'dan 6. dönem senatörü Charles Mitchum'a ne dersin? İkinci tercih olarak çok iyi değil mi?
4: Hiç sanmıyorum.
9: Sana 2 numara vereyim de öyle konuşalım. Birincisi 732, ikincisi 648.
4: Ne demek oluyor bu şimdi?
9: Eritre'de altında 400 cesedin olduğu bir petrol pompalama istasyonunun enlem ve boylamının son 3 rakamı diyelim. Nerede buluşuyoruz?
4: Açık bir araziden geleceğin ve gelişini çok uzaktan görebileceğim bir yerde.

0: Hadi.
1: Hadi.

0: Sevgilin nerede?
1: İşte geldim.
2: O da geldi.
0: Bak, bak, bak. İşte seninki geliyor bebeğim.

Tamam.

0: Kaburgam kırıldı galiba. Kımıldama. Başka kimse var mı?
1: Yok.

0: başımdan vurursan spazm kızı öldürür. Atışın yok. Atışın yok Swagger. Duydun mu Swagger? Bana atışın yok. Ne yapacaksın? Hadi. Senin için her şey bitti. Atışı yok. Boş versenize. Hiçbir şey yapamaz.
1: Ferhadi.
2: Oldukça iyi bu atışı da verdin.
3: Aman Tanrım.
4: Nasıl yardımcı olabiliriz?
5: Dün gece moteldeki kunukunu saat 3'te buraya getirmem için $100 verdi.
6: Nick, Memphis'te.
7: Gidelim.
8: Hadi binin çocuklar. Acele edin hadi.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Üzerine arayın.
2: Ben silah taşımam. Normalde bu eyalet için taşıma ruhsatım var.
0: Pilotu çıkar. Silahını yere at.
3: Bak.
0: At silahını.
3: Tamam. Hadi tamam, yere at. Tamam, tamam, sakin ol.
0: Sara. Silahı bana ver. Sorun yok. Silahı bana ver. İyi misin?
4: Kaldır ellerini. Yukarıda tut.
3: İyi atıştı Çamur.
2: Evet, sen istediğin şeyi aldın. Sana düşen şeyi yapmaya vaktin geldi sanırım.
0: Öyle mi dersin?
2: Evet, öyle diyorum evlat. Kesinlikle öyle. Neden bütün bu olanları sadece bir başlangıç kabul etmiyoruz? Bundan sonra bir planın var mı? Benzersiz yeteneklere sahipsin. Sana iş teklif etmek hoşuma gider.
0: Çalışmak mı? Sana mı?
2: Asırda göründüğü kadar kötü değildir. Sonuçta bütün bunlar olacak. En azından sana çabaların için çok para kazandıracak tarafta.

0: olursun.
1: Sen hangi taraftansın?
0: Taraflar falan yok. Sünniler ve Şiiler ya da demokratlar ve cumhuriyetçiler yok. Sadece güçlüler ve güçsüzler var.
2: Sizinle çalışmak ne gerektiriyor senatör? He? Masum kadınlara ve çocuklara tecavüz edip öldürmeyi mi seni hasta pislik? Boru hattı geçsin diye koca bir köyü katlettin.
0: Bir tek köy. Üstelik bölgeye istikrar getirdi. Artık kimse büyük babasının büyük babası farklı bir kabiledendi diye birinin kolunu kesmiyor. Orada bizi seviyorlar evlat. Burası öyle bir ülke ki savunma bakanı denen adam televizyona çıkıp Amerikan halkına bütün bunlar petrol için değil özgürlük için diyor. İnanıyor musun? Ve kimse onu sorgulamıyor. Cevabı duymak istemiyorlar. Çünkü bu bir yalan. Beni dinle çavuş. Masada çok fazla yer yok. Şimdi söyle, benimle misin yoksa değil misin?
1: FBI geldi.
2: Sorun yok. Tut şunu.
3: Biri para ve gücün...
0: Ver onu.
2: Hiç sanmıyorum senatör.
1: Ne yapıyorsun?
2: Hayatımızı kurtarıyorum.
1: O masum olduğunu kanıtlıyordu.
2: Burada kimse masum. Bu şey platinyum gibi. Kimse ölmeden elini alamaz. Yetkililere teslim edersen bizimle birlikte yok olur. Terlingua dışındaki tepelere gömülmek istiyorsan başka. Ben yokum ihtiyar. Ben sadece bir sürü silahla tepelerde yaşayan bir beyazım. Tatmin oldun mu?
1: Nereye gittiğini sanıyorsun?
0: Washington'a. Seçilmiş bir Amerikan senatörünü sırtından mı vuracaksın?
2: Tanrı biliyor bunu isterdim.
0: Tahmin etmiştim.
2: Bırak gitsin.
4: Tüfeğin ellerinde. En baştan beri ellerindeydi. Onu olay yerinde bulmuşlar. İstediğin kadar konuşmakta serbestsin. Sonunda zehirli iğneyle öleceksin. Ben de yaptığım işe döneceğim tabii. Yani ben kazandım. Sen kaybettin. Bu fikri alırsan iyi olur evlat.
2: Ben evladın değilim.

0: hocam. Nick Memphis, FBI. Ateş etmeyin.
1: Atın dedim. Yere atın. Yere atın dedim. Hadi yere atın.
2: Adalet Bakanlığı

0: Ellerimi çözebilirler mi lütfen?
1: Çözün.
0: Teşekkür ederim. Onu getirdiğin için sağ ol.
2: Hey, her şey için üzgünüm.
0: Senin suçun değil, bu iş böyledir.
3: Bu başsavcı Russert. Başkan Brent.
0: Efendim?
1: Senatör Mitchum bugün bizimle olamayacak. Onsuz da yapabileceğimizden eminim. Toplantıyı siz istemişsiniz. Hiç istemesem de FBI'nin hatırına kabul ettim.
4: Peki benim burada ne işim var? Beni hiçbir şeyle suçlayamazsınız. Ben koruma altındayım. Genelkurmay'ı arayabilirsiniz.
1: Buna gerek yok albay. Çünkü zaten yüksek makamdaki ve yüksek rütbeli şahıslardan seni bırakmamı söyleyen en az bir düzine telefon aldım. Ama güçlerin ayrılığı ilkesinin güzel yanı şu ki... Yasalar onlara canınız cehenneme deme yetkisini bana veriyor. Burada gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz. Yerinde otur ve sessiz ol. 5 dakikanız var çavuş.
0: Teşekkür ederim. Bu benim silahım. Hiç şüphe yok, inkar etmiyorum. Suikastten kısa süre önce olay yerinde buldunuz değil mi? O zamandan beri FBI tarafından hiçbir şekilde kurcalanmadı mı?
5: Hayır, kesinlikle hayır.
0: Hiç ateş edildi mi?
5: Bunun anlamı yok. Metal tanınmayacak derecede ezilmişti. Ancak metalürjik açıdan tam uyuyordu.
0: Doğru. Kesinlikle bir...

0: ve benim silahım. Özel ajan Memphis, başpiskoposu vurduğuma inanıyor musun?
1: Hayır. Hayır, inanmıyorum.
0: Bu konuda kanıtınız var mı?
1: Hayır.
0: Bana güveniyor musunuz?
1: Evet.
0: Ciddi soruyorum.
1: Evet.
0: Hayatınız üzerine.
1: Evet.
0: Güzel.
2: Ne yapıyorsun sen? İndir o silahı.
1: 600 ayarlıysa daha aşağı nişan almalısın.
0: Bu kadar yakından fark etmez. Fark ettireceği tek şey deli olup olmadığın. Bütün günde çeksem ateşlemez. Evimdeki silahların, evden çıkmadan bütün horozlarını değiştirdim. Bunu hep yaparım. Normal görünür. Farkı ancak mikrometreyle anlarsınız ama silah ateş etmez. Başpiskopostan çıkardığınız mermi benim silahımdandı ama bir hafta önce vurduğum konserve kutusundan alındı. Bu ülkeyi bütün düşmanlara karşı koruma yemini ettim. Ama olaylar gün ışığına çıkınca gerçekten saklanamazsın adi herif.
3: Her neyse. Kimin umurunda ki? Bu çok güzel bir sunumdu ama beni hiç ilgilendirmiyor. Beyler, bu toplantı sona ermiştir. Nokta. Seninle sonra görüşeceğiz.
4: Doğru söylüyor. Suçlu olduğuna dair kanıt yok.
0: Evet, bu ülkede yok.
1: Efendim, şunlara bir göz atın. Afrika'daki bir köy halkını gösteriyor. Hepsi albay ve arkadaşları tarafından öldürüldü.
5: Aman Tanrım.
3: Etrafına bak. Burası Afrika'nın boynuzu değil. Onların hepsi dedikodu. Burası özgürlerin ve cesurların ülkesi. Ve ben gitmekte özgürüm.
5: Ahlak pusulanız öyle şaşmış ki albay, park yerini bulabilmeniz beni çok şaşırtırdı. Bunun için ne hissettiğim bir yana. Olay başka bir ülkede, yasalarımızın dışında gerçekleşmiş.
0: Bu kadar. Yapabileceğiniz bu mu?
5: Bu uluslararası bir mahkeme değil. Albayı başka bir kıtada, üstelik işlediği kesin olmayan bir suçtan gözaltına almaya yetkim yok.
1: Efendim, rica ediyorum, tekrar
5: düşün. Tekrar düşünecek bir şey yok evlat.
3: Ben kazandım. Sen kaybettin. Yine.
1: Bu çok saçma.

0: Bu işin böyle sonuçlanması benim de hoşuma gitmiyor. Ama dünya böyle. Ve adalet her zaman galip gelmiyor. Sokakları silahla temizleyebileceğin vahşi batıda değiliz. Bazen tam olarak buna ihtiyaç olsa da. Çavuş Swagger, gitmekte özgürsün. Çavuşun kelepçelerini çıkarın.
1: Mükemmel bir atıştı senatör.
2: Tam yüzüne. Hani bir laf vardır. Eli ayağı birbirine dolandı.
3: Ama başsavcının yüzündeki ifadeyi görmen gerekti.
2: Yine o meşhur güçlerin ayrılığı konuşmasını yaptı mı? Önemli olan kanıtlar ve gerçektir. Sonra sen ona ne dedin? Sen kimsin be?
3: Bromu tutar mısınız Bay A.G.?
2: Sen kimsin be? Ben ne diyorsam gerçek odur.
4: Dinle, sabah ülkeden çıkmış olmalısın. Ekvador'a gideceksin. Hmm.
5: Yerlilerle biraz sorunumuz var. Sorunu halletmek için personelimiz orada hazır ama onlar sizi istediler.
2: Çözülebilir. Seni istemişler.
4: Swagger.
2: Işıkları kapa.
4: Arabamı al. Arabamı al.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
8: Uyandıralım. Üstün lezzetli.

0: tutkulu zekaya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: A101'de haftanın yıldızları. Ahir tam yağlı tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Damla
11: bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip

0: grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Dora hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Dora dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Dora'dan bir dünya tatlılık.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Ben ne diyorsam gerçek odur. Dinle, sabah ülkeden çıkmış olmalısın. Ekvador'a gideceksin.
12: Hmm. Yerlilerle biraz sorunumuz var. Sorunu halletmek için personelimiz orada hazır ama onlar sizi istediler.
11: Çözülebilir. Seni istemişler.
12: Spoiler.
11: Işıkları kapa.
12: Arabamı al. Arabamı al.

0: Bir şeyler yap. Bir şeyler yap.
1: Nerede bu? Zeminin altı. Ah!

0: Bak, beni öldürmen gerekiyor. Beni öldürmen gerekiyor. Onlar yaptı. Onlar yaptı.
1: Lanet olsun. Dur bir dakika. Bir dakika bekle. Bekle. Sen aklını mı kaçırdın? Aklını mı kaçırdın ha? Ben Birleşik Devletler Senatörüyüm.
2: Kesinlikle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

keyifli bir hafta sonunda Şelaleler Diyarı Yahyalı'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya, lezzete doyamayacağınız mükemmel bir bölüm izlemeye hazır mısınız? Hazırız dediğinizi duyar gibiyiz. Sizleri muhteşem bir doğa harikasına getiriyoruz. Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Şelalelerin güzelliği göz kamaştırıyor.

Değerli izleyenler, şu anda neredeyiz? Şu anda dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Tam bir doğa harikasının yanı başındayız. Evet değerli izleyenler, hem Kayseri'de hem ülkemizde en çok turist çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz

Bozma şelalelere bir takım şelalesi. Efendim burada 5'i büyük, 2'si küçük olmak üzere 7 tane şelale var. Şu anda bulunduğumuz şelalenin ismi Elif Şelalesi. Efendim daha aşağı kısımda takım şelaleleri var. Daha sonra Güney Şelalesi var. Yani hepsinin bir ismi var. Efendim Elif Şelalesi tüm güzelliğiyle tamı tamına 72 metre yüksekten akıp gidiyor. Evet, buz gibi su. Aladağlar Milli Parkı'ndan gelen su, şelalenin suyu, doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim önümüzde sanki bir kartpostal var. Evet, mükemmel bir doğa harikası, mükemmel bir görüntü. Ve şunu da eklemek istiyorum. Kapuzbaşı takım şelaleleri Aladağlar Milli Parkı'nın içinde yer alıyor. Efendim Elif Şelalesi'nin önünde bir de tarihi değirmen var. Yani şu anda aktif olarak çalışmıyor ama çalışabilir durumda. Ve buraya gelen turistler şelalelerin önünde, tarihi değirmenin önünde, un değirmenin önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Aslında efendim doğal güzellikler anlamında Kayseri için Yahyalı ilçesi önemli bir vitrin.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerindeyiz ve şelaleyi keyifli keyifli keşfetmeye devam ediyoruz. Tam bir doğa harikası. Efendim Yahyalı çekimlerimizde çok değerli Sayın Kaymakamımız Mehmet Kaya bize eşlik etti ve bir an olsun yanımızdan ayrılmadı. Vallahi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Davet etti geldik. İyi ki geldik. İyi ki buradayız. Yahyalı çok güzel. Yahyalı olmak çok güzel ve bu güzellik karşısında gerçekten insanın nutku tutuluyor.
1: Aynen öyle.
0: Sözün bittiği yer.
1: Aynen öyle.
0: Çok güzel. Tabii bir yani, dünya markası.
1: Dile kolay. Dünyanın en büyük ikinci şelalesi diyoruz. Burayı göstermeden olmazdı. Kapuzbaşı takım şelaleleri. Burada 7 adet şelale bulunmakta. Aladağlar Milli Parkı'nın içerisindeyiz. Kayseri'ye yaklaşık 140 kilometre mesafede. Geçmişte buranın yolunun kötü olduğu bir algısı vardı. Yani Kapuzbaşı çok uzak, yolu çok kötü ama geldiğimiz yolu gördünüz
0: evet,
1: galiba.
0: Evet evet çok güzeldi ve yol kısaldı.
1: Yol kısaldı.
0: Yollar yapıldı.
1: Asfaltı, karayolların standartlarında evet. Kayseri Valiliğimiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımız çok büyük emek harcadılar, çok büyük sermaye
0: döktüler. Emeklerine sağlık.
1: Yani burayı artık görmeyen kalmasın Belma Hanım. Sizlerden ricamız bunu iletelim, herkese duyuralım. Kapuzbaşı şelaleleri dünyanın en büyük bütün şelalesi Yahyalı'da bulunuyor. Türkiye'mize bulunuyor. Burayı görmeyen kalmasın lütfen.
0: Yani gerçekten dünyadan turist geliyor. Aynen. Dünyanın her tarafından turist geliyor. Efendim bu muhteşem doğa harikası bizim ülkemizde. Kayseri'de, Yahyalı'da. Lütfen daha önce gelmediyseniz gelin görün. Çok çok eski gelenler yolların bozuk olduğunu düşünebilirler. Ama yollar şu anda inanılmaz güzel ve gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Efendim Kayseri deyince aklınıza tabii ki tarih şehri geliyor, gastronomi şehri geliyor, kış turizm şehri geliyor. Ama Kayseri'nin doğal güzelliklerini doya doya görmek, yaşamak istiyorsanız Yahyalı'yı mutlaka görmelisiniz. Eğer görmedilerse büyük kayıp değil mi Sayın
1: Kaymakamım? Mutlaka yazsınlar, büyük kayıp. Az önce Trabzonlu vatandaşlar vardı, burada Maçka'dan evet. Çıkmış gelmişler. İnanılmaz güzel diyorlar. Çok teşekkür ettiler yapılan yatırımlar için.
0: Çok güzel, içinde. Çok güzel.
1: Yerli yabancı birçok insanımız geliyor ama görmeyen kalmasın. Özellikle bizim ülkemizden görmeyen burayı kalmasın.
0: Evet. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında serin değil mi burası?
1: Tabii vadinin içerisindeyiz. Yanımıza şelale gürül gürül akıyor, coşkul akıyor. 12 ay sürekli böyle akar bu şelale ve bu serinliği
0: azalmıyor değil mi hiç şelalenin suyu?

0: Yahyalı'ya geldiğinizde gürül gürül akan suyun içinde alabalık yemenin keyfini mutlaka yaşamalısınız.
1: Efendim, Yahyalı'da şu anda mükemmel bir ortamdayız. Peki neredeyiz? Topuzbaşı şelalelerinin güney kısmındayız. Efendim, altımızdan gürül gürül şelalenin suyu akıyor. Evet, gerçekten doğayla baş başa, huzur dolu, mükemmel bir ortam. Burası biraz serin. Efendim, montlarımızı giydik ama keyfimiz yerinde. Suyun akış hızı o kadar yüksek ki. Evet, görüntü şahane, manzara şahane, keyfimiz yerinde. Yanımızda Veli Bey var. Efendim, Veli Bey bize alabalık yaptı. Buraya geldiğinizde alabalık yemeden asla buradan ayrılmamalısınız. Veli Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin Berna Hanım.
1: Hoş bulduk. Ellerine emeğine sağlık Veli Bey.
2: Afiyet olsun efendim. Afiyet.
1: Veli Bey aynı zamanda eski muhtar.
2: Evet, eski
1: muhtar. Şu anda yok değil mi muhtarlar?
2: Şu anda yok.
1: Burası senin mi Veli Bey?
2: Bu iş yeri benim.
1: Çok şanslısın.
2: Sağ ol, teşekkür ettim.
1: Evet, bu su nereden geliyor şimdi? Şelalelerden mi geliyor?
2: Bu takım şelalelerimizin, yedi göllerimizin birikme suyundan takım şelalelere gelen müthiş, muntaşan su.
1: Efendim, doğal kaynak suyunda beslenen, büyüyen alabalık inanılmaz lezzetli. Alabalığın yanında ne var? Salatamız.
2: Salatamız var efendim. Kızarmış biber, domates, doğal balımız var.
1: Beslenme doğal, ortamız doğal. Evet. Alabalığımızın şöyle derisini aldım. Efendim, hemen bir parça tadına bakmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir alabalık. Ve bu alabalığı yemek için her yerden geliniyor. Evet. Ellerine sağlık Veli Bey. Çok
2: afiyet
1: lezzetli.
2: Olsun, afiyet olsun.
1: Balığa limon sıkılır mı?
2: Tabii.
1: Sıkılmaz mı?
2: Sıkılır.
1: Yahyalı'ya çevre illerden, Kayseri'den günübirlik gelenler var. Ama burada kalmak istiyorsanız Yahyalı ilçesinde 20 tane pansiyon var ve 400 yatak kapasitesi bulunuyor. Yani efendim, şelaleleri gezmek için, Yahyalı'nın diğer güzelliklerini görmek için, yöresel lezzetlerin tadına bakmak için bir gün yetmeyebilir. Çünkü alan büyük, şelaleler merkeze yaklaşık bir saat mesafede, biraz zaman alabilir. Çok teşekkür ediyorum Veli Bey, misafirperverliğin için, hazırlığın için.
2: Efendim, siz de buraları, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin şelalelerini tanıttığınız için size minnettarım efendim.
1: Çok teşekkürler Veli Bey.
2: Afiyet şeker olsun.
1: Afiyet
2: efendim.
1: Olsun.

0: kütür kütür lezzetli Yahyalı elmasını sevmeyen var mı acaba? Yoktur tabii.
1: Değerli izleyenler, programımız Yahyalı'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, şelaleler olmadan, elma olmadan, halı olmadan Yahyalı bölümü olmaz dedik. Ve Solo Abdülkadir Bey'in yanında aldık. Şu anda depolama ve paketleme tesisindeyiz. Hepinizin bildiği gibi Yahyalı'nın elması inanılmaz lezzetlidir ve çok ünlüdür. Hem Türkiye'den hem de dünyadan bu elmaya inanılmaz talep var. Ve efendim, burası mis gibi elma kokuyor. Yahyalı'nın nefis mi nefis lezzeti dillere destan elmasının özelliğini Abdülkadir Bey'e soracağız. İşin uzmanına soracağız. Abdülkadir Bey, merhabalar.
2: Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Vallahi mis gibi kokuyor. Hoş ünlendiği geldin. Kadar var.
2: Var.
1: Şimdi elmanın hasat zamanı ne zaman? Şu anda değil, onu biliyorum.
2: Elmanın hasat zamanı 8. ayda başlıyor.
1: Tamam.
2: Ağustos ayında gala elmasıyla.
1: Tamam.
2: Ağustos, Eylül, Ekim olarak devam ediyor. Yazları Yahyalı'da hava geceleri 10 dereceye kadar düşüyor. Gündüz 30 derece.
1: Evet.
2: Arada bir 20 derece açıklık. Bu da elmanın hem sert hem lezzetli hem de renkli olmasını sağlıyor. Sertlikteki en önemli unsur, biz bunları ihracata gönderdiğimizde 45 gün, 60 gün gibi süreyle gemide soğutmalı konteynerlerle Hindistan, Afrika, Ghana, uç ülkelere gönderiyoruz.
1: Oo, her yere yolluyorsunuz.
2: O yüzden yani diğer şehirlerde, isimlerini söylemeyelim.
1: Evet.
2: Diğer şehirlerdeki sertlikten çok daha sert Yahyalı'nın elması.
1: Çok mu sert Yahyalı'nın elması?
2: Evet.

0: Değerli izleyenler, depolama ve paketleme tesisinde kadınlarımızla birlikteyiz. Ortam şahane, her yer mis gibi elma kokuyor ve onlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Evet. Merhabalar, isim ne?
1: Evet. Döndü Dal, merhaba.
0: Döndü Hanım, ne yapıyorsun burada?
1: Burada elma seçiyoruz, güzel evet. Elmalarımız var.
0: Evet.
1: Yiyene şifa olur.
0: Tamam, nasıl seçiyorsunuz?
1: Çürüğünü,
0: çürüğünü,
1: evet, büyük ıskartıya çürüğünü şey diyoruz, atıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu ikinci kasalara da bak, bayan hanımefendi gösteriyor.
0: İşiniz zor mu?
1: Çok zor ya, bir
0: kaç
1: bayan
0: olarak.
1: Kaç
0: yıldır yapıyorsun?
1: Bayağı yapıyorum, 3-4-5 yıldır.
0: Nerelisin?
1: Niğdeliyim.
0: Kayserili değil misin?
1: Kayserili, Niğde Kayseri kardeşi.
0: Doğru, kardeşsiniz.
1: Evet.
0: Kardeş şehir, Niğde'nin de elması güzel, Yahyalı'nın da elması
1: evet.
0: Çok güzel. Bir yandan çalışıp bir yandan yiyor musunuz?
1: Aynen öyle. En fazla 5 gün. Bir akşama kadar.
0: Evli misin?
1: Evliyim.
0: Eşin ne iş yapıyor?
1: Eşim memur AFAD'da.
0: Tamam, anlaşıyor musun?
1: Çok. Mükemmel. Çok mutluyum.
0: Aman mı, mutluluktan havaları uçuyor. Havaları uçuyor. Allah olmayana versin. İsim ne?
2: Necla Dal.
0: Necla abla, sen nasılsın?
2: Elhamdülillah.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
2: Ben 30 senedir patates, elma, her şeyi yaptım.
0: 30 yıldır tarımın içindesin.
2: Evet.
0: Yorucu mu?
2: Şöyle, patates yorucuydu da bu o kadar değil.
0: Sen de gel, isim ne?
3: Gülizar Öztekin.
0: Gülizar abla, bunlar dedikoducu.
3: Evet.
0: Kavga dövüş yapıyor musun?
3: Yok, kavga yok.
0: İyi mi? Keyfin yerinde mi burada?
3: Keyif güzel, iyi burası.
0: Evet. Yoruluyor mu böyle kollarınız? Ayaktasınız ya, sabahtan akşama kadar.
3: Evet, yoruluyorsun ama yapacak bir şey yok, mecburuz.
4: Deyince bize de Türkiye ilerleri
0: çıkıyor. Şaka, onlar biliyor ne demek istedim. Herkes yapıyor dedikodu.
3: Kadınlar
0: da yapıyor dedikodu, evet. Erkekler de yapıyor. Dedikodu yapmayalım, evet. Tatlı tatlı ama böyle iyi niyetle.
4: Evet.
0: İyi niyetle, tatlı tatlı. Buralar
4: çekilmez.
2: Öyle birbirine tamam. Burada olanları desen mesela dedikodusunu yapsan geçinemem.
0: Birbirinize girer.
2: O zaman girerek bir şeye yaramaz.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz günde?
4: Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'te bitiriyoruz.
0: Oo. Zor.
4: Evet, akşama kadar ayaktayık.
2: Şu molamız var. 10.30'da, 12.30'da önce yemeğe gideceğiz. Bir saat molamız var. Bir de 3.30'da var 15 dakika.
0: Ne güzel.
2: Yani var molamız.
0: Arada dinlenmek lazım. Var, evet. Sabah 8'den akşam 5'e kadar elmanın içindeler.
2: Evet.
0: Efendim, Kayseri Yahyalı'dayız. Kayseri Yahyalı'nın elması olmasaydı olmazdı. Hadi şöyle bir Kayseri türküsü söyleyelim. Gelin. Gelin kızlar, altın kızlar.
4: Ne söyleyelim?

0: ses üzerekten, inci dizerekten, gel canım gel ama.
1: Ordunun devleti.

Ay Mehmet'im, Mehmet'im, sana kızım demedim. Seni bana kesmişler, vallahi.

0: Yahyalı halıları şahane.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, yöresel yemekleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle. Kısacası her yönüyle Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı bugün elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Yahyalı'ya özgü belli başlı semboller var. Bir kere Yahyalı Şelaleler Diyarı, hepinizin bildiği gibi doğal güzellikler anlamında çok zengin bir ilçe. Yahyalı'nın elması var ve değerli izleyenler, Yahyalı'nın dünyaca ünlü coğrafi işareti almış muhteşem halıları var. Efendim, Yahyalı halılarıyla donatılmış mükemmel bir showroom'dayız. Yanımızda 40 yıllık halıcı Aziz Bey var. Bakalım Yahyalı halısının özelliği neymiş? Aziz Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Zaman ayırdığınız için. Çok iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Sizler şimdi Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı. Şimdi Yahyalı'nın halısına hem Türkiye'den hem de dünyanın her yerinden talep var.
2: Doğrudur.
1: Yahyalı halısının özelliği nedir? Şimdi kadınlarımız aslında çağlar boyunca sevinçlerini, üzüntülerini, duygularını, düşüncelerini halılara aktarmışlar. İlmek ilmek
2: kesinlikle
1: işlemişler.
2: Evet, evet.
1: Bakalım Yahyalı'nın halıları ne anlatıyor? Bu halıların özelliği neymiş efendim? Aziz Bey'e soralım.
2: Aslında her halı kilim bir kitaptır, yani iyi okumak.
1: Aslında her motifin desenin bir anlamı var değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir kere bunlar yün halılar.
2: %100 yün.
1: Tamam.
2: Kısaca tarihinden bahsedeyim.
1: Tabii ki.
2: Şimdi dedemiz, siz de görmüşsünüzdür, Yahya Ali, Yahyalımızın dedesi.
1: Evet, Yahyalı ilçesinin kurucusu.
2: Orta Asya'dan buraya göçle beraber halk geliyor. Ama beraberinde kendileriyle birlikte değerlerini de taşıyorlar. Bunlardan birisi de halımız. Dünyada İlk bilinen ve bulunan halı, literatüre giren, Altay Dağları'nda Pazırık bölgesinde bir Rus arkeolog olan Rudenko'nun 1948 yılında bulduğu bir halıyla halı kültürü tanıtımı başlar ve bu halı Türk halısı olarak tescillenir. Tabii benim atalarım da oradan gelmiş buraya. İşte Horasan üzeri Anadolu'ya giriş yapmışlar. Türkmenler, Yörüklerin bir kısmı da buraya gelmiş. Oradaki dokuma kültürünü buraya taşımışlar. Fakat bu kültür gerçekten böyle çok önemli, küçümsenecek bir kültür değil. Çok çok önemli bir
1: kesinlikle
2: kültür.
1: Kesinlikle çok
2: yani bunun
1: değerli.
2: Değerini bilmemiz lazım.
1: Aziz Bey, geleneksel sanat dallarımızı, zanaat dallarımızı mümkün olduğu kadar izleyicilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Ve Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı.
2: Yani halı deyip geçmemek
1: lazım. Kaç yıllık
2: lazım
1: bir halı? Yani Yahyalı'da bu halı kaç yıldır dokunuyor? Geçmiş çok eski tabii.
2: Çok eski, yani ta 1000 yıl öncesine gelemiyoruz tabii. 1000 yıl olmuş Anadolu'ya geleli. Gidemiyoruz. Fakat çok güzel örnekler var. Birazdan size de gösteririm. Mesela elimizde 130-140 yıllık, 200 yıllık halılar alınmış, satılmış.
1: Şimdi showroom'da mükemmel halılar var. Efendim, burası buram buram yün kokuyor ve halıların dokunduğu iplerin yünleri de burada yetişen koyunlardan alınıyor.
2: Bu çok önemli tabii.
1: Tamamen halı, doğal, organik kesinlikle halılar, boyalar organik. Şimdi buna özellikle vurgu yapmak istiyorum.
2: Şimdi bir,
1: bu yüzden de çok değerli halılar.
2: Bakın, bu boyaşili diye tabir ettiğimiz ince lif şeklinde toprağın altına böyle saçak atarak büyüyen bir ot. Onu çıkartırlar, kuruturlar, döverler böyle. Bu şekle getirirler. Kırmızı bundan yapılır.
1: Efendim, tamamen
2: sırçanı
1: doğal.
2: Sırçanı gri renk.
1: Organik.
2: Sırçanı diyoruz. Niye? Vaharet
1: boyalar, yünler,
2: benzediği
1: halılar
2: için.
1: Evet.
2: Ben yöresel isimlerini de önemserim.
1: Neydi? Yalbır yalbır mıydı
2: yalbır,
1: Aziz Bey?
2: Yalbır yalbır.
1: Parlak parlak.
2: Evet. Babam anlatırdı bana öyle koyunların yününü anlatırken. Oralarda çok koyun otlatmış. Şimdi buradaki gri renk balçık çamuruyla, bu çürümüş bir çamur. Yüzyıllarca orada çürüyen bir çamur. Narpuz otu tohuma kalkar. Nalenin değişik bir türü. Aynı familyadan. Onun üst kısmını alırlar, çamurla beraber kaynatırlar, gri rengimizi yaparlar. Şurada gördüğümüz yine Yahyalı tabiriyle yeşeni, yani haki rengimiz, olgunlaşan asma yaprakları, bağ yaprakları.
1: Bütün renkler doğadan.
2: Kesinlikle.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Yahyalı'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi yöresel yemek zamanı. Malum Kayseri gastronomi şehri. Kayseri mutfağı zengin bir mutfak. Ve efendim bu zengin mutfaktan Kayseri'nin Yahyalı ilçesi de nasibini bol bol almış. Ancak Kayseri mutfağıyla Yahyalı mutfağı bir takım lezzetler konusunda farklılık gösteriyor. Yani benzerlik gösterdiği noktalar da var. Mesela mantı Kayseri merkezde de çok yaygın, önemli bir sembol. Gastronomi anlamında burada da yapılıyor. Kadınlarımız çok güzel mantı yapıyor. Ancak böyle Kayseri mutfağında, Kayseri merkezde ve diğer ilçelerde çok da göremeyeceğiniz yemekler yapılıyor. Onlardan biri de üzümlü. Buranın milli yemeği, sofraların olmazsa olmazı. Efendim üzümlü neymiş? Bakalım nasıl yapılıyormuş? Cennet teyzemizin yanına geldik. Ondan rica ettik. Ona sorduk. Şimdi üzümlüyü bize yapacak, anlatacak o İnşallah. Lezzetli elleriyle. İnşallah. Cennet teyzem nasılsın? İyiyim. İyi misin?
1: İyiyim ciğerim, iyi.
0: Buranın yerlisi misin?
1: Buranın yerlisiyim.
0: Buralar nasıldır?
1: Buralar çok güzel.
0: Bir anlat. Yahyalı nasıl? Güzel. Nesi güzel?
1: Üzümlüsü, yemeği, mantısı.
0: Evet.
1: Her şeyi.
0: Şelaleleri.
1: Şelaleleri.
0: Elma.
1: Yaylaları, elmaları.
0: Elmayı unuttun. Yaylaları.
1: Yaylaları. Evet. Hep güzel.
0: Havası.
1: Hep güzel. Havası hep güzel.
0: İnsanı.
1: İnsanlarımız çok güzel.
0: Sen ne yapıyorsun peki? Evde misin?
1: Evde.
0: Nasıl geçiyor hayat?
1: Hayat çalışırım, iş görürüm, bahçe derim, her şeyi derim.
0: Tamam. Yemek Olurum. Yaparsın.
1: Yemek yaparım.
0: Canım. Hadi o zaman Cennet teyzem yapmaya başlayalım. Tarık sen yap. Cennet teyzemi yapamam. Yorma.
1: Ben yakamam, bilmem bunu.
0: Tamam. Bismillah. Evet. Besmelemizi çektik. Üzümlümüzü yapmaya başladık. Cennet teyzem bir yandan yap, bir yandan anlat. Şöyle izleyenler de öğrensin.
1: Şuraya koyacağım. Dur.
0: Hem sıvı yağımızı hem de tereyağımızı ilave ettik. Evet Osman Bey takviye kuvvet hemen kaşığımızı getirdi. Şu anda mükemmel bir otağı çadırındayız. Yahyalı halkının en sevdiği yemek hangisi?
1: Mantı, üzümlü.
0: Sonra?
1: Çorba.
0: Ne çorbası?
1: Yayla çorbası.
0: Tamam.
1: Pirinç çorbası, pirinç çorbası, pirinç.
0: Evet, unumuz kavruldu. Etimizi ilave ettik. Cennet teyze dikkat et bu tencere fırlamasın. Valla Bekir'in Tarık'ın üzerine bir fırlar üzümlü müzümlü kalmaz.
1: Kalmaz.
0: Allah korusun onlar da yana. Efendim bir değişik bir yemek burada çok seviliyor. İşte yöreseli mükemmel bir yemek. Sizlere yapılışını göstermek istedik. Sen benden iste ben vereyim. Salçamızı ilave ettik. En güzel yemek, en lezzetli yemek. Kadınlarımızın yaptığı yemek, annelerimizin yaptığı yemek. En lüks restoranın yemeğine değişmem. Her zaman söylüyorum. Cennet teyze, sevgini kattın mı? Sevgini kattın mı?
1: Kattım.
0: Hiç yok mu böyle mani, türkü falan?
1: Ben bilemem.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilemem diye.
0: Doğru söyle, kırma beni.
1: İnan bilemem.
0: O kadar hızlandı ki Cennet teyzemiz. Etimizi ilave ettik, haşlanmış nohutumuzu, baharatımızı, üzümümüzü, her şey buradan, her şey Yahyalı'dan. Her şey doğal.
1: Minanamızı yakarak şimdi.
0: Ben acı... tutayım. Tutsun. Aman bir kaza olmasın.
1: Acı şimdi.
0: Yani biraz da aslında üzümlü önemli. Şöyle Osmanlı mutfağını andırıyor.
1: Şeker atıcı.
0: Değil mi Osman Bey?
2: Evet.
0: Biraz böyle Osmanlı mutfağında da etler, meyveler, kuru meyveler karıştırılır böyle güzel güzel. Efendim pişmesini bekliyoruz.
1: Ha,
0: piştikten sonra... Afiyetle tadına Allah bakacağız. Kimin elinden? Teyzemizin ellerinden. Için. Cennet teyze pişti mi?
1: Pişti.
0: Açalım mı?
1: Aç.
0: Ben mi açayım?
1: Sen aç.
0: Ben açayım. Acaba nasıl oldu? Efendim Yahyalı'nın milli yemeği üzümlü.
1: Pişti.
0: Düğünlerin, özel günlerin olmazsa olmazı mis gibi pişmiş üzümlümüz. Vallahi sevildiği kadar var. Şimdi malzemesi zengin. Mükemmel olmuş, özlenmiş böyle. Besmelemizi çektik. Şöyle hemen bir parça.
1: Güle güle ye.
0: Of. Çok değişik. Çok güzel. Etin tadı var. kuru meyvenin tadı var. Gel Peki. Cennet teyzeciğim, gel kaçma.
1: Kaçmayayım Hatice'ye.
0: Şekerli, tatlı bir yemek.
1: Pekmezli.
0: Bunun yanında ne yiyorsunuz? Pilav falan oluyor mu?
1: Olmaz. Çıkla yerler mantı olur, mantı.
0: Cennet teyze şu anda Beyaz TV ekranları başında. Şimdi hafta sonu herkes çayını kahvesini almış, Yahyalı'yı izliyor. Onlara buradan ne söylemek istersin?
1: Hepsinden selam söylüyor. Hepsine selam değil mi? Ne diyeyim?
0: Sen ne istersen söyle. Efendim doğal Yahyalı kadını.
1: Doğal Yahyalı kadınlarının selamı var. Hoş geldiler, safa geldiler. Bilmem ben başka.
0: Ben seni yerim yerim. Şöyle bir el sallayalım bütün Türkiye'ye.
1: Türkiye'ye. Kayseri'ye çok. Benimkiler hep Kayseri.

0: sunum masamız çok lezzetli görünüyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Yahyalı'da lezzet dolu devam ediyor. Efendim şu anda tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Mükemmel bir ortamdayız. Her yerde Yahyalı var. Her yerde Yahyalı'ya özgü semboller var. Efendim masamızda Yahyalı'nın ünlü halısı, arkamızda Yahyalı'nın halısı ve masamızda Yahyalı mutfağına özgü en çok sevilen belli başlı yöresel yemekler var. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Efendim Yahyalı'nın güzel hamar atı kadınlarına ben çok teşekkür etmek istiyorum. Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Mekanın sahibi. Efendim hem yöresel kahvaltı anlamında, hem kebap anlamında, hem de diğer lezzetler anlamında gerçekten çok başarılı. 4 şubeyle hizmet veriyor. 3'ü burada, biri Develi'de. Sanırım evet. Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle keşfedilmemiş yeryüzü cennetimiz Yahyalı'mıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Öncelikle bu programı hazırlayan, emeğe geçen başta Sayın Kaymakamım Mehmet Bey'e canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten Yahyalı'mız keşfedilmeye değer bir Yahyalı'mız. İnsanların gelip konaklayabileceği bu mükemmel lezzetleri, tatları tatmaya bekliyoruz sizin vesilenizle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Yahyalı gerçekten gelinmeye, gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Bilen var, bilmeyen var. Efendim daha önce gelmediyseniz, görmediyseniz, Yahyalı'yı tanımıyorsanız, bu mükemmel lezzetlerin tadına bakmadıysanız ilk fırsatta lütfen çıkın, çıkın, gelin. Şimdi bir tarafımda Hatice teyzem var, bir tarafımda Asiye teyzem var. Hatice teyze merhaba, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, merhaba kızım.
1: İyi misin? Sağlığınız.
3: Allah'ıma şükür idare ediyorum. Gözüm görmüyor kızım.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Allah beterinden korusun.
3: Amin.
1: Bize ne yaptın Hatice teyze?
3: Size ben sarma yaptım kızım. Afiyetle yiyin.
1: Sarmayı sen mi yaptın?
3: Evet.
1: Sarma zordur. Emek ister.
3: Olsun, sizin canınızsa olsun.
1: Nasıl yaptın o sarmayı? Üzerinde etler var.
3: Et.
1: Evet.
3: Kıyma var içinde. Onun daha içinde kıyması var.
1: Tamam.
3: Yaprak, salçası, yağı.
1: Her limonu, şeyi var.
3: Domatesi,
1: evet.
3: Her şeyi var. Yok diyecek yok kızım.
1: Mantı da yapıyor musun?
3: Mantı da yaparım kızım.
1: Ellerine sağlık Hatice teyze. Hakkını helal et. Asiye teyzem sen de gel. Sen ne yaptın? Sen de bize bir şeyler yaptın bugün. Gel şöyle. Hangisini sen yaptın?
4: Mantı.
1: Mantı yaptım. Oo, çok severim. En sevdiğimden. Kayseri mantısı candır.
4: Kıymayla. Yüzünde salçamız var.
1: Evet. Pizdirmemiz var. Yaprak sarmamız var, mantımız var.
2: Var. Olmazsa olmaz üzümlümüz var.
1: Tamam.
2: Bıçak arası cıvıklımız var. Bir de evet. Yahyalı'ya has özel bir ürünümüz.
1: Develi cıvıklısı, Develi ilçesine. Özgem'e her yerde yapıyor.
2: Biz Develi'yi geçtik yalnız. Biz Develi'den daha mükemmel
1: Develi'de
2: yapıyoruz.
1: Develi'de de güzel yapıyor. Valla Develi ayağa kalkar. Yok. Şimdi Osman Bey. Orada da çok güzel yapıyor.
2: Biz iddialıyız. Biz iddialıyız.
1: Şimdi Develi cıvıklısı Kayseri'nin her yerinde çok güzel yapılıyor ama senin de gerçekten yemeklerin, pidelerin
2: teşekkür
1: efsane.
2: Teşekkür ederim. Mükemmel.
1: Hepsi
2: tabii.
1: Çok lezzetli. Yahyalı bezdirmeyi nasıl yer?
2: Yahyalı bezdirmeyi şöyle yer.
1: Ben bezdire bezdire mi yer?
2: Bezdire bezdire.
1: Bezdire yapılıyor.
2: Ustaların bezdire bezdire yapar yorgunluğunu bizler evet. De yeriz.
1: Keyifli,
2: şöyle
1: keyifli
2: şöyle
1: yer.
2: Yeriz.
1: Haydi bakalım Yahyalı'da.
2: Ekmeğimizi alırız.
1: Evet.
2: Alırız. Bezdirmelerimizi güzel.
1: Elle öyle kibarlığın yeriz. Lüzumu yok. Et, balık, kelle bunlar burada yenir eller.
2: Pişmiş biberlerimizi koruruz.
1: Daha ne olsun.
2: Yanına
1: of.
2: Soğanımızı atarız.
1: Kebap kebap Yahyalı'nın kebabı. Atarız.
2: Domatesimizi atarız. Maruz salatamızdan da atarız şöyle. Allah Allah.
1: Allah Allah. Şov var şov. Sık sık Osman Bey. Harikasın. Herkesin canı istiyor. Çok fenasın valla. Ondan sonra nasıl yeniyor?
2: Yememde bir sıkıntı var mı? Allah Allah.
1: Hiçbir sıkıntı yok.
2: İsmail kardeşim acış.
1: Afiyet. Ne dedim bir dakika acış mı? Ne demek o?
3: Acış yiyorum.
1: Ne demek? Acış yiyorum.
3: Acış yiyorum demek. Ya, acış.
1: Yemek yerken yiyorum derken acış mı
3: acış
1: dersin?
3: Acış dedik. Sen ha. Acış yemek
1: başka yiyorsun. Ne dersiniz Hatice teyze böyle yöresel şivede?
3: Yöresel şivede ne derik kızım? Canına değsin, afiyet olsun.
1: Birisine kızınca ne dersiniz?
3: Ne diyeyim ben?
1: Burada yok mu peki? Gadasını aldığım falan.
3: Var, kurban oldum.
1: Ne örüyorsun?
3: İyiyim kurban oldum. Sen nasıl iyi misin?
1: Sen nasıl iyi misin demeyeceksin. Sen ne örüyorsun diyeceksin.
3: Sen ne örüyorsun kızım iyi misin?
1: Burası Kayseri lütfen Hatice teyze.
3: Ağzımı yemem.
1: Ne öreyim Hatice teyze. Çekim yapıyorum işte Yahyalı'dayız.
3: Ellerine

Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Şelaleler Diyarı Yahyalı'da programımız tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Yahyalı doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Ancak Yahyalı tarihe de tanıklık edebileceğiniz bir ilçe. Efendim, şu anda Yahyalı ilçesinde tarihin izlerini taşıyan çok önemli bir noktadayız. Tarihi Ulu Cami'nin ve Yahya Gazi Türbesi'nin hemen yanı başındayız. Efendim, Tarihi Ulu Cami günümüze kadar dimdik ayakta duran ve ulaşan mükemmel bir eser. 950 yıllık bir eser. 1050 yılında inşa edilmiş ve 1900'lü yıllarda Sultan Abdülhamit tarafından restore edilmiş. Efendim, aktif olarak günümüzde de ibadete açık durumda. Tarihsel anlamda Yahyalı ilçesinde, merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlayan çok önemli bir eser. Hemen yanında da Yahya Gazi Türbesi bulunuyor. Peki Yahya Gazi kimdir? Efendim, Yahya Gazi şu anda bulunduğumuz Yahyalı ilçesine adını veren kişidir. Evet, Yahya Gazi önemli bir sembol Kayseri'nin Yahyalı ilçesi için. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra efendim Sultan Alparslan Danişmentoğlu Beyliği'nin komutanı Ahmet Gazi'ye Anadolu'yu fethetme emri verir. Ve Ahmet Gazi, Devali, Yahya Gazi ve Seyit Gazi buraya gelir. Efendim, işte Yahya Gazi Yahyalı ilçesine fetheder, burayı kurar ve efendim Yahya Gazi buranın kurucusu olarak anılır. Çok önemli bir sembol. Efendim, Develi ilçesi Yahyalı ilçesine oldukça yakın. Devali'yi hepiniz bilirsiniz. Devali Kayseri'nin Develi ilçesine gider ve Yahya Gazi de işte burada yaşar. Efendim, hala da yaşıyor, günümüzde de yaşıyor. İşte Yahya Gazi Türbesi hemen yanı başımızda. Yahyalı ilçesinin kurucusu. Evet, tarihsel anlamda kilit bir noktadayız. Efendim, hem doğaya hem de tarihe tanıklık edebileceğiniz Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Efendim, Yahyalı'da da

gezeceğimiz, göreceğimiz çok fazla yer var. Tadacağımız çok fazla lezzet var. Eminim hepiniz çayınızı kahvenizi aldınız. Şöyle rahatça arkanıza yaslandınız. O halde ne duruyoruz efendim? Yahyalı'yı keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Buyurun.

0: Yahyalı ilçesine boşuna şelaleler diyarı dememişler. Ve şimdi de Derebağ Şelalesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Yahyalı'yı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, keşfettikçe Yahyalı'nın doğal güzelliklerine inanın hayran kalıyoruz. Yeşilköy Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi, Derebağ Şelalesi. Efendim, Yahyalı'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, saklı cennet, yeryüzü cenneti Yahyalı ilçesinde şu anda Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'ndayız. Efendim, mükemmel bir ortam, tabloyu andıran muhteşem bir güzellik ve Derebağ Şelalesi tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim, içinde bulunduğumuz Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'nın şöyle bir özelliği var. Burası Kayseri'nin tek tabiat parkı olma özelliğine sahip. Yahyalı merkeze 7, Kayseri merkeze 90 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efendim, Aladağlar Milli Parkı hemen arkamızda. Değerli izleyenler, Aladağlar Milli Parkı'na hem Niğde'nin hem Adana'nın hem de Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin sınırı var. Ancak Aladağlar Milli Parkı'nın %60'lık kısmı Yahyalı ilçesi sınırında bulunuyor. Evet değerli izleyenler, Aladağlardan doğal kaynak suyu metrelerce yüksekten tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim, her yerde yemyeşil ağaçlar var. Hava tertemiz ve şu anda duyduğumuz ses sadece ve sadece suyun sesi. Evet, mükemmel bir ortam. Efendim, Yahyalı'da şelaleler mutlaka ama mutlaka görülmeli. Ve burası aynı zamanda piknik alanı, mesire alanı. Buraya geldiğinizde kamelyalar var, piknik yapabilirsiniz. Efendim, burada restoran ve kafe var. Yöresel bir kahvaltı yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kısacası burası ailece gelip bütün bir gün boyunca keyifli saatler geçirebileceğiniz mükemmel bir yer, mükemmel bir doğa. Evet, tüm güzelliğiyle işte Yahyalı, işte Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı. Bayıldım.

0: Yöresel yemek olmadan olmaz tabii. İşin ustasından Yahyalı ilçesine özgü bezdirme bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yöresel yemek diyoruz. Efendim, malum Yahyalı Şelaleler Diyarı. Havası tertemiz. Yahyalı'yı gezerken, o mükemmel şelalelerini gezerken iştahımız açıldı. Bayağı bir acıktık. Soluğu Ali Usta'mızın yanında aldık. Efendim, Ali Usta'mız bize bezdirme yapacak. Bezdirme buraya özgü yöresel bir et yemeği. Aslında köftemsi bir yemek ama köfteyle alakası yok. Görüntü itibariyle köfte zannedebilirsiniz. Mükemmel bir geleneksel yemek geliyor. Muhteşem bir yöresel yemek geliyor. Geçmişten günümüze aktarılan bir lezzet bezdirme. Bakın, geleneksel yöntemlerle bezdirme nasıl yapılır? Şimdi Ali Usta'mız bizlere gösterecek. Ali Usta'm, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk.
2: İyiymiş. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Yahyalı'da olmak güzel. Yahyalı güzel. Valla Yahyalı doğaya doyabileceğiniz bir yer. Siz aynen. De şanslısınız.
2: Aynen öyle. Evet.
1: Doğanın içindesiniz.
2: Evet. Bu zamana kadar gelen bürokratlarımızdan Allah razı olsun. Kaymakam Bey'imizden Allah razı olsun. Bize bu imkanı verdiği için. Hani bizim yöresel şeyimiz, ben bazı tanıtıyoruz ama tanıtılmadığı için bilmiyor.
1: Tanıtılması lazım. Biz de tanıtılmasına bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu nedir Ali Usta?
2: Dübek.

0: Dibek.
1: Evet.
0: Dibek. Kaç yıllık bu? Bayağı en eski
1: az,
0: değil mi?
1: Evet, eski en az 50 yıllık vardır.
0: Babadan kalma falan mı?
1: Evet.
0: Oo, manevi değeri büyük.
1: Aynen öyle.
0: Yani 100-150 yıl önce nasıl yapılıyorsa şu anda da öyle mi yapılıyor?
1: Aynen öyle.
0: Hadi o zaman yapalım.
1: Bismillah. Kuyruğu,
0: dibeğimizde ne var?
1: Dibeğimizde koyun eti, kuzu eti, kuyruk, has kuyruk kendinin. Ondan sonra bunu dövüyoruz.
0: Ali Ustam,
1: evet.
0: Kolun ağrımıyor mu?
1: İşte oradan kalmış. Bezdirme diyoruz. Oo, ya.
0: Bezdirme, ben bezdim. Vallahi ben bezdim. Ben bezdim. Şöyle 3-5 kere vurdum, bezdim. Yani çok ağır bu.
1: Düğürcüğünü atıyoruz.
0: Düğür ne demek? Bulgur demek. Bulgur, İnce evet. Bulgur
1: evet,
0: demek.
1: Çiğ köftelik. Yani.
0: Tamam. Kaç dakika böyle döveceksin?
1: En az 45 dakika.
0: İnanmıyorum. Dayanabilecek misin?
1: Dayanacağız.
0: Kadınlar yapıyor mu peki bezdirmeyi?
1: Kadınlar
0: böyle da, bu şekilde?
1: Yağyalının hani genelde %80'i yapıyor.
0: Kadınlara yaptırmayın bunu, siz yapın. Bu evet. Dövme kısmını siz yapın. Hani böyle şekil verme kısmını kadınlar yapsın çünkü... Efendim bayağı bir kuvvet istiyor, güç istiyor.
1: Şimdi
0: çok da böyle
1: tuzunu atıyoruz.
0: Kadınlara uygun bir iş değil. Kadınları yormayın. Tuzumuzu attık.
1: Az bir karabiber. Pul biber.
0: Güzel.
1: Domates, yeşil biber, kapya biber, soğan. Bunu da atıyoruz. Şimdi bir daha dövüyoruz.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
3: ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
21: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Tam da leslik.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacak. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.

0: Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Tam da leslik.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
17: Oldu. Evet. Bence oldu. Artık. Ne yapıyoruz şimdi?
18: Şimdi hazırlığını yapacağız.
17: Yapalım.
18: Soğuma geçeceğiz.
17: Yapalım ustam. Yapalım ustam. Hop, bezdirmemizi aldık. Hiçbir köfte geleneksel yöntemlerle bu şekilde yapılmıyor. İçinde çok fazla malzeme var. Bakın şimdi şekil vermesi bile ustalık istiyor.
18: Aynen öyle. Hani bir zahmetli ama çok, çok zahmetli. Gerçekten damak tadı.
17: Değer. Güzel, değer. Değer. Ağrıyor mu kolun?
18: Yok.
17: Doğru söyle şimdi Ali Usta.
18: Ağrıyor da ağrımıyor.
17: Hayır ben 5-10 kere vurdum benim kolum doğru. Ağrıyor şu anda.
18: Ahmet işte bezdirme oradan kalmış.
17: Bezdiriyor.
18: Evet bezdiriyor.
17: Bezdirme ne yapıyor?
18: Bezdiriyor.
17: Ne yapıyor? Bezdiriyor.
18: Bezdiriyor ama vallahi yedikten sonra da rahatlatıyor.
17: Bir dakika ona başka bir şey bulmamız lazım. Bezdirme bezdiriyor. Ama yedikten sonra mutlu ediyor.
18: Aynen öyle.

0: Ali ustam bitti mi?
1: Bitti.
0: Yoruldun mu?
1: Biraz yoruldum.
0: Nihayet yoruldum dedirttim.
1: Evet.
0: Ocağımızı yakalım. Ali ustamızın elektriği şöyle yardım isteyelim. Ocağımızı yakalım. Efendim bir güzel bezdirmelerimizi kızartalım. Burada asla köfte denmiyor. Bezdirme deniyor.
1: Birazcık yapışmaması için zeytinyağı gezdiriyoruz. Izgarada da olur.
0: Tamam, tabii ki.
1: Fırında hepsinde.
0: İçinde yağ var, kuyruk yağı var.
1: Abi, tamam. Ya doğal. Bizim yaylalarımızda yayılan koyunun, kuzunun eti bu. Hı hı. But eti. Şey yap.

0: Ali ustam, ellerine sağlık. Efendim, bezdirmemiz artık hazır. Ben hemen zaman kaybetmeden şöyle bir tane bezdirme alıyorum ve tadına bakıyorum. Ali ustamız hala azimle bezdirmeleri kızartmaya devam ediyor. Efendim, domatesler kızardı, biberler kızardı. Mükemmel bir sunum hazırlandı ve şimdi ne zamanı Ali ustam? Yeah. Tadım zamanı. Fena, fena lezzetli, fena lezzetli. Efendim, ister yufkayla, ister lavaşla, aslında programımız içerisinde Yahyalı Özgü bezdirmenin nasıl yendiğini, burada yöre halkının nasıl yediğini sizlere göstereceğiz. İnanın, tadını çok merak ettim. 100-150 yıllık ahşap dibekle çok büyük emekler vererek yaptı Ali ustamız. Hala da emek vermeye devam ediyor. Azimle kızartıyoruz. Vallahi kalabalığız. Efsane koktu Ali ustam. Herkes aç. Herkesin gözü bezdirmelerde. Herkes böyle saldırmak için bekliyor. Orada İsmail Bey, Hacı Bey hepsi pusuda yemek için. Hepimiz açız. Vallahi buranın havası acıktırıyor. İnsanın iştahını açıyor. Ali ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Efendim, Yahyalı'ya özgü. Nefis mi nefis bezdirme? İşte budur. Yahyalı'ya yolunuz düşerse bezdirme yemeği asla ve asla unutmayın. Değil mi Ali usta?
1: Aynen öyle.
2: Bu keyifli hafta sonunda sizleri Nevşehir Uçhisar'a getiriyoruz.

0: Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın her tarafından görülen en büyük ve en güzel peri bacasıdır.
1: Değerli izleyenler, bugün Kapadokya'nın incisi, güneşin bekçisi Nevşehir Uçhisar'dayız. Efendim, Uçhisar turizm anlamında ülkemizin en çok turist çeken yerlerinden biri.

Uçhisar, Nevşehir merkeze bağlı bir belde. Belde de deniyor, kasaba da deniyor ve Nevşehir merkeze uzaklığı yaklaşık 5 kilometre. Yani aracınızla 10 dakika içerisinde Uçhisar'a gelme imkanına sahipsiniz. Efendim, Uçhisar'ın nüfusu 4000 civarında. Ancak turizm sezonunda, bayramlarda, hafta sonları Uçhisar'ın nüfusu inanılmaz artıyor. Hatta 20 bini bulabiliyor. Değerli izleyenler, peki neden Uçhisar için güneşin bekçisi deniyor? Çünkü Kapadokya'da güneşin doğuşunu ve güneşin batışını en güzel izleyebiliyoruz.

yer şu anda bulunduğumuz Uçhisar. Arkamızda sembol bir yapı var. Efendim birazdan sizlerle birlikte Uçhisar Kalesi'ni gezeceğiz. Tarihsel anlamda, efendim doğal güzellik anlamında mükemmel bir kale. Çok önemli bir sembol Uçhisar için. Evet, gerçekten Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Uçhisar Kasabası. Buranın mükemmel bir ambiyansı var ve Uçhisar'a geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Değerli izleyenler, Uçhisar'a geldiğinizde ATV turuna mutlaka katılmalısınız. Deveye mutlaka binmelisiniz. O devenin üzerinde fotoğraf almalısınız, video almalısınız. Testi kebabı mutlaka yemelisiniz. Uçhisar Kalesi'ni mutlaka görmelisiniz. Ve değerli izleyenler, Güvercinlik Vadisi de görmeniz gereken yerler arasında. E tabii ki efendim tatile geldiniz, Uçhisar'a geldiniz. Giderken yanınızda şöyle ufak da olsa hediyelik bir eşya mutlaka götürmelisiniz. Kendiniz için, sevdikleriniz için Kapadokya'yı, Uçhisar'ı sembolize eden çok güzel hediyelik ürünler var. Efendim Cevizli'de bu ürünleri satın alabileceğiniz tezgahları ve dükkanları bulabilirsiniz.

Evet, değerli izleyenler, şu anda Uçhisar Kalesi'nin içindeyiz. Buram buram tarih kokan mükemmel bir kale. Efendim, sizlerle birlikte keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Savunma amaçlı kullanılmış yüzlerce yıllık bir kale. Efendim, burada zaten savunma amaçlı kullanıldığının göstergesi taştan yapılan gülleler var. Evet, efendim, bakar mısınız? O kadar eski ki Uçhisar'ın tarihini yansıtan detaylar. Aslında Uçhisar Kalesi'nde Uçhisar'ın tarihine, Uçhisar'ın geçmişine yolculuk yapacağız. Aynı zamanda sosyal yaşantısına da yolculuk yapacağız. Çünkü burası aynı zamanda bir müze görünümünde. Efendim, 275 basamağımız var. Yolumuz uzun. Ancak burada özel bir alan oluşturulmuş ve o alan tamamen Uçhisar'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını ve kültürünü anlatıyor. Evet, bakalım bu bölümde neler varmış? Gezmeye devam.

Evet, değerli izleyenler, Uçhisar Kalesi son derece etkileyici. Efendim, aslında burada müthiş bir tarih yatıyor, müthiş bir yaşanmışlık yatıyor ve Uçhisar Kalesi'nin her tarafından tarih fışkırıyor. İşte Uçhisar'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını anlatan, geleneğini, kültürünü anlatan eşyalar, antika eşyalar, çok eski eşyalar, efendim eskiden işte burada yaşayan medeniyetler bu eşyaları kullanmış ve burası adeta bir müze görünümünde. İşte tahıl ambarı, sepetler, sandıklar, tarım aletleri, evet, Uçhisar'ın geçmişinde kullanılan tüm aletler, tüm eşyalar işte şu anda bulunduğumuz bölümde sergileniyor.

Değerli izleyenler, artık yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Dile kolay, 275 basamak. Vallahi nefes nefese kaldım. Kameramanların işi daha zor, onların elinde kameralar var. Efendim, burası pandemide restore edildi, yenilendi. Merdivenler gayet güzel, gayet rahat. Efendim, güvenli bir şekilde kalenin zirvesine 275 basamağa çıkarak ulaşıyorsunuz. Ve tren raylarında kullanılan tahtalar getirilmiş, Uçhisar Kalesi'nin basamaklarına yerleştirilmiş. Yani bu da daha güvenli olmasını sağlıyor. Çünkü tren raylarında kullanılan tahtalar son derece güvenli olmak zorunda. Efendim, TÜF yapının içerisinde, müthiş bir tarihi zenginliğin içerisinde gezmek gerçekten keyifli. Gezdikçe birçok bölüm görüyoruz, yaşanmışlıklar görüyoruz. Efendim, TÜF yapının oyulmasıyla ortaya çıkan bölümler var, odalar var. Bunlar yaşam alanı.

0: Aslında hemen hemen her odada tandır var. Bakın öndeki çukurlar tandır. Yağmurdan dolayı, dün hava yağmurluymuş ama bugün çok sıcak. Bu yüzden de merdivenler biraz yordu. İnanılmaz sıcak var Uçhisar'da bugün. Yağmurdan dolayı su dolmuş tandırların içi. Yani burada tandırın içinde medeniyetler çağlar boyunca ekmeklerini yapmışlar, ekmeklerini pişirmişler. Evet, hayvanların kaldığı bölümler ve insanların yaşadığı kaldığı bölümler var. Değerli izleyenler, şu anda Uçhisar Kalesi'nin zirvesindeyiz. En yüksek noktasındayız. Aslında Kapadokya'nın zirvesindeyiz. Ve burada olmak inanılmaz güzel. Efendim, tanıklık ettiğimiz manzaraya hayran kalmamak mümkün değil. Evet, Kapadokya tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle şu anda gözlerimizin önünde. Kapadokya'yı, Uçhisar'ı en güzel görebileceğiniz noktadayız. Efendim, Avanos sol tarafımızda. Göreme, Ortahisar, Ortahisar Kalesi, ileride Ürgüp var. Evet, gerçekten enteresan bir oluşum. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın Nevşehir'e, Kapadokya bölgesine armağanı.
1: Uçhisar Kalesi'nin zirvesi, Kapadokya'nın kuş bakışı görülebildiği tek yerdir.
0: Efendim, Uçhisar, güneşin bekçisi, güneşin doğuşunu batışını en güzel izleyebileceğiniz yer. Ve Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde olmak gerçekten inanılmaz etkileyici. Peki burada neler var? Zirvede başka neler var? Efendim, önümüzde çok sayıda kuyu bulunuyor. Bakın, şu anda bulunduğumuz alanda herhalde böyle bir 6-7 tane kuyu var. Aslında bunlar bildiğiniz öyle su kuyusu falan değil. Soğuk hava deposu niteliğinde ve yiyeceklerin, içeceklerin yani erzakların soğuk ortamda saklanması için kullanılıyordu. Evet, savunma amaçlı yüzyıllar boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılan bir kale. Aslında şu bilgiyi de vermek istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Uçhisar Kalesi, yani bu bölge, bu alan Uçhisar'da, aslında Kapadokya'da sosyal yaşamın ilk başladığı yer.

0: Ve Uçhisar'da şimdiki durağımız Güvercinlik Vadisi. Güvercinlik Vadisi adını bölge halkı tarafından beslenen güvercinler için yumuşak kayalara oyulan güvercinliklerden almış.
1: Değerli izleyenler, Uçhisar turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki Uçhisar'da şu anda neredeyiz? Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Efendim burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Kapadokya'ya ve Uçhisar'a gelen yerli yabancı turistler Güvercinlik Vadisi'ne mutlaka uğruyor. Efendim Kapadokya'nın ve Uçhisar'ın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel görüntüler var. Ve her yerde ama her yerde güvercinler var. Efendim yaklaşık 1000 yıl önce Bizanslar döneminde Güvercinlik Vadisi çok önemliymiş. Efendim aslında güvercin çok önemliymiş ve buraya güvercin evleri yapılmış, güvercin yuvaları yapılmış. Bakın karşıda Bekir Zum'la güvercin evleri var. O küçük küçük gördüğünüz yerler güvercin evleri. Efendim güvercin peki o dönemde neden önemliymiş? Bir kere efendim güvercinin dışkısı tarımda kullanılıyormuş ve inanılmaz verim alınıyormuş. Aynı zamanda savaş döneminde güvercinler haberci olarak kullanılıyormuş. Ve değerli izleyenler güvercinin yumurtası da önemliymiş güvercin kadar. Yumurtanın kabuğu ve beyaz kısmı bu bölgenin kumuyla karıştırılıyormuş ve boyadan önce kiliselerin ve diğer yapıların sıvalarında bol bol kullanılıyormuş. Bu yüzden de 1000 yıl önce Bizanslar döneminde efendim güvercinler ve güvercin evleri büyük bir önem taşımaktaymış. Evet inanılmaz güzel bir görüntü efendim şu anda güvercin.

Cinlik Vadisi gözlerimizin önünde 4 kilometre boyunca uzayıp gidiyor. Şöyle bir güvercinlere. Evet, şöyle Bekir senin önüne doğru atayım, oraya gelsinler. Evet değerli izleyenler, yüzlerce binlerce güvercin var. Bu yüzden de bulunduğumuz vadinin ismi Güvercinlik Vadisi. Evet, gerçekten çok güzeller, çok tatlılar, çok masumlar. Uçhisar'da ve Kapadokya'nın genelinde nazar boncuğu çok önemli. Çünkü buraya gelen turistler hediyelik eşya dükkanlarından nazar boncuklarını alıyor ve işte bakın hemen yanı başımda bulunan ağaca dileklerini tutup asıyor. Evet, Uçhisar'da ve Kapadokya'nın genelinde böyle nazar boncuklarıyla dolu rengarenk süslü püslü ağaçları bol bol görebilirsiniz. İnanılmaz güzel görüntüler. Buraya gelenler tabii ki efendim bu ağaçların önünde nazar boncukları eşliğinde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Burası inanılmaz güzel bir yer. Uçhisar'da olmak insanı mutlu ediyor, enerjisini arttırıyor. Yapılacak çok fazla şey var. Evet efendim, burası Uçhisar Güvercinlik Vadisi.

Efendim, güvercin evlerini sizlere daha iyi göstermek için biraz önce yukarıdaydık. Şimdi bir alt kısma indik. Buradan da Güvercinlik Vadisi inanılmaz güzel görünüyor. Değerli izleyenler, ileride Ortahisar ve Ürgüp var. Yaklaşık mesafesi 8-10 kilometre, en fazla 15 kilometre. Zaten Kapadokya'nın, Nevşehir'in turistik ilçeleri, turistik beldeleri birbirine çok yakın. Efendim, karşıda Avanos var, Uçhisar var ve Uçhisar Kalesi var. Bakın, kaleyi görüyoruz. Kalenin zirvesinde şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor ve buradan da Uçhisar Kalesi, Uçhisar merkezde olduğu gibi inanılmaz güzel görünüyor.

0: Sizlere Uçhisar'da ceviz diye getiriyoruz.
1: Efendim, deve turları Uçhisar'ın, Kapadokya'nın olmazsa olmaz ama deve turu deyince akla daha çok Uçhisar geliyor.
2: Ya, hanım hoş geldiniz, şükür kavuşturana.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi
2: misin? Teşekkür ederim. Buyurun sizi deveye bindirelim.
1: Develer nasıl, görmeyeli?
2: Çok güzeller, sizi bekliyor yıllardır burada.
1: Uslular mı? Bırak uslular, şimdi yalan söyleme, uslular. Niye beni beklesinler?
2: 27, 20 yıl 7 yıldır sizi bekliyor burada be bu.
1: Vallahi Berna alıştı hanım. Her yıl geliyoruz.
2: Tamam.
1: Turistler seviyor mu deveye binmeyi?
2: Sevmez olurlar mı? Her gelen biliyor. Turist deveye geldi, yabancı herkes biniyor.
1: Evet. İsim neydi?
2: Durmuş.
1: Durmuş Bey. Şimdi biz şu anda Cevizli'deyiz.
2: Evet.
1: Burayı bir anlatır mısın?
2: Nasıl anladım? Taşkaya vallahi benim için. Sizin evet. İçin ne ikram ediyor?
1: Ne yapılıyor biz... burada?
2: Turistler geliyor. Geliyor yabancı.
1: Evet.
2: İşte var bir şeyler yani. Hareketlilik var.
1: Var bir şeyler işte. Durmuş Bey. Ne yapıyoruz?
2: Deveye biniyoruz Benna Hanım. Buyurun.
1: Vallahi mı? Biniyor muyuz?
2: Çık.
1: Uslu mu?
2: Uslu.
1: Adı ne?
2: Nazlı.
1: Yürü. Merdivenden çıkıyorum. Oley. Zirvedeyim şu anda. Çabuk gel. Durmuş Bey gel. Gidiyoruz. Efendim Nazlı'ya bindim. Çok rahat. Vallahi çok rahat. Ooo. O kadar uzun gitmeyelim. Göreme diyor. Avanos diyor. Ürgüp. Ooo.

Sallıyorum, sallıyorum. Belma Hanım el salla diyor. Nazlı nazlı geziyoruz Uçhisar'da, Cevizli'de. Değerli izleyenler, Cevizli'den kısaca bahsetmek istiyorum. Buranın 2000 yıllık bir tarihi var. Eskiden burası tahıl ambarıymış. Aslında sığınma amaçlı kullanılmış. Daha sonra tahıllar burada depolanmış, güvercinlik olarak kullanılmış. Çünkü güvercinlerin gübresi tarımsal anlamda son derece değerli. Hepinizin bildiği gibi. Ve günümüzde de burada tarımsal anlamda kayısı yetişiyor, üzüm yetişiyor. İşte yemyeşil ağaçlarla, yemyeşil bitki örtüsüyle bütünleşen Cevizli. Ve efendim Uçhisar Kalesi, Cevizli'den Uçhisar Kalesi'nde görme imkanına sahibiz.

0: çömlekte kuru fasulye enfes oluyor.
1: Değerli izleyenler, bugün turizm cenneti Nevşehir Uçhisar'dayız. Efendim Uçhisar çok güzel. Uçhisar'ın hamarat üretken güzel kadınlarına misafirperverlikleri için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim bir geldik ki masalar hemen donatılmış, tatlılar yapılmış, yemekler yapılmış. Aman aman çaylar demlenmiş, bizi nasıl güzel karşıladılar. Efendim Uçhisar'ı her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki lezzet diyoruz, tabii ki fasulye diyoruz. Efendim buraya geldiğinizde testi kebabı yemelisiniz ama çömlekte kuru fasulye yemeden de buradan asla ayrılmamalısınız. Kuru fasulyelerimizi ne yaptın? Haşladın mı?
2: Evet, Reyhan? Haşladım.
1: Çok haşlamamışsın ama değil mi? Böyle az evet. Haşlamışsın hemen.
2: Evet.
1: Efendim daha inanılmaz lezzetli bir fasulye. Şimdi önce ne yapıyoruz? Çömleğimizin dibinde yağ var mı?
2: Yok. Hemen koyacağım. Soğanını koydum.
1: Evet. Şöyle malzemeleri dökerken şöyle dökelim Reyhancığım. Şöyle kamera görsün, izleyenler görsün. Rahat rahat. Şimdi kuru soğanımızı çömleğimize koydum. Attık. Evet. Tamam.
2: Bu da yağ.
1: Ne yağı? Sıvı
2: evet.
1: Yağ.
2: Evet. Sıvı.
1: Evet, kuru soğanımız ve sıvı yağımız çömleğimizin dibinde.
2: Biraz da etimizi.
1: Görüyor musun yağalım. Bekir? Evet efendim, bu fasulye tadından yenmez iddia
2: biraz
1: ediyorum.
2: Ne
1: et o?
2: Dana eti.
1: Dana eti. Evet. Etli kuru fasulye yapıyoruz. Hem de çömlekte, Avanos'un çömleğinde.
2: Şimdi salçamızı koyacağız.
1: Evet, ne salçası o? Domates mi, biber mi? Tamam. Siz mi yaptınız onda?
2: Evet.
1: Vallahi her şeyi kendileri evet, yapıyor kadınlarımız. Kadınlarımız harika. Kadınlarımız şahane. Kadınlarımız en iyisini yaparsa.
2: Evet. Şimdi fasulyemizi dökeceğiz.
1: Şimdi kuru soğanımız, yağımız, salçamız, başka bir şey yok.
2: Başka bir şey yok.
1: Etimiz evet, çömlekte. Evet.
2: Şimdi kuru fasulyemizi dökeceğiz.
1: Haşladığımız kuru fasulyelerimizi evet. ilave ediyoruz.
2: Şöyle dökmem lazım benim.
1: Aman Allah'ım, tabaklarımız şimdi hep şöyle. Avanos'tan. Toprak kaplar, çömlekler, hepsi sağlıklı. Efendim tabii Uçhisar'a ve Kapadokya'nın geneline geldiğinizde şimdi yemekler Avanos'un çömlekleriyle, tabaklarıyla evet. ikram ediliyor ve daha bir güzel oluyor değil mi sunum?
2: Evet tabii ki. Şimdi suyumuzu döküyoruz.
1: Tamam. Yağımız, kuru soğanımız, salçamız, etimiz, haşladığımız kuru fasulyemiz, suyumuz şu anda testimizde. Testi mi, çömlek mi?
2: Çömlek.
1: Testi nereden çıkıyor? Testiye su koyulur.
2: Biraz tuzumuzu atalım.

0: Yağlı kağıt, folyo.
1: Evet. Ağzını kapatıp ateşimize götüreceğiz.
0: Bir saat bekledik közde, ateşin üzerinde. Uçhisar'ın nefis mi nefis kuru fasulyesi pişti. Evet. Hazır mı Reyhan?
1: Hazır.
0: Evet, başlasın mı şov?
1: Evet.
0: Of, of, of. Efendim çömlekte pişti bu kuru fasulye. Avanos'un çömleğinde, ateşte, közde. Tadından yenmez kuru fasulye zaten lezzetli. Evet. Özel bir kuru fasulye. Ama böyle ateşte pişmesi tabii kadınlarımızın yapması, onların el becerisi, sevgisi, bunların hepsi tabii bu kuru fasulyeyi daha da lezzetli yapıyor.
1: Evet.
0: Aman Allah'ım, etlisinden lokum gibi bir kuru fasulye. Görüntü çok güzel, böyle tam benim sevdiğim gibi Reyhan, özlü. Evet.

Değerli izleyenler, Uçhisar inanılmaz güzel bir yer. Efendim, Uçhisar'ın her tarafında mükemmel manzaralar var. Şu anda TÜF yapıların peri bacalarının içindeyiz. Efendim, TÜF yapıya o kadar yakınız ki elimizi uzatsak adeta tutacak gibiyiz. Evet, müthiş bir tarih, müthiş bir doğal oluşum, müthiş bir güzellik. Efendim, siz de bu ambiyansı mutlaka Kapadokya bölgesinde, Kapadokya'nın incisi Uçhisar'da yaşayın. Bakın arkamdaki manzara gerçekten inanılmaz. Adeta kartpostal gibi ve Uçhisar'ın her tarafında, aslında Kapadokya'nın her tarafında bu manzaralar son derece olağan. Çünkü burası Kapadokya. Çünkü Uçhisar tam bir turizm cenneti. Uçhisar tam bir doğa cenneti. Efendim, doğanın mucizesi, Allah'ın mucizesi ve buralar turizme açılmış. Kapadokya bölgesinde halkın turizm bir numaralı geçim kaynağı olmuş. Tüm güzelliğiyle işte Kapadokya, işte Uçhisar.

0: Uçhisar'da bu aylarda yöre halkı tarafından çömlekte peynir mutlaka yapılıyor.
1: Efendim, Beylmabelen'le geziyoruz. Uçhisar'da tüm hızıyla devam ediyor. Çok keyifli bir ortamdayız. Efendim, Uçhisar doğal film platosu görünümünde. Şimdi burada doğal bir yaşam var ama aynı zamanda doğal bir beslenme ortamı var. Bir tarafımda Gülser ablam var, bir tarafımda Ayşe Hanım var. Onlar kardeş. Efendim, bu aylarda kadınlarımız Uçhisar'da çömlekte peynir yapıyor. Biz de çok şanslıyız aslında, o döneme denk geldik ama Eylül ayında da burada kadınlarımız neler yapıyor neler. Kendi yöresel ürünlerini tamamen elleriyle yapıyorlar ve kışa hazırlıklarını tamamlıyorlar. Eylül ayında kışın da afiyetle yiyorlar. Gülser ablamızın evindeyiz, onun evinin bahçesindeyiz, onun misafiriyiz. Gülser abla merhabalar.
2: Merhabalar canım.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok şükür iyiyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz davet ettiğin için.
2: Allah razı olsun.
1: Evet. Ayşe Hanım nasılsın?
3: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizdeyiz, buralısınız.
3: Buralıyım.
1: Buranın evet, yerlisiniz, şanslısınız.
3: Evet. Çok şanslıyız.
1: Evet, buralar turizme evet. Açıldı tabii.
3: Köyümüz, memleketimiz çok iyi.
1: Evet. Şimdi bu peynir çömlekte yapılmış, yani çömleğe basılmış evet. Ve aylarca toprağın
3: bir
1: altında
3: sene, bir senedir
1: beklemiş olan
3: evet,
1: peynir.
3: Evet, 13 ay oldu bu peynir basarlı toprağa.
1: 13 ay oldu yani evet. Bu peynir evet. Efendim oluşumunu tamamlamış evet. Artık afiyetle yenmeye hazır bir peynir. Evet. Aslında böyle kokusunu alabiliyorum birazcık tulum evet. Peyniri gibi.
3: Yani tadına bakabilirsin.
1: Tadına da bakayım. Bir yıl toprağın altında bekledi değil mi?
3: Evet.
1: Bozulmuyor mu?
3: Hayır. Hayır.
1: Oo, çok güzel.
4: Tulum peyniri yanında halt etsin.
1: Tulum peyniri yanında halt etsin dedi ya.
3: Benim evet. Eşim ve oğlum hiç normal çarşı peyniri yemez. Bunu çok severiz. Devamlı kahvaltı sıframızda bu.
1: Aa,
3: olur.
1: Çok beğendim.
3: Böreklerimizi de yaparız.
1: Oo, kahvaltıda böyle.

0: Tenin üzerine, evet. Makarnanın üzerine nasıl, evet, güzel olur. Çok beğendim. Çok Gülser abla harika olmuş.
1: Evet, çok güzel. Evet, falan, çok güzel
0: olur. Şimdi efendim peynirimiz bu. Esas maddemiz bu. Bu ne peyniri?
1: Bu.
0: Şöyle bir tane alsana eline.
1: Alayım. Bu normal inek peyniri.
0: Tamam. Bunu aldık.
1: Bunu alırız.
0: Evet. Ne yapıyoruz?
1: Böyle öfeleriz.
0: Üç gün ıslanmış.
1: Evet, üç gün ıslanır, suyu değişir sürekli.
0: Tamam.
1: Ondan sonra böyle öfelenir. Sonra bu suyu gitsin diye bir bezin arasında ağırlık konur, suyu süzer.
0: Evet. İyice üç gün suda beklemiş, tuzu herhalde gidiyor. Üç gün suda bekleyince.
1: Yeşil suyu gidiyor bak. Tamam. Yeşil suyu gidiyor.
0: Şu anda tuzsuz mu bu peynir?
1: Evet, bu tuzsuz.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Bunu öfeledikten sonra tuzlayacağım.
0: Toprağın altına gömünce ne oluyor bu peyniri?
1: Ne oluyor? Suyunu çekiyor iyicene. Evet. Lezzetini alıyor. Çürmek tadını alıyor. Toprak, tamam, tadını alıyor.
0: Bozulmuyor mu? Küflenmiyor mu?
1: Hayır, hiçbir şey olmuyor.
0: Kaç yıldır yapılıyor bu peynir?
1: Vallahi ben annemden belli. Gelin olduğumdan belli. 45 senedir, 47
0: Annen
1: senedir
0: yapar mıydı? Yapardı.
1: Annem yapardı.
0: Anneannen?
1: Evlendi, anneannem de yapardı.
0: Oo.
1: Evlendim, kayınvalidem de yapardı. Ondan belli ben de hiç.
0: Hala da yapılıyor.
1: Evet.
0: Geçmişten günümüze uzanan bir gelenek. Evet, şimdi çömlemizi doldurduk. Peynirimizi bir güzel bastırdık. Ama bu şimdi olmuş peynir. Bu olmuş. Bununla mı gömeceğiz? Bununla mı gömeceğiz?
1: Gömeceğim.
0: Ha, bunda göm. Evet. Ha, göstermek için.
1: Evet,
0: tamam.
1: Göstermek için.
0: Aslında normalde efendim böyle, evet, bir yıl beklenmişi, evet, beklemişi gömülmüyor. Evet. Diğeri gömülüyor. Evet. Ama şu anda tabii onun bir takım aşamalardan geçmesi lazım.
1: Evet. Aynen öyle.
0: O yüzden bu şekilde.
1: Böyle yay dökeriz.
0: Çok güzel.
1: Bu donacak bu ya.
0: Ne yağıydı bu?
1: Bu ineğin don yağı.
0: İneğin don yağı.
1: Evet, don yağı. Evet, biraz sonra donar bu. Alt üstte gömerik toprağın içine.
0: Tamam, şimdi çömleğimiz doldu.
1: Evet, bu biraz sonra donsun. Gidelim aşağıya gömelim.
0: Gülser abla, efendim, neredeyiz?
1: Burası ambar.
0: Burası ne böyle, mahzen mi, ambar mı? Ambar. İyile iyile ilerliyoruz.
1: Biz ambar dedik buraya.
0: Çömleğimizde peynirimizi, evet, aldık. Burada neler var? Evet. Bir dakika, burada hazine var. Salçalar, konserveler, turşular, her şey yapılmış. Bakın buraya zula etmiş Gülser ablamız. Aa, benim burayı bir kurcalamam lazım. Bir dakika, şöyle başımızı çarpmayalım. Açarız. Ambardayız şu anda. Bir özelliği var mı kumun?
1: Nedir? Var. Bu kum olmazsa daha durmaz. Bu hışır, peyniri tutan bu. Hmm. Hışıra gömmesek durmaz.
0: Hışır toprağı, hışır kumu.
1: Bir de su dökerim üstüne.
0: Evet, çok enteresan görüntüler Uçhisar'da. Ben zannettim ki çömlekte peynir alıyorsunuz, öyle bahçeye, ortalık yere gömüyorsunuz. Ben de diyorum gelip böyle çalan alan olmuyor mu? Meğerse efendim burada evlerin altında böyle ambarlar varmış. Hışır toprağına gömülüyormuş. Aa, toprağın içinde çömlekler var. Sen kaz kaz, neler çıkacak orada. Allah'ım Allah'ım, peynir cennetindeyiz. Onlar bekledi mi bir yıl?
1: Bir yıllık çömlek daha var. Daha var. Vallahi hep çömlek var.
0: Aa, çömlekleri gömmüşler vallahi. Burası çömlek dolu. Çok enteresan bir gelenek. Şimdi yeni yaptığımız peynirimizi de bir güzel gömüyoruz. Aa, çok enteresan, çok enteresan. Evet.

0: Küçükhisar'ı bu kadar gezdikten sonra testi kebabı yemeden de gitmeyelim ama, değil mi?
1: Şimdi bu testi kebabının özelliği nedir? Nasıl yapılır? İçine hangi malzemeler ilave edilir? Emine Hanım yapacak, biz de öğreneceğiz.
2: Etimizi koyuyoruz.
1: Ne eti?
2: Dana eti.
1: Efendim tabaklarımız hepsi, evet. Sunumlarımız
2: birazcık sarımsak.
1: Topraktan. Mis gibi etimizi sarımsağımızla buluşturduk. Domateslerimizin, evet, kabukları soyulmuş. Onları da böyle iri iri kesti.

0: Emine Hanım. Bu ne hız?
1: Evet.
0: Evet, testi kebabı olmadan olmaz efendim. Olmaz. Testi kebabı olmadan Kapadokya bölümü olmaz. Uçsar bölümü olmaz. Tüm Nevşehir'de, Nevşehir'in ilçelerinde, beldelerinde inanılmaz güzel yapılıyor. Ve Kapadokya deyince akla hemen testi kebabı geliyor. O mis gibi biberlerimizi de domateslerimize ilave ettik. Şimdi
1: biraz tuzumuzu atıyoruz. Biraz kekik. Pul biber, kırmızı biber.
0: Evet.
1: Birazcık da yağ döküyoruz.
0: Tamamdır.
1: Bunu böyle güzel bir şekilde
0: karıştırıyoruz. Tuz.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettürk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
17: Yaşanacaksa. Yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa, yaşanacak.
20: Servis geldi, çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
22: Hesap kurdu.
23: Sadece durulalım.
24: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
25: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
26: Bravo valla.
27: Sen de sadece durula.
28: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
29: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
30: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
31: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
32: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
33: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
34: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
35: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden biriyle.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye! Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Bakın. Sevgiyle

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
15: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
16: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
19: Evet, testimiz tek kişilik.
2: Evet,
19: tek yani kişilik. Bunların büyüğü var, boy
2: tabii,
19: boy.
2: Tabii. Büyük şeylere büyük olur. Ama küçük tek kişilik böyle yapıyoruz. Tek kişilik daha çok tercih ediliyor. Su ilave edelim.
19: Tamam. Tek kişilik testi, evet. Kebabımız artık yavaş yavaş hazır hale geliyor. Tabii pişmesi lazım.
2: Evet.
19: Ateşte şimdi pişiyor. Ateşte, közde pişiyor. Efendim burada kuru fasulyeler, testi kebapları. Ateşte pişiyor. Ne yaptık şimdi? Ağzını hamurla kapattık.
2: Ağzını hamurla kapatıyoruz.
19: Tamam.
2: Hava almasın diye.
19: Emin Hanım, kebabımız hazır. Hazır. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi bunu köze götürüyoruz.
19: Hazır da ateş. Pişecek.
2: Evet.
19: Ateş. İki saat.
2: İki saat pişecek. Şimdi bunu ateşle buluşturmaya
19: ateşimiz
2: gidiyoruz.
19: Ateşimiz yanıyor mu?
2: Yanıyor. Tamam. Hazır.
19: Hazır.
2: Hazır.
19: Bakalım ortaya nasıl bir kebap çıkacak.
2: Aynen öyle.
19: O etler lokum gibi olacak mı?
2: Mis gibi.
19: Göreceğiz. Emin Hanım, evet. Bakalım nasıl yapacak Nevşehir'in testi tamam. Kebabını. Hadi o zaman yapalım, hadi ateşimiz görelim. Geçmesin. Tamam. Haydi bakalım. Efendim, Kapadokya'nın başkentindeyiz. Nevşehir'deyiz ve Nevşehir'in turistik kasabası, turistik beldesi Uçhisar'dayız. Tabii ki testi kebabı olmasaydı programımız yarım kalırdı. Evet. Öyle değil mi Emine Hanım?
2: Aynen öyle, yarım kalırdı.
19: Şimdi

0: İki saat bekledik efendim. Sabırla. Bu arada evet. Sohbetler yapıldı, evet, dedikodular yapıldı, çaylar, kahveler içildi, keyfimize değmeyin. İki saat ne yapacağız efendim? Zaten yorulduk, bütün gün çekimdeydik. Şimdi şov zamanı.
1: Şov zamanı.
0: Ne yapıyoruz Emine Hanım?
1: Testimizi kırıyoruz.
0: Testimizi kırıyoruz. Nasıl
1: İçinden
0: kırıyoruz?
1: İçinden bir mucize çıkıyor.
0: İçinden bir mucize çıkıyor. Acaba nedir?
1: Acaba nedir?
0: Evet. Bakın bir dakika, kırma bir dakika. Bakın burada ince bir kısım var. İnce bir çizgi var. İşte testinin daha kolay kırılmasını sağlıyor. Özel imal ediliyor testi kebabı için. Hamurumuz pişmiş. Bunu yiyenler var mı? Yenir mi?
1: Hayır, yenmez.
0: Yenmez değil mi?
1: Evet, yenmez.
0: Tamam. Nedir bu? Aslında şu anda böyle
1: düz
0: baktığında
1: hamur, sadece un,
0: bazlama gibi.
1: Un, evet. Un.
0: Yenmiyor değil mi?
1: Yenmiyor.
0: Tamam, o konuya bir açıklık getirelim. Testimiz sıcak. Evet. Evet. Geliyor. Gelmekte olan.
1: Neden kırılmadı?
0: Neden kırılmıyor? Nazar mı değiyor bize?
1: Bilmiyorum.
0: Testi kebabımıza kırılıyor. Kırılıyor.
1: Evet.
0: Evet. Budur. Budur. Budur. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi servis tabağımıza
0: boşaltıyoruz. Bir güzel, mükemmel, mükemmel. Emine Hanım ellerine sağlık, gerçekten
1: afiyet
0: mükemmel.
1: Olsun.
0: Efendim lokum gibi pişmiş, bakın etlerimiz, biberimiz, domatesimiz, sarımsak. Sarımsağın kokusu nasıl geliyor?
1: Evet,
0: buram
1: buram.
0: Buram
1: buram, buram gelir.
0: Evet, seviyorsunuz değil mi testi kebabını?
1: Evet.
0: Sevilmez
1: evet,
0: mi testi kebabı? Şimdi ben bu testi kebabının tadına bakmazsam, bu testi kebabını yemezsem gerçekten ayıp olur,
1: evet,
0: haksızlık olur.
1: Aynen öyle.
0: Ve ben de yemek için can atıyorum. Kimin için? Sizin için. Sizin. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Vallahi izleyenler için bakıyorum.
1: Afiyet şeker olsun kuzum canım benim.
0: Lokum gibi oldu. İşte Emine Hanım'ın elleriyle sevgisini kata kata yaptığı bu nefis testi kebabı bile Kapadokya'ya gelmek için, Nevşehir'e, Uçhisar'a gelmek için çok önemli bir neden. Emine Hanım'ın ellerine sağlık. Yiyenlere
1: afiyet olsun.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak,

0: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le geldik karşınıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve başlayalım. Efendim Ankara siyasetiyle başlayacağız bugün çünkü en sıra dışı günlerinden birini yaşadı. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine gitti. İşte aynı dakikalarda Özgür Özel de genel merkeze 10 kilometre ötedeki Ankara İl Başkanlığı'ndaydı. Yani bir CHP, iki yönetim, iki bayramlaşma vardı. Peki neler yaşandı? İşte detayları.
1: Biri polis eşliğinde çıktı.
2: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
1: Diğeri mahkeme kararıyla girdi.
3: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
1: CHP'liler CHP'lilere savaş açtı. Ankara siyaseti ilklere tanıklık etti.
4: Bize binadan çıktık. Meraklısına bıraktık.
1: Her şey mutlak butlan kararı sonrasında başladı. Artık kurultay hükümsüz, mevcut genel başkan yetkisizdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni giyi yakıştıramayanlarız. Baba ocağını işgalden kurtaracak mıyız?
5: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
1: Özel gitti, yerine Kılıçdaroğlu geldi.
6: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
1: Ama bitmedi. Artık bir CHP, iki yönetim vardı. Herkes bugüne odaklandı. Çünkü 3,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden parti genel merkezine gelecekti.
7: Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleri görülüyor. İşte örneklerinden bir tanesi, genel merkez binası üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir portresi asıldı ve o portrenin üstüne şimdi arınma zamanı notu düşüldü. Parti genel merkez binası içinde de dikkat çeken noktalar var. İşte onlardan bir tanesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresinin altına liyakat ve adalet yazılması.
1: Hazırlıklar başlamıştı günler öncesinden. Önce Özel'in izleri silindi partiden.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma projesi parti otobüslerine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla parti otobüsleri tekrar giydirildi. Üzerine düşen notsa dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk portresinin yanına Türkiye için tertemiz başlangıç yazıldı.
1: Geçtiğimiz hafta genel merkez savaş alanına dönmüştü. Özel çıkmak istememiş, Kılıçdaroğlu taraftarlarını partiye almamıştı. CHP'liler CHP'lilere saldırmıştı. Özel partiyi terk etti, meclise geçti.
2: Sabırla ama kararlılıkla hep birlikte meclisimize doğru yürüyoruz.
1: Bayram geldi, tüm dargınların barıştığı bayram bir tek CHP'yi barıştıramadı.
6: Ben de izledim yani, içim burkularak izledim ya. Bunlara niye izin veriliyor yani?
1: Aynı parti iki bayramlaşma yaptı. Ve onca restleşme, karşılıklı açıklamalar.
6: CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır.
2: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
1: Partide sular durulmadı. O gerginlik bugün zirve yaptı.
8: Ama bu kadar provoke eden bir çeşitli grupları hiç görmemiştim.
1: Çünkü Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze gelecekti. Partililerle buluşacaktı. Aynı saatte Özgür Özel de Kızılay'daki il başkanlığında kendi taraftarlarını ağırlayacaktı. Ankara yoğun bir güne uyandı. Sadece 6 kilometrelik mesafe vardı iki ismin arasında. Kılıçlar kınından çıkarıldı.
6: İkisi de olabilir.
9: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
6: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
1: Hazırlık genel merkezde erken saatlerde tamamlandı. Binaya dev bir, şimdi arınma zamanı yazan afiş asıldı. Partililer otobüslerle getirildi. Herkes Kılıçdaroğlu'nun evinden çıkacağı anı bekledi ve o an geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 4 kilometre uzaklıktaki genel merkeze ulaştı. İşte böyle karşılandı.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı ve partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
1: 2023 yılındaki kurultay sonrası ayrıldığı genel merkeze yine genel başkan olarak geri döndü. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze girdiğinde de yine tansiyon yükseldi. Bu kez de aynı tarafta olanlar birbirine girdi. Güvenlik görevlileri, partililer, vatandaşlar arasında giriş katında yukarı kim çıkacak arbedesi yaşandı. Ve herkes ne söyleyeceğini merak ediyordu. Çünkü bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım demişti Kılıçdaroğlu. Ve genel başkan olarak ilk fotoğrafı verdi. Aynı dakikalarda Kızılay Güven Park'ta da hareketlilik arttı. Özel yanlısı CHP'liler de alandaydı.
10: Özgür Özel saat 2'yi gösterdiğinde Güven Park'a getirilen bu otobüsün üzerinden seslenecek. Destekçileri ise saatler öncesinden Güven Park'ı doldurmuş durumda.
1: Bir CHP, iki yönetim eş zamanlı olarak siyaset sahnesinde yer aldı.
0: Efendim, saatler 14'ü gösterdiğinde ise iki isim de kürsüdeydi. Ve bir alanda kahraman, bir alanda hain Kemal sesleri yankılandı. İki isim de birbirine yüklendi. İki yönetim birbirini suçladı ve bakın o kürsülerden nasıl meydan okumalar geldi.

0: Bay.
1: Hain mi? Kahraman mı?
0: Kahraman Kemal! Kahraman Kemal!
1: CHP'liler dışında herkes bu sorunun yanıtını aradı.
2: Bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledi.
3: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
1: Manzara değişmedi. CHP CHP ile karşı karşıya geldi.
2: Açık olacağım ama öfkeyle değil.
3: Öfke sözleri değil. Umudu yükseltmenin günüdür.
1: Zaman zaman aynı cümleleri kurdular. Aynı saatte iki isim kürsüde olacaktı ama saatler tutmadı. Önce Kılıçdaroğlu çıktı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci dönemi arınma mottosuyla başladı. Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Partililer genel merkez binasında CHP genel başkanını dinledi.
1: Özel kürsüye Kılıçdaroğlu'ndan 12 dakika sonra çıktı. Çünkü önce kürsüde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Günlerdir tarafı belli değildi Yavaş'ın. Ankara kulislerinde Yavaş'ın pozisyon almak için iki tarafında son durumunu beklediği yorumları yapılmıştı. Ve kararını verdi. Yavaş Özel'le kol kola girdi. Yine Ankara kulislerinde Yavaş'ın o girdiği koldan çıkması an meselesi olabilir yorumları geldi.
3: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
1: Ve aynı anda kozlar paylaşıldı. İki taraftan da peş peşe salvolar geldi.
2: Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım.
3: Öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin günüdür.
1: Kılıçdaroğlu elinde metinle çıktı kürsüye. Özel ise doğaçlama yaptı. Ara ara notlarına baktı. Restler arka arkaya geldi.
2: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
3: Bir binamız yok, paramız yok ama siz varsınız.
2: Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Yedirmeyeceğim, yedirmeyeceğim.
3: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
1: CHP kurultaya gidecek mi? Sorunun yanıtı CHP genel merkezindeki kürsüden geldi.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim.
1: Ama Özel bir adım daha ileri gitti. Kurultay öncesi ön seçim dedi.
3: Ön seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel'in açıklamaları sırasında ses sorunu da yaşandı. Hemen bir elektriği kestiler tiyatrosu da sahne aldı.
3: Elektriği kestiler. Jeneratör devrede. Bizim sesimizi asla kesemeyecekler.
1: Ve alan kıyaslaması da gecikmedi.
3: Parayla bir cılız kalabalıkla bu meydanın küsuratı bile orada yoktur.
2: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: Kılıçdaroğlu o dakikalarda arınma vurgusu yaptı.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. O gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Parti içindeki son durumu da anlattı. Özür diledi.
2: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini aktar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Utanıyorum, kahroluyorum.
1: Ve sert mesajların ardından ikili tamamladı konuşmasını. Kılıçdaroğlu tekrar içeri girip çalışmalarına başladı.
5: Bayramlaşma programının bir ayağı olan Güven Park'ta Özgür Özel şu anda halka seslenişini sürdürüyor.
1: Özel ise otobüsün üstünden inip bu kez de Anıtkabir'e yürüyeceğini açıkladı.
3: Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
6: CHP kurultayına verilen mutlak butlan kararı ana muhalefet partisini de ikiye böldü. Böyleydi işte görüntüler. CHP gergin bir süreçten geçerken bazı milletvekilleri konunun ciddiyetinden uzaklar efendim. Bakın başrolde Ankara milletvekili Umut Akdoğan var. Akdoğan bugün hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeyken ekmek arası döner istedi. Üstelik bu Akdoğan'ın ilk skandalı da değil. Mutlak butlan kararı sonrası yapılan olağanüstü toplantıda da Adana kebap talep etmişti çünkü.
7: Ben Kemal geliyorum. CHP'de ortalık yangın yeri. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu savaş baltalarını çıkardı. CHP'de mutlak butlan krizi tırmanırken yemek derdine düşen biri vardı. O isim Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Mutlak butlan kararından hemen sonra genel merkezdeki olağanüstü toplantıda Adana kebap istemişti Umut Akdoğan. Hatta bu talebi Özgür Özel'i küplere bindirmişti. Durumu toparlamaya çalışan Umut Akdoğan'dan şekerim düştü savunması gelmişti.

0: Genel merkezde Adana kebap isteyen Umut Akdoğan'dan daha o skandal unutulmadan ikinci bir yemek hamlesi geldi. Bugün de Güven Park'taki buluşmada iddiaya göre ekmek arası döner talep etti. Akdoğan'ın döner isteği sırasında hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kürsüdeydi. Yani CHP can, Umut Akdoğan yine yemek derdindeydi.
1: Sevgili izleyenler,

0: Anlar kayıtlara geçti.
1: ...573 yıl önce gemiler karadan yürütüldü. Bir çağ kapandı, yepyeni bir çağ açıldı. Ve o fetih İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı. Unutulmayacak anlar objektiflere yansıdı. İşte onlardan biri, Down sendromlu küçük bir kız Erdoğan konuşurken yanına geldi. Erdoğan'a sarıldı, sevgisini böyle gösterdi. Cumhurbaşkanı da konuşmasına ara verip o küçük kızı dinledi. Fetih kutlamaları akşam saatlerinde de devam etti. Kutlamalar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde eda etmişti. Cemaate Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa geçti.
2: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan miğfer hediye edildi. Programda Azerbaycanlı şarkıcı Azer'in de vardı. Türkler Geliyor şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Solo Türk'te fetih kutlamaları için havalandı.
3: Gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum.
1: Havanın kararmasıyla havai fişek gösterileri de Boğaz'ı aydınlattı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.
4: Şimdi de ekrana Kurban Bayramı'nı bereketli geçiren bir besiciyi getireceğiz. Çünkü o da kameranın karşısına geçti. Balya balya paralarla hasılatının şovunu yaptı.
5: Hayvanlarını sattı, balya balya paraları önüne dizip diğer besicilere meydan okudu.
6: Evet, merhaba sevgili dostlar. Siz de böyle rahat sallanmak istiyorsanız hayvan işi yapın.
5: Kurban Bayramı'nda tüm hayvanlarını satarak büyük bir kazanç elde etti.
6: Bu zamana kadar, gelene kadar biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz şu anda en güzel bölümünü yaşıyoruz.
5: Sehpa ve sandık paraları almadı. 200'lük banknotları yere dizdi.
6: Şurayı da çekebilirsin. Diyelim şurayı da çek. Gel. Gel buraya.
5: Hayvan işinde para yok diyenlere işte böyle seslendi.
6: Görüyorsunuz. Hayvan işinde para yok diyenler bu işi yapmasın.
5: Kendini kayda alan kişiye bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.
6: Ne kadar var bilmiyorum ama bu da senin olsun.
4: Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhuna gölge düşüren görüntüler sanal medyada büyük tepki topladı sevgili izleyenler. Bakın bazı vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine et yerine yalnızca kemik gönderdi.
7: Abi böyle olmaz ya. Bu şekilde olmaz.
5: Sözde sevap işlediler. İhtiyaç sahiplerine et değil kemik gönderdiler.
7: Yani kendine löpeti alıp da böyle eti sıyırıp da zır böyle kemikte verilmez yani.
5: O görüntüleri Ankara abisi olarak bilinen Yasin Oyanık paylaştı.
7: Bu vatandaşı da düşünüyorsan bu şekilde de olmaz, tamam mı yani? Bu şekilde olmaz. Kemiğinden sıyırıp da böyle de gelmez ya.
5: Ve bir görüntü daha.
8: Sayın komşum teşekkür ederim. Allah kurbanını inşallah kabul eder.
5: Ancak poşeti açtığında et değil kemik vardı.
8: Göre kemiği bize gönderdin yani. Ayıp bir şey. Bir de Müslüman diye getiriyorsun. Ama bunu köpeğe versen köpek bile kabul etmez.
5: Üstelik bir komşusu daha aynı şekilde pay göndermişti. İki komşu da vicdansızlığın kitabını yazdı.
8: Komşu şunları unutmuşsun. Bu etleri almadın buradan. Bunları da alsaydın bari.
5: Sanal medyadaki et yeri kemik videoları tepki topladı.
9: Kurban da bunu paydaya yollamışlar. Kapında köpek yok muydu abi?
4: Diğer taraftan hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yüz binlerce Müslüman hacı oldular. Sevgili izleyenler, mübarek topraklara da gözyaşları içinde veda eden hacıların geri dönüş yolculukları başladı.
5: Yüz binlerce Müslüman kutsal

0: topraklarda farzlarını yerine getirdi. Şeytan taşlayıp hac ibadetini tamamladı.
1: Mekke'de de inşallah her zaman aklımdasınız.
0: Hac ibadetini yerine getirmek üzere yüz binlerce Müslüman kutsal topraklardaydı. Bayram sabahı şeytan taşlama bölgesindeydi hacılar.
2: Tutturdun mu? Evet,
0: şeytana taş atmaya gelenlerin farklı taş atma şekilleri de görüntülendi. Haccın üçüncü farzı olan ziyaret tavafı ve sayını da eda eden Müslümanlar hacı unvanını aldı.
1: Mekke ve Medine'de inşallah her zaman her zaman aklımdasınız.
0: İbadetini tamamlayan hacıların geri dönüş yolculuğu da başladı. Yüz binlerce hacı gözyaşları içinde mübarek topraklara veda etti.
1: Allah tekrar nasip etsin inşallah.
0: Mekke'den ayrılan hacıların sağlıklı ve sorunsuz şekilde ülkelerine dönebilmeleri için her türlü önlem de alınıyor.
3: Yağışlı havada yurdu terk etmiyor sevgili izleyenler. Artvin, Kahramanmaraş, Hatay ve daha birçok ilde hayat durma noktasına geldi. Sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İzlemesini dahi korkutan görüntüler vardı. Ayrıca Karabük ve Ordu'da da kar yağdı sevgili izleyenler.
4: Hatay.
5: Bir baktık ki ortalık darma duman.
4: Osmaniye.
6: Çözüm bekliyoruz.
4: Yollar çöktü.
7: Su bu tarafa vurdu.
8: Amca bak yol çatladı, o içi iyice boşaldı. Muhtemelen burası inecek. Hadi. Uzak durun.
4: Prefabrik ev devrildi. O heyelanda bir traktör de göçük altında kaldı.
9: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor.
4: Kahramanmaraş'ta en büyük zararı alan illerden biriydi. Hatay'da sağanak yağış sokak ortasında kula çattırdı. Canını zor kurtaran mahalleliyi elektrik akımı korkusu sardı.
10: Elektrik sakın diye mi açmasınlar? Evet.
4: Sel önüne geleni götürdü. Araba denizde işte böyle yüzdü.
11: Araba yüzüyor ha.
4: Artvin'de dinmeyen yağış heyelanı da beraberinde getirdi.
12: Bu köprünün dibinde bir duvar tamamen koptu ve şu anda jandarma tarafından kapatıldı.
13: Bu dev kayalar kopmuş, yola inmiş.
4: Kopan kaya parçaları yolları kapadı. Köylere ulaşım durma noktasına geldi.
13: Dev kayalar ürkütücü büyüklükte.
4: Mahsur kalan 6 kampçının imdadına ekipler yetişti.
14: Geldiğimiz yoldan geri dönemedik.
4: Maddi hasar büyük.
15: Zararımız çok büyük.
16: Ben 50 yaşındayım. Daha ilk defa böyle bir afet gördüm.
4: Sadece insanlar değil, hayvanlar da mağdur oldu. Heyelanla birlikte sürüklenen kaplumbağa balçık yığınının içinden çıkarıldı.
17: Kardeşim kaplumbağayı çamurdan çıkarmış, temizliyor.
18: Heyelandan çıkar.
4: Sadece sağanak değil, yaz mevsimine 2 gün kala kar yağdı. Ağızlar açık kaldı.
19: Bugün 30 Mayıs 2026 gece saatleri, çok güzel kar yağmış.
4: Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağan kar arabaları beyaza bürüdü. Beyaz örtünün üzerine günün tarihi düşüldü.
3: İstanbul'daysa otobüs şoförüyle tartışan bir motosiklet sürücüsü otobüsün camlarını kırdı. Yolcular da büyük panik yaşadı.
20: İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün camını kırdı. İddiaya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında İETT şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Motosiklet sürücüsü elindeki cismi otobüse fırlattı. Otobüsün camları kırılırken sürücü hızla kaçtı.
21: Camı kırdı. Çoluğu çocuğunu korktu, bak görmüyor musunuz?
20: Yolcular büyük panik yaşadı. Panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
22: Benim ayağım titredi.
23: Korktu.
22: Elim titriyor.
3: Aksaray'da alkollü bir sürücü kaza yaptı. Başına aldığı darbe sonucu her şeyi unuttu ancak... Unutmadığı tek bir şeyi vardı, o da eşi efendim.

0: Eşimi alabilir miyim eşimle?
1: Alkol alıp kaza yaptı. Her şeyi unuttu ama eşini unutmadı.
0: Eşimi çok merak eder.
1: Aksaray'da yaşayan 37 yaşındaki Ömer T. alkollü şekilde direksiyona geçti, kaza yaptı.
2: Bu karakolda bir yarım saat işi var, olsa bırakacaklarıyız. Araba zaten yürümez.
1: Şans eseri yara almadan kurtuldu. Eşi haricinde hiçbir şeyi hatırlamıyordu.
0: Eşimi alabilir miyim eşimle?
2: Ne eşim?
0: Eşim evde.
1: 50 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 2 yıl veda etti. Ancak onun tek derdi eşini aramaktı.
2: Hele onu alacağız. Karakolda eşini arayacaksın, tamam mı? Anlaştık mı?
0: Sen beni çok merak ediyorsun.
2: Tamam bak.
3: Kahramanmaraş'ta kebapçılıkla uğraşan damat adayı kız isteme merasimine kuşbaşı kebap buketiyle gitti sevgili izleyenler. Ortaya da tabi ilginç görüntüler çıktı.
1: Damat adayı kebapçı olunca kız isteme buketi de kebaptan oldu.
4: Sinirsiz!
1: Kız isteme merasiminde yaşanan bu ilginç görüntüler Kahramanmaraş'ta kayda geçti. 27 yaşındaki kebapçı Doğan Güneş gönlünü Rabia Parlak'a kaptırdı. Kız isteme merasimine elinde kuşbaşı kebap buketiyle gitti. Müstakbel eşi şaşkınlığını gizleyemedi. Ortaya çıkan bu renkli görüntüler sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
3: Marmaris'te ise bir tur teknesine binen tatilciler kabusu yaşadılar sevgili izleyenler. Su alan tekne hızla battı. Tam 110 yolcu tahliye edildi. Şimdi o korku dolu anlar geliyor ekrana.
5: Getir getir.
1: Hızla su aldı. Dakikalar içinde battı. Tatilciler kurtulmak için tur teknesinden böyle atladı. Marmaris'ten kalkmış Cennet Adası'na gidiyordu. 110 kişilik tur teknesi bir anda su almaya başladı. Tekne hızla batıyordu. Hemen başka bir tur teknesi yanaşarak yolcuları tahliye etmeye başladı.
6: Aşağı kimseyi düşürmesin. Nerede? Vallahi arasında kalır.
1: Ama gemi hızla suya gömülüyordu. Bazı yolcular can pazarı yaşanan tekneden kurtulmak için böyle atladı. Facia kılpayı atlatılırken Muğla Valiliği olayla ilgili inceleme başlattı.
7: Kimse yok, biraz daha ilerlere doğru gidelim. Kimse yok dediler de yine bir kontrol edelim biz.
3: Efendim geçmişte sevgilisine yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Ozan Güven. Gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekandan kovulan oyuncunun o yaşadığı gerginlikse cep telefonu kameralarına da işte böyle yansıdı.
8: Ben sadece senin hakkını onu almana yardım edeyim.
9: Sen bu kadını hak etmiyorsun.
1: Sevgilisine yönelik şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti. Kadınlar tepkiliydi. Gittiği mekandan işte böyle kovuldu.
10: Dışarı!
1: Akıl almaz olay 2020 yılında yaşandı. Oyuncu Ozan Güven önce Deniz Bulutsuz'la aşk yaşamaya başlamış. Ancak çok geçmeden çift hakkında şiddet dedikoduları yayılmıştı.
11: Sabırla yargı sürecini bekleyelim.
12: Yeni bir rapor istemişsiniz sanırım Deniz Hanım. Kalıcı iz.
1: Genç kadın Güven'den şikayetçi olmuş. Mahkeme Ozan Güven'i silahla kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapse çarptırmış. Cezasını 45 günlük açık cezaevinde geçirmesine hükmetmişti.
13: Ben burada haklıyım. O haksızlık konuşmak istemiyorum.
1: Bir süredir gözlerden uzaktaydı. Kadıköy'de bir mekana gitti. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ancak Güven onca tepkiye rağmen yerinden kalkmadı. Yaşanan gerginlik kameralara işte böyle yansıdı.
3: İzmir'in turistik köyü Şirince'de ise bir satıcı siyah zeytinin tanesini

0: 50 kilosunu da 1000 liradan sattı sevgili izleyenler. Özel ve şifalı dediği o zeytinlerin fiyatını görenler şaşırıp kalırken Ticaret Bakanlığı o satıcıya idari para cezası kesti.
1: Bir tane yedim 50 lira ver şimdi. 50 lira.
2: O kadar yani.
1: Tabii o kadar.
3: İlaçtan daha faydalı dedi. Siyah zeytinlerin tanesini 50, kilosunu da 1000 liradan sattı. O satıcı bakanlığın radarına takıldı.
1: Ezra'da ilaç alacağım, bu zeytini alacaksın.
2: Yani şimdi bu zeytini ağacında mı olgunlaşıyor?
1: Tabii.
3: Fahiş fiyat listesine bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü turistik köy Şirince'de tezgah açan bir satıcı siyah zeytinlerinin tanesine 50 lira fiyat biçti.
1: Bir tane yedim 50 lira ver şimdi. 50 lira.
2: O kadar yani.
1: Tabii o kadar.
3: Zeytinlerin kilosu 1000 liraydı. Siyah zeytinin bu fiyata satıldığını görenler şaştı kaldı.
1: Ezra'da ilaç alacağım, bu zeytini alacaksın.
2: Yani şimdi bu zeytini ağacında mı olgunlaşıyor?
1: Tabii abi.
3: Özelliğini soranlara sır cevabını verdi.
4: Özelliği ne?
1: Özelliği bunu kimseye yatırmam ben.
3: Ama bakanlığın radarından kaçamadı. Fahiş fiyat skandalıyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı satıcıya idari para cezası uyguladı.
0: Yurt dışında aşırı kilo problemi olan 12 yaşındaki bir çocuk yemek yemesini kısıtlayan annesine saldırdı. Annesini döven çocuğun o halleri ise izleyenleri dehşete düşürdü efendim.
3: Annesinin yemekleri kısıtlamasına sinirlendi. Annesine saldırıp dakikalarca dövdü. İddiaya göre anne aşırı kilo problemi olan 12 yaşındaki oğlunun yemeklerini kısıtladı. Bunun üzerine gözü dönen çocuk annesine acımasızca saldırdı. Annesini saçından yakalayıp fırlattı, tekme ve yumruklarla saldırdı. Hızını alamayan öfkeli çocuk mutfaktaki eşyaları da fırlatarak evi savaş alanına çevirdi. Çaresiz kadın o anlarda süpürge sapını kendisine siper etti. Mutfağımdan çık diye bağırdı. Evdeki başka birinin de olaya şahit olmasına rağmen hiçbir tepki vermemesi tepki topladı.
0: Geçtiğimiz aylarda yüz nakli yaptıran Didem Ceren sanal medyadan gelen yorumlara öfkelendi. Kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.
5: Doğuştan seninki randevuyla olmuş. Konuşmadan geçtim yanlarından, abi baktım derd olmuş.
3: Yüz nakli yaptırmış, 15 saatlik operasyon geçirmişti. Didem Ceren kendisine gelen yorumlar nedeniyle işte böyle çileden çıktı.
6: Ben bunun gibi güzelleşmeme yapı yaptırmadım. Ben orijinal yüzümü bozmadan gençleştirmeme yapı yaptım.
3: Survivor'ın eski yarışmacısı Didem Ceren Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
6: Yüz germe yaptık ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
3: Her gününü takipçileriyle paylaşan 45 yaşındaki Ceren gelen yorumlara öfkelendi. Takipçisine işte böyle tepki gösterdi.
6: Çirkin olanların demiş estetikleri de başarılı olmuyor demek istemiş. Ben açıkçası üzerime alınmadım.
0: Ankara'da yaşayan Türkan Biçer çıplak halde balkondan düşerek ölmüştü sevgili izleyenler. Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Ölmeden saatler önce kaydedilen bir görüntü dava dosyasına girdi ve işte ilk kez ortaya çıkan o görüntü.
3: Gitmek istemediği her halinden belliydi. Asansöre zorla işte böyle bindirildi. Genç kadının ölümüne ilişkin ortaya çıkan bu yeni görüntüler dosyaya girdi. 25 Mart'ta 7. kattaki evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şüpheli bulunan ölümle ilgili Biçer'in aynı evde yaşadığı nişanlısı tutuklanmış. Genç kadının ailesi de olayın intihar değil cinayet olduğunu belirtmişti. Hatta Türkan Biçer'in kardeşi de abla.

0: Babasının ölümüne ilişkin komşuların balkondan imdat, kurtarın beni sesleri duyduğunu söylemişti. İşte tüm bu iddiaları güçlendiren bir kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüde biçerin nişanlısı tarafından şiddete uğradığı ve zorla asansöre bindirildiği anlar yer aldı. Görüntüler dava dosyasına girdi.
1: Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç gişelere ok gibi saplandı. Karı kocayı ayıran o korkunç kazada güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
0: Bir anlık dikkatsizlik ve korkunç bir son. Karı kocayı ölüm işte böyle ayırdı. Yürek yakan görüntüler Tekirdağ Malkara'da kayda geçti. 63 yaşındaki Mustafa Şenol, kendinden bir yaş küçük eşi Sevim Şenol'la birlikte bayram tatilinden dönüyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, gişelerdeki beton bariyerlere çarptı, gişelere ok gibi saplandı. Hemen 112'ye haber verildi. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Ancak emekli öğretmen Sevim Şenol kurtarılamadı. Mustafa Şenol'un durumu ağır.
1: Yine TikTok, yine bir rezalet. İzmir'de 11 yaşındaki bir kız çocuğunun müstehcen görüntüleri paylaşıldı sayın seyirciler. Savcılık anne ve baba hakkında gözaltı kararı verdi.
0: Üzerinde dekolte bir kıyafet, yüzünde de makyaj vardı. Kamera karşısında dans ettirildi. O videolar TikTok'ta paylaşıldı. Baksınlar kendi hallerine. Henüz 11 yaşındaki kız çocuğunun bu görüntüleri savcılığı harekete geçirdi. TikTok skandalının adresi bu defa İzmir. 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen görüntüler paylaşıldı. Daha da korkunç olanı babası yaşındaki adamların yorum yapmasıydı. Savcılık hemen harekete geçti. Kız çocuğunun kimliği belirlendi. Ebeveynleri için gözaltı kararı verildi. Babası cezaevindeydi. Annesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu da devlet korumasına alındı.
1: Ankara AK Parti milletvekili Osman Gökçek de Ankaralılarla buluştu. Bu sefer adresi Keçiören'di. Vatandaşın bayramını tebrik eden Gökçek sevgi seriyle karşılaştı efendim. İşte içleri ısıtan o görüntüler.
2: Ekinim candır be, gerisi heyecandır.
3: Allah razı olsun, eyvallah.
4: Ay kuzum benim, ay.
5: Sevgileri cümlelere sığmadı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yine Ankaralı'yla bir aradaydı.
6: Şu anda Keçiören'deyiz. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
5: Vatandaşla bayramlaşmak için rotası Keçiören'de Osman Gökçek'in.
7: Hayırlı bayramlar. Üşemiyorsunuz, hep bayram geziyorsunuz vallahi var ya.
8: Niye üşeniyim ki? Geldiniz. Sizin de verdiğiniz oylarla seçildim.
5: Sokak sokak gezdi.
9: Dördüncü kez geldim.
10: Buraya mı dördüncü kez geliyor?
9: Evet, başkası gelmedi bu kadar.
10: Allah razı olsun.
11: Sizinle tanışmak bugün en nasip bir. Evet. Hayranınızım sizin.
10: Allah razı olsun.
11: Vallahi.
10: Teşekkür ederim.
5: Osman Gökçek'i karşısında görenler dua etmeden bırakmadı.
12: Senin hayranınım.
10: Öyle mi?
12: Canım oğlum benim.
10: Allah razı olsun. Biz de size hayranız.
12: İşin gücün rast gitsin.
13: Seviyorum, destekliyorum. Allah yolunuzu
10: bahsettin.
13: Başımızdan deli kesin.
10: Sağ olun. Biz de sizi en çok seviyoruz.
14: Osman'cığım.
10: Ben seni çok seviyorum ha. Ona göre. Tamam. Allah'a emanet ol.
1: Kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik.
2: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam?
2: Şahanesin Gemini.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan

0: Sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
7: Biz de alışverişe atlayın.
6: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
7: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
6: Kim işte bu çocuk ya?
7: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
8: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Bunların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Bursa'dayız. Bursa'da tartıştığı bir adam tarafından saldırıya uğrayan kadının yardımına sokaktan geçen bir başka kadın yetişti. İşte kadın dayanışması da kameraya bakın nasıl yansıdı.
11: Şiddete uğrayan kadını başka bir kadın kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Bursa'da bir kadın sokakta tartıştığı adamın saldırısına uğradı.
12: Adam kadını dövüyor.
11: Kadını yere düşürdü, boğazını sıktı. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Olayı fark eden bu kadın hemen hemcinsinin yardımına koştu. Adamı iterek saldırıya uğrayan kadını işte böyle kurtardı.
10: Ünlülerin estetik koçu olarak tanınan Ayşe Yıldız da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu sevgili izleyenler. Tam 130 bin lirasını kaptıran Yıldız yaşadıklarını Beyaz Ana Haber'e anlattı.
13: İlk önce 49 bin lira gönderdim. İki dosya masrafı var dedi. Bir daha 49 yolladım.
14: Telefon dolandırıcıları onu da kandırdı. Ünlülerin estetik ve yaşam koşu Cimer yalanına kandı. Dakikalar içinde tam 130 bin lirasını kaptırdı.
13: Ben 130 bin lira para kaptırdım onlara. Ben dolandırıldıysam herkes dolandırılabilir.
15: Sözde avukat Ayşe Yıldız'ı cep telefonu numarasından arayarak hakkında bir şikayet olduğunu, bu sebeple de eğer söylediği miktarı gönder vermediği takdirde tutuklama kararı çıkabileceğini söyledi.
13: Avukatın da uzlaşmaya gidin, dosyayı kapatın, uzlaşmaya gidin dedi. Ben de uzlaşmaya gittim. İlk önce 49 bin lira gönderdim.
15: Ama dolandırıcılar bununla da sınırlı kalmadı. İlk meblağı aldıktan sonra ikinci bir dosya masrafı çıktığını söyleyerek Ayşe Yıldız'dan yeniden 49 bin lira istedi.
13: Bazen ikinci bir dosya masrafı çıkabiliyor ama biz bu parayı size geri iade edeceğiz. Siz bize bu parayı gönderin dediler. Ben de yani yine gönderdim.
14: O bitti sandı ama telefonu bir kez daha çaldı.
16: Üçüncü de ne kadar?
13: 32 bin lira istedi ama dediler ki 96'sı size geri dönecek.
14: Toplamda 130 bin lirasını kaptıran ünlü isim telefonu kapatınca ne olduğunu anladı.
10: Efendim bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu, keyifli bir bayram diliyoruz. Hoşçakalın.
17: Halkbank
16: Halkla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
16: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Güreş bir spor değildir. İçinde yatanla savaşmaktır.
1: Programımıza hemen hemen herkesin merak ettiği pro güreşin geleceği ne olacak sorusuyla devam ediyoruz. Pro güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
2: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
1: Maddi açıdan
2: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
3: Burada seyircilerin pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoi'nin oğlu Akash Oberoi'nin yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
4: kaldığı
3: söyleniyor.
4: Devam eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
5: Anlaşılan
4: ediliyor.
5: Anlaşılan şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi. Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.
0: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
6: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
0: Hayır. Aynı fikirde değilim.
7: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
0: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum. Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
1: Akash Oberoi bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
0: Ne kadar süre kopartabildin? Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
8: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
0: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor.
8: Fakat biz onlara burada benzemeyiz. Sizin kuşağın sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
8: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancıyı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
0: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
8: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği.

0: Neyi? Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
1: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Han 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
2: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere serer.
3: Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini açıkladı.
1: Sultan'ın kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?
4: Sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, s

0: Bay Gıyan, sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçiyi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Sizin de gördüğünüz gibi Sultan güreşçileri hallaç pamuğu gibi atıyor.
1: Şuna bakın, birini daha 2.80 uzattı.

0: Şamil, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
1: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar. Upar
2: Allah niche dharti beech mein tera joon re sultan. Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
3: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Alihan. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
4: Akaş, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
1: Evet, anladım.
0: Tamam. Ama dışarı taşı...
2: Maaşını aldın mı?
3: Aldım efendim. Eksik olmayın. Diğerleri içeride sizi bekliyor.
2: Herkese günaydın.
4: Günaydın, günaydın efendim.
2: Bereket versin.
3: Şuraya imzanı. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
5: bir
3: mı?
5: Bir şey soracaktım.
3: Buyurun.
5: Sultan Ali Han burada mı?
3: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
4: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
5: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır, bana formda görünmedi. Epey kilolu, işimize yaramaz. Yolda birkaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
6: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
5: baba
6: artık.
5: Baba bir saniye bekler misin?
6: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: Gaza bas.
1: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
0: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
1: Gayet iyi, çok iyi.
0: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
1: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabilir.
0: Hiç deneme. Ben mindere çıkmaktan nefret ederim. Bay Gıyan'a selam söyle.
1: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
0: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda, personel izninde beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.

0: Hadi oradan sen de.
1: Bakar mısın Govind?
2: Ne var?
1: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
3: Bilet senin alacak yok param yok evladım lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
3: Tamam
2: sen
3: yardım
2: bana bırak.
3: Et.
2: Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
3: Teşekkür ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
4: Affedersin Govind.
2: Benim.
4: Merhaba ben Akar.
2: Ha nerelisin?
4: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen Sultan'ın arkadaşı mısın?
2: Evet.
4: Sultan'la ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
0: Peki tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif bayağı kaş. Sandalye vereyim mi?
4: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
4: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.
5: Merhaba Sultan. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
2: Ne kadar belli etmese sultanın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basatya Hasat Festivali Buroli Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak Covid, bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tetu.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse girelim ha? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Dur bak. Abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün ravayede sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun? Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık gitti sultan.
0: Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
4: Hadi ne duruyorsun? Hadi hadi.
1: Bulma şu adamı. Nereye daha benim çanamı halletmedin ki? Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel.
0: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
5: Yavaş olun çocuklar, ne yapıyorsunuz?
4: Acele edin, uçurtmaya kaçıracağız.
6: Yarış yapacağız, başka yer bulamadınız mı? Hadi gidin buradan. Böyle? Bir daha da gelin.
5: İyice şımardılar değil mi?

0: Bastın.
1: Elinize çek, başını kaldırma.
2: Cino.
1: Ne yapıyorsunuz? Cino. Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
0: Dursanıza, biz de Cino için geldik. Hadi Cino, bastın. Hadi.
3: Hadi daha fazlasını yap.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın.
2: K ile başlar.
1: Kraliçe.
2: P ile başlar.
1: Parek.
2: S ile başlar.
1: Sultan.

0: Seni aptal seni. Şunu sürerken önüne baksana.
1: Seni münasebetsiz. Hem kendini motosikletin önüne al hem de kalk bana kabadayılık tasla. He? Ne bakıyorsun? Senin o gözlerini oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
2: Evet doğru.
1: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete misiniz yoksa tamam. Sizden? Yol mu kesiyorsunuz?
2: Gel gidelim.
1: Defolun.
2: Çabuk hadi gel.
1: Sizin
2: gel.
1: Gibi serseriler yüzünden gel. Kızlar dışarı
2: hadi,
1: çıkamıyor.
2: Sultan.
1: Ne diye bağırıp duruyorsun? Hadi ne oradan bekler sana.
2: Hadi gidelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
3: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum, hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?
0: Sana da selam verdim baba. Hiç olmasa selamımı alsaydın.
2: Duyuyor musun anne? O keskin diliyle nasıl da bana laf çarpıyor?
1: Ne diyor bu adam?
2: Neredeyse 30 yaşına geldin. Hala bir balta hesap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandığın paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
2: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
0: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunu.
0: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden eminsen, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
0: Emin misin?
1: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
0: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
3: Baksana sultan. Yenge değil mi bu? Şurada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başını bağlamışlar bile, baksana.
4: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
0: Galiba hadi, ucuz olun, atlattık hadi. Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
5: Ben de şeker istiyorum, şeker.
4: Dursana be çocuk.
0: Aman,
4: ne yapıyorsun?
0: Dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
4: Hangileri?
0: Şimdi... Gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
4: Hadi bunu da bil. Bak bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
0: Yanlış anladın. Bak ben Sultan Ali Han, Mehbuba Mehbuba Çanak Anten ve Fashion TV. Ayrıca prop...
4: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
0: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
4: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun?

0: Mendebur.
1: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
2: Kız ne dedi sana?
1: Bana mendebur dedi. Ama sertçe falan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. Bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Bu kadar vurmalı yeter teyze. Biraz da DJ müziği dinleyelim.
1: Al sana 10 puanlık bir soru. Bir kıza onu çok beğendiğini nasıl söylersin?
2: Bir arkadaşım sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
0: Hadi DJ, benim şarkımı çal.
2: Nasıl istersen bebeğim der.
0: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
1: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor.

0: sana. Bebiko bez pasana.
1: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
2: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
1: Buradayım kardeşim.
2: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği Mendebur'un da anlamını öğrendim.
1: Neymiş peki?
2: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
1: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
2: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.
1: Govind. Daha önce işe yaramaz diyen oldu. Serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.
2: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
1: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
2: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.
1: Arfa demek.
2: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
1: Bir güreşçinin kızı mı?
3: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
4: Hadi birinci
3: olan kişi de herkesin yerinden tanıdığı dernek başkanı Bay Yasin'den başkası değil. Sizler için düzenlenen bu özel mücadelede yerel şampiyon Barkat'ın rakibi Bruni'nin güç timsali Barkat'ın aslan yürekli kızı Arfa olacak.
5: Arfa! Hadi, hadi. Dal, dal. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Arkasına geç. Arkasına. Hadi, hadi. Dikkatli ol.
2: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstüne üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
5: Evet, evet. İşte bu.
1: Ne kız ama.
5: Aferin.
1: Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
5: Tamam. Dikkat et.
1: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
2: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
1: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
2: Ne demek oluyor bu şimdi?
1: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
5: Evet, işte evet. Bu kadar. İşte bu.
3: Evet. Bruni'nin gözü pek kızı şampiyon.
5: Evet.
1: Muhteşemsin. Küçük hanım. Bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
6: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
1: Hayır küçük hanım. Arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür. Daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da Arfa bebeğim demek istiyorum.
6: Pekala, şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
1: Evet ama küçük hanım, aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
6: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
1: Küçük hanım, beni korkutamazsın. Madem öyle, yarın sabah Barkat kardeşin, Barkat'ın kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
5: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı.

0: Hadi baştan başlayın.
1: Affedersiniz ustacığım.
0: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
1: Ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani güreş öğrenmek istiyorum.
0: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
1: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıcı tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp duşa getiriyorsun.
2: Boş versene, bu iş sana göre değil.
1: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim. Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım. Yani altın madalya. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
0: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şahrukan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim. Öyle mi?
1: Şahrukan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki... Kör kızı bile kendine aşık eder.
0: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
1: Bence ne iş yaparsanız yapın... Birazcık da olsa içinde mutlaka aşk olmalı.
0: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
1: Sultan.
0: Sultan. Başka sporu yaptın mı sen?
1: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
0: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
1: Ama ustacığım, uçurtma yakalamak hiç kolay değil de. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınıza meydan okuyorum. Onlar da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz... Affedersiniz.
0: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş, gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaş ne kadar hızlıymış.
2: Gel.
0: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
2: Hadi.
0: Mısın? Ha? Başla. Yakalayın hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada?

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketli seni görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten.

0: çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsan'ın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk, sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenirim.
1: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var. Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
0: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
1: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Hı. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
0: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
1: O ne demekmiş öyle? Yani sence kadın güreşçi olamaz mı?
0: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle...
1: Genellikle ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar? Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak? Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmaya aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim, ayağına denk al. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
0: Chansey'den Ranil Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: चार सौ चालीस वोल्ट छूने से तेरे लग गए चार सौ चालीस वोल्ट छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे लग गए चार सौ चालीस वोल्ट छूने से तेरे लग गए चार सौ चालीस वोल्ट छूने से तेरे।
1: Hadi gel. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte o Govin. Diğeri kukku, sakallı da deri ya.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Gelin oturun.
1: Hadi otur.
2: Ne istersin yenge? Bu lokantanın kızarmış eriştesi ve aromalı sütü meşhurdur.
3: Yenge mi?
2: Sultan'ın kız arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
1: Ne zırvalıyorsun Govin?
3: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
1: Hayır. Evet. Dediysen bile bunda ne kötülük var?
3: Ben gidiyorum.
1: Dur sen Arfa. Dur bekle. Arfa. Ne yapıyorsun böyle?
3: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
1: Özür dilerim. Ama söylediysen bile ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarında dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşi mi, yoksa sevgilisi mi der.
3: Biz sadece arkadaşız. Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

Aa, Sultan, gel oğlum, otur yemeğini ye. Heh. Bu çocuğun nesi var?

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formamı doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım.

0: Güreşmek istiyorum. Lütfen formamı doldur.
1: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
0: Evet.
1: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
0: Senin kulübünden kimler var?
1: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
0: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
1: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
0: Evet.
1: Ne zaman?
0: Şimdi usta.

0: Yeter. Bırak artık. Herhalde ikna olmuşsundur. Yoksa bütün kemiklerini kırdırtmak mı istiyorsun?
1: Babam hep der ki, çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim. İşte o zaman seviyemi yükselteceğim. Çünkü eyalet şampiyonası sadece sultana aittir.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'ı getirdim, hani size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüze alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak ister. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kola. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyorum. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel. Güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün. Sağda.

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.
2: Arfa. İkinci kez eyalet şampiyonası finallerine
3: rakibini
2: çıkmayı
3: yakala,
2: başardı. Harfa'nın güreşini ziyaret etmek
3: hadi, ayrı hadi, yakala onu, yakala. Çarp yere. Hadi.
2: Şanti Devi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
3: i̇şte böyle.
2: Kazanması içten bile
3: kız değil. Yoruldu.
2: Oyun yapmaya
3: hazırlanıyor. Hadi,
2: ve
3: hadi.
2: Kazandı işte.
3: Hadi. Evet.
2: Harfa'nın düşük katlanı ikinci kez eyalet şampiyonu.
3: Nasıldı ama?
4: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanvan'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
3: i̇şte
4: gibi yere vurdu.
3: İşte bu.
4: Rakibinin evet. Boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
5: Sultan, Sultan,
4: Sultan, Sultan. Mindere çıktığı günden bu yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor. Bu bitirici bir harekettir.
3: Evet, evet işte bu.
4: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
3: Sultan,
4: oldu.
3: Sultan, Sultan evet işte.
4: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte her yanımın yeni gözlesi Sultan
3: evet. İşte bu.
6: Usta. Gözünü karartmış bu. İki katı ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün Güreş Federasyonu panik içinde.
3: Sen iyice çizmeyi aşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun. Senin asıl niyetin ne Sultan?
0: Asıl niyetime mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
6: Usta, federasyon yetkilileri sizi soruyor.
7: Neden inat ediyorsun Sultan?
0: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
2: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Bay Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
4: En açık şekilde söylemem gerekirse Sultan bugün burada ya tarihi yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
8: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan böyle haddini bilsin. Hadi göster.

0: Evet, işte böyle.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
14: Her anın Double Shot Ice Break.
15: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
16: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
17: Akbank asistanlarla da
18: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabilir.
19: Anında çözdü. Çözer tabii.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
6: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Bay Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
7: En açık şekilde söylemem gerekirse, Sultan bugün burada ya tarih yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
8: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan böyle haddini bilsin. Hadi göster.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tutun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?
3: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü. Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan! Sultan!
4: Sultan!
3: Sultan!
4: Sultan!
1: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
2: Ne yaptın?
0: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
3: Evet.
0: Tıpkı söylediğim gibi oldu. Sultan. Bugün Sultan Binder'de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
1: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Alihan'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan, sana ne hissettiğini

0: Güreş Federasyonu bugün 2012 Olimpiyat Oyunlarına kalan güreşçileri ilan edecek.
1: 84 kiloda Sultan, 55 kiloda Arpa.
2: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
3: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Motişon mu, besan mı, til mi?
2: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
4: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunu üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Dedim.
0: Dökeyim mi? Bagaldık hamlesi yap. Bagaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ın
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron,
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin boşluğunu bulmaya çalışıyor.
0: Baba, ben bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan daha.
3: Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster Sultan, şunu Sultan. Gününü.
2: Vay canına Sultan.
3: Kaderi bir sonra kaçtı.
5: İşte bu
3: Sultan. Bu adamdan gerçekten
5: sevdiği çıkarıyor.
3: Böylece Hint
2: aslanı bir kez daha kükredi.
6: Sultan rakibini evet, ne yaptı evet, arkadaşlar? Yürü gösterdi.
7: Sultan, şampiyonluk açıklaması yapacaksın.
8: Sultan, senin için neler söyleyeceksin?
1: Ülkem için mücadele ettim. Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten... Çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
9: Kestik, çok güzel.
1: Harika çanak anten. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı. İşte hayatın gerçek tadı.
9: Kestik, bir daha alıyoruz.
1: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden...

0: Bu kadar yönetmen bey.
1: Sultan.
0: Buyur koç.
1: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
0: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprakta meydan güreşi yapmadığını anlayamıyor.
1: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
0: Pavan'ı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
2: Hanımlar beyler. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartan Sultan Alihan. Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Alihan'ı su işlerinin onur konu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak memleketini bir kez daha onurlandırmasını istiyoruz.
3: Sultan, buraya bakar mısın?
4: Sultan, bir poz
3: daha alabiliriz. Sultan, evet, bir kere buraya daha. Evet, sultan. Harikasın Sultan. Evet.
4: Sultan, bu tarafa
3: bir poz daha alabilir miyiz?
4: Sultan, bir poz.
3: Harikasın Sultan.
5: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
0: Onun madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
5: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
0: Daha önce sultan yoktu da o yüzden.
6: Peki bundan sonra sırada ne var Sultan?
0: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
6: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
0: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
6: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
0: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim. Gidelim koç.
6: Böyle bir şey söyleyeyim. Çok garip. Anlamadım. Bay Sultan, durun Bay Sultan. Kızdırırsam kusura bakmayın. Büyük bir hayranınızı. Fotoğraf çekilelim mi?
3: Planlarınız nedir efendim?
7: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
3: Bay Sultan! Efendim, bir sorumuz daha olacaktı.
0: Madem öyle diyorsun, ben de senin suratına vurayım.
3: Aman tanrım. Ne yaptı öyle? Sultan! Bir sorumuz daha olacaktı.
8: Karakol'daki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük bir kabalıkla cevap
0: verdi. Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel. Yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
9: Benim 9. ayım oldu Sultan.
0: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak erkek mi?
9: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
0: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma Aman ismini vereceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
9: Önümüzdeki hafta dedi.
0: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
9: Oraya gitme sultan.
0: Nereye?
9: Dünya şampiyonasına. Doktor her an doğurabilirsin dedi. Senin yanımda olmanı istiyorum.
0: Seni şaşkın kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak. Ne
9: Sultan
0: haber?
9: Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
0: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere

0: gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanımdaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğin konuya gelince, hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
1: Aferin Sultan, boş bırakma. Hemen boynunu yakala Sultan. Hadi Sultan, indir şunu, indir. Dikkat et, dikkat et.
2: Evet, işte bu. İşte böyle.
3: Harika.
4: Aferin Sultan.
5: Sultan'ı görüyor musunuz? Evet, adama nefes aldırmıyor.
1: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma Sultan, yakın dur. Hadi Sultan, yakın dur. Yakın dur. Bırakma. Evet, evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
2: Dijandar! Dijandar!

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte

0: Arfa nerede? Karın nerede?
1: İçeride.
0: Hah. Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır Sultan'a tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi. Köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum
3: baba. Biz gidene
2: baba.
3: Kadar çarşı kapanır Bittu. İyi hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım. Devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işin olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum hadi, çarşıya gidiyoruz.
1: Ha sultan. Bekle. Dur biraz. Ne oldu? İzin alabildin mi?
4: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
1: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
4: Toplam 235 bin.
1: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle, ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir. Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım. Ara beni.
5: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem.

0: sıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırlat. Dikkat et, hızlı ol. Evet, aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Kalk, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi,
1: peki
0: çabuk
1: şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
0: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
1: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
0: Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi çabuk ol.

korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla kozlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet ol.

0: Hadi kalkıyor, kalkıyor. Acele edin, oturun. Hadi kalkıyor. Hadi, hadi.
1: Kendine dikkat et kardeşim. Baksana pehlivan.

0: Gerisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı.
2: Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
3: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akaş?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil, serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa, bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet, biliyorum, çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da tekniği de kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacak?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana, güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl? Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse. Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry. Liverpool futbol takımının sahibi. Şahrukan Kalküta şövalyeleri. Preti Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
4: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
1: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
4: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
1: Sana dövüş diyen mi oldu mindere çıkacak olan sultan? Düdüklü tencere şirketi bize sponsor olacak.
4: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
1: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Daç Patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hı?
4: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
1: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Sen bir tanesin.
4: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Hı. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur ne?
0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi. Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin.

0: dinlersin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
1: Ama bu iş bambaşka.
0: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
1: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
0: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi. O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
2: Olimpiyat madalyalı. Dünya şampiyonu. Ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikayem. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
0: Fateh! Elimdekilerin en iyisi o.
2: En iyisi mi?
0: Öyle.
2: Adama alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
0: Güven bana, eğit onu, ben kefilim.
2: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
3: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

0: Ölü güreşçi.
1: Bütün gece ağlamışsın.

0: Devirdi adam.
1: Gördünüz mü?

0: Ne yaptı?
1: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Teşekkürler.
5: Görüşürüz. Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
5: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
14: Haydi gel.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Ekspres içelim.
17: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Hesap kurdu.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek. Doymayana
8: pop kek, pop kek. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

ev ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Ringten ancak ölüsü çıkar.

0: İnanılmaz bir hareketti. Şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl, ne yapıyor? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım. Siz buna nasıl diyorsunuz?
3: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
2: Aynen öyle. Usta.
4: Çiftçi miydi bu?
3: En iyisinden.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
5: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha? Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi. Ne oldu şampiyon? Hayır. Baştan başlayacaksın.
6: Resultan, Resultan.
5: 10, 9. Hadi çek. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar. Ringde. Onları indirmek istiyorsan sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
2: Govind.
5: Vaktimi boşa harcıyorsun.
7: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızında koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
5: Saçmalık.
7: Bence bu arkadaşın öfke sorunu var.
5: Hazır mısın?
7: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi
5: bir
7: çabuk çabuk.
5: Hadi
7: çabuk.
5: Hadi hadi hadi.
8: Hadi koş.
7: Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.

0: Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür. Dua et rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Sultan oradan atlayamaz ki. Kıl payı kaçırdı.
1: Bu sporun en ölümcül numarası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam bırak. Baktın kurtulamıyorsun. El ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Nefes al. Nefes al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
3: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
1: Adam ölümü göze almış.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sultan, eğil. Kaç. Sol, sağ, diz, dur. Burada saat işiyor. Daha hızlı.
5: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
4: İşte bu. 4, 5. 5, 6. Devam et, hadi.
5: Evet.
4: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar.
1: Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten. Al. Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman

0: kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle Sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam.
1: Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
2: Ben Açlık Haberlerden Shivani, Yeni Delhi'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro Güreş'in 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'un sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Viktor Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de Kupa'ya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonu da kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması. Durumu daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması. Böylelikle spor severler bu ringde ilk kez bir Hintli dövüşçüyü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
3: Herkese merhaba, ben Mian Cheng.
4: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl Pro Güreş Turnuvası'nın 3. sezonundayız.
3: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
5: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
3: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
6: Turnuvada göreceksiniz.
2: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
6: Sorunlarım vardı. Nasıl desem... Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
7: Ailevi sorunlar.
5: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
3: Kişisel sorular almıyoruz.
7: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
6: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
7: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olur.
4: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
7: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etseniz
6: diyorum. Bakarsınız sizi dinler.
8: Bence burada şampiyon olabilir misin?
7: Bilmem.
9: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa kalacağız. İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım.
6: Sonra da onları toplayıp doğuracak karına göndereceğim.
7: Arkadaş beni sevmedi galiba.
2: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
7: Ona cevabımı ringde vereceğim.
6: Selam olsun.
10: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
11: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
5: Efendim,

0: Şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını? Görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
2: Zavallı sultan.
3: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklımda olduğunu tahmin ediyoruz.
4: İşte karşınızda Kafero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.
5: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar
0: emin görünüyor. Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
6: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de Acımasız Mariz. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi Salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona Kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Ali Han.
1: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük
2: ütencelerimiz var. Hadi Sultan, hadi Sultan, hadi Sultan. Sultan. Hadi.
3: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
4: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan, hadi Sultan.
5: Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
6: Bana sorarsan küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
0: Bu maçla ilgili en çok şunu merak ediyorum. Kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
7: Çok ilginç bir maç olacağı kesin. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki spor dalının temsilcilerini izleme fırsatı bulacağız. Bir tarafta Hint güreşi, diğer tarafta ise Kokoyla.

0: Dövüşçüler, tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu.

0: Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek sultanla oynuyor gibi görünüyor.
1: Yumruklardan kaçmaya çalış hadi. Tabii tekmelerden de. Hadi Maris hadi. Bu insan mı ya? Maymun gibi sıçrıyor.
2: Yine paramızı çöpe atmışsın beni.
3: Dur baba sakin ol, daha müsabaka bitmedi. Hadi sultan göster kendini.
4: Semiran gel bakayım buraya. Gel. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
5: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
0: Evet işte bu sultanın canını yakmıştı.
2: Göster kendini sultan. Hadi.
1: Kurtuldu.

0: takdirde. Gittikçe sultana ring idare ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultanın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris sultanı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al sultan, daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi sultan, dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı, hadi.
5: Üç.
3: Dayan. Dayan.
2: Gerçekten de başardı.
1: Görünene göre sultan birinci raundu ucuz atlattı.
3: Güzel.
6: Evet.
4: Aferin sana. Aferin.
5: İyi yırttın minik.
4: Tamam dur sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
7: Tabure.
4: Ne?
7: Tabure.
4: Zaman yok. Şuraya çömeli ver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
7: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Gorilla stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
4: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: Yürüş.
1: İşte aceleci o zaman davranma. Vücudundaki bütün kemikleri kıracağım. Sonra da onları toplayıp karına göndereceğim.
2: Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: Dövüş!
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
3: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunttan hiç umutlu değilim.
4: Yok artık.
5: Sultan ne yaptı öyle?
4: Neydi bu?
3: Neydi şimdi bu?
4: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
6: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
7: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi

0: İşte ben buna ünlü Hintobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa sultan çarpması denir.
2: Senin hınzır seni.
3: Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
4: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
4: Neymiş o?
3: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
4: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
3: Sana da.
1: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine gelen çok daha hızlı bir sultan görüyoruz. Yeni rakibini de kendine özgü Hint stili hareketleriyle yere indiriyor. Öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda kimse onu durduramaz. Yumruklar onu
5: hadi
0: işleniyor.
5: Hadi çevir şunu, hadi.
1: Zen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
6: Ve işte nakavt oluyor.
5: Evet, ben size söylemedim mi? Bizim sultan gerçek bir şampiyondur be.
7: Affedersin, bakar mısın?
8: Sizde sultan düdüklü tencerelerinden var mı?
5: Olmaz olur mu? Size kaç tane paketleyeyim?
0: Sultan rakibini yendiği
9: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı
10: evet,
9: hak ediyor.
10: İşte bu. İşte bu. Evet sultan.
11: Aferin sana sultan.
12: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
13: İyi akşamlar.
12: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama sultan gerçek bir kahraman. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım dedi. Bir de sizin için bir resim yapmış.

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeğimi yiyorum.
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?
2: Düğün falan yok. Benim doğum günüm. Kutlayacağız.
0: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
2: Öyle kuru kuru tebrik etmekle olmaz. Her şeyi ayarladım. Parti yapacağız. Yürü hadi. Gidiyoruz.
0: Ben gelemem.
2: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman, ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim. Sonra da uyurum işte.
0: Çocuk gibi davranma.
2: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum. Seninle aile sayılırız. Bizde aile olmadan eğlence de olmaz. Neyse, televizyon izleriz.
0: Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bizim köyde bir söz vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereciye tere satma. Gidelim.

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.

kendine özgü hareketleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği "Dünyayı dolaştım" şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
1: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Evet, elinden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.

0: Hadi kardeşim,
1: Sultan
0: hadi hadi.
1: Sultan maça ağırlığını koymaya başladı.
2: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
1: evet,
2: bak, şuna
1: evet,
2: bak.
1: Evet,
2: vay,
1: evet.
2: Vay.
1: Ucuz atlattı.

0: Vay canına, doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.
1: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
2: Yapma sultan. Dayak yemenin sırası mı şimdi?

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun
2: mu? Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum Sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.
3: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
2: Ona gününü göster hadi.
1: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış görünüyor.
2: Sultan'ın kaburgası kırılmış.
4: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
2: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
5: Dövüş!
1: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyrion da onun bu durumundan faydalanmaya çalışıyor.
0: Duruma bakılırsa Tyrion kazanma rekorunu daha da geliştirecek.

0: Tyrone Sultan'ı kaldırdı.
1: Yere çarptı. Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
2: Ayağa kalk.
3: Tyrone şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrone'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan, ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
3: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin.
1: Sultan!
0: Hadi sultan, göster
1: sultan!
0: Gününü.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan! Sultan!
4: İşte böyle.
1: Evet. İşte bu.
2: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
4: Aferin oğluma.
5: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistan'ımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel güneş turnuvasının 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını yazdırmayı başarmıştı. Kendisi harika
4: Buyurun.
3: Bir dövüşçü.
4: Neye karar verdin?
5: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacak.
4: Ama aklını başına almalısın.
5: Ben de söylüyorum
4: Akash,
5: ama...
4: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
6: Gelsene. Bu Bey Akash. Akash'a, bu hanım da Arfa.
0: Memnun oldum.
5: Merhaba. Memnun oldum.

0: Rakibimi marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
1: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
0: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Dahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
1: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: özür dilerim.
1: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
0: Biliyorum.
1: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.
0: Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Elbette. Ringe çık ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
0: Nasıl isterseniz öğretmenim. Aman yavaş, acıyor.
1: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: Bugün bu ring devlerin savaşına tanıklık edecek. Sultan ve Marcus amansız bir maç yapacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.
2: Dinle beni. Orada duyduklarını hiç kafana takma.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Marcus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarlar gibi. Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

gitti. Govit, arfa ile irtibat halinde kal.

sakın pes etme. Hadi Sultan.

0: Senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Tam da leslik. Sevince.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete ile gün senin.

0: kaynamanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan.

0: yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir.
7: Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
8: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
9: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi. Gel bakalım.

0: Evet, işte böyle. İndir yere.
1: Ben o gün hayata dair 3 şeyi öğrendim. Güreş minderde verdiğin mücadele değildir. Bunun çok daha ötesindekiler için verdiğin savaştır.

0: İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
1: İşini bitirdin.
2: Bu kadar.
3: Kalk. Kalk sultan.
4: Yapabilirsin sultan. Hadi yapabilirsin.
0: Üçüncüsü ise insan kendi izin vermediği sürece.
2: Hadi kalk sultan.
0: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
1: Evet sultan! Evet, evet, evet!

0: Biraz daha hızlanman gerek koç. İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonun asmanı istiyorum.
1: Çok iyi yiyorsun.
0: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
2: Arfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında başarılarıyla göğsümüzü kabarsan hayat arkadaşı Sultan Ali Han.
0: Çahatın ki çadırımı kar rakvali tu. Doktor, Arfa, acele edin, meraklandırmayın.
3: Tatlı siparişi verebilirim.

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi?
1: Bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Kollarınızı kaldırın.
1: Bunu her gün yapmayız diye umuyorum.
2: Anna. Hoş geldin. İlk günün için hazır mısın?
1: Evet sanırım.
2: Buyur. Uzakta mı yaşıyorsun?
1: Biraz ama buna değer. Sanatı insanlara yardım için kullanmak istiyorum.
2: Harika. Buyur. Bu taraftan. Bunlar bizim güvenlik prosedürlerimiz. Bunları baştan sona öğren. Hastalarımızın çoğu oldukça uysaldır ama diğerleri...
3: Doktor, sorun Lina. Odasında değil. Kimse onu bulamıyor.
2: Kilitleyin. Hemen kilitleyin.
3: Her yeri kilitleyin.
1: Lina da kim?
2: En tehlikeli hastamız. Aslında doldurduğun boşluğun sebebi o. Selefin onu hafife aldı ve protokolü göz ardı etti. Sonu iyi bitmedi. Beni dinle. Bu odadan çıkma. Merak etme. Burada güvende olacaksın. Ve onu bulduktan sonra geri geleceğim.
1: Lütfen, lütfen.

0: Merhaba. Annen ya da baban burada mı çalışıyor? Bakabilir miyim? Bu ben miyim? Çok güzelmiş. Ben Anna. Senin adın ne?
1: Lina.
0: Az önce bana cevap vermedin. Ailen burada mı çalışıyor?
1: Neden böyle düşündün ki?
0: Çünkü sen...
1: Ben ne?

Lina, bırak onu hemen. Lina, bırak onu artık. Hadi bırak onu. Hadi.

0: Bana onun bir çocuk olduğunu söylemediniz.
1: Çünkü değil. Lina bir salgı bezi rahatsızlığından muzdarip. Bu da oransal cüceliğe neden oluyor ve 10 yaş civarında büyümesini durduruyor. Yanılma olmasın, Lina bir çocuk gibi görünebilir. Ama o yetişkin bir kadın. Tam olarak 31 yaşında. Lina ilk geldiğinde onu tutan bağlara karşı o kadar çok mücadele etti ki ciddi şekilde kanaması oldu. Bu hepimiz için onun özgür olma isteğinin derinliklerine dair bir dersti. Lina'nın erken dönem hayatının büyük bir kısmı hayatta kalmak için elinden geleni yapmakla geçti. Ama asla yaşlanmadı. En azından dışarıdan bakıldığında.
0: Tanrım, tüm hayatı boyunca dünya onu sadece bir çocuk olarak gördü.
1: Onu bu şekilde görmemen çok önemli Lina. Bak, hastalığından muzdarip olduğu kadar onu kullanıyordu ayrıca. O olağanüstü bir sahtekar diyebiliriz. 2 yıl önce Lina kaçak numarası yaparak bu aileye girmeyi başardı. Bu aile onu yanına aldı, besledi, giydirdi. Normalde Lina çalabildiği her şeyi çalar ve ortadan kaybolurdu ama bu sefer... Yani... Sana şunu söyleyeyim... Artık burada yaşıyor.

0: Daha ne kadar zamanımız var baba?
1: Birkaç dakika var canım. Beni ezberledin mi küçük Sera?
0: Hayır baba. Seni kalben tanıyorum. Sen benim kalbimdesin.
1: Cesur olacağız değil mi?
0: Evet babacığım.
2: Merhaba Dimitri. Vaktinde geldin. Mükemmel.

şimdi yapabilirim. Her an babamın bana geri döndüğünü görebilirim. Hayır, yapamam. Babam gitmek zorunda.

0: Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Sakin ol ve sakın ellerini indirme. Tamam mı? Sen nereden geldin?
1: İti. Şeker ister misin?

0: Yayanı kesmiş. Ah, çok üzgünüm Ena. Umarım polis onu başkası zarar görmeden bulur. Umduğumuz gibi bir başlangıç olmadı, eminim.
1: Bakın, bu iş bana göre değil.

0: Kim var orada? He? Korkma, ben polisim. Korkma, ben polisim. Ailen nerede?
1: Ailem Amerika'da.
0: Tatlım, adın ne? Söyler misin?
1: Adım Esther.
2: Darien, Connecticut.

0: Harikaydın.
1: Evet. Sağ ol dostum.
2: Seninle gurur duyuyorum tabii.
3: Güzel, aferin evlat.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne kadar kalacağını düşünüyorsun?
1: Aslında bu akşam birkaç kişi toplanacağız.
3: Tamam, tebrik ederim.
1: Sizinle evde görüşürüz.
3: Yani bunun bir aile gecesi olması gerekiyordu.
2: Niye arkadaşlarıyla eğlenmemesi mi gerekiyor?
3: Ah, tek yaptığı eğlenmek.
2: Aa, yapma. Gunner çok çalışıyor. Ders çalışmadığı zamanlarda eskrim yapıyor. Hayatını yaşıyor. Bunu yapma. Düşüncelere dalma. Burada olmana ihtiyacım var. Gunner'ın da sana ihtiyacı var.
3: Affedersin, ben o maçta değil miydim?
2: Esther geri gelmeyecek Alan. Ben de onu özlüyorum. Özlüyorum. Her gün, her an. O burada ne yapıyor?

0: Esther'dan öğrendiğimiz kadarıyla bir kadının onu kaçırdığını, Rusya'ya getirdiğini ve Esther kaçmayı başarana kadar kendi çocuğu gibi gösterdiğini düşünüyoruz. Henüz çok fazla ayrıntı öğrenemedik. Belki kendini daha güvende hissettiğinde yaşadıklarına biraz daha ışık tutabilir.
1: Birlikte çalışacağı bir çocuk terapistimiz var.
0: Güzel. Ama şu anda ihtiyacı olan ailesi. Değişikliklere hazırlıklı olun. 4 yıl bir çocuğun gelişimi için çok uzun bir süredir.

Esther? Tatlım. Benim. Annen. Seni görebilir miyim?

0: tatlım. Ben annen. Seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Artık her şey yolunda, her şey. Birbirimizi görmeyeli çok uzun zaman oldu.
1: Bakalım, evet. Aa, işte baban. Bu bizim hayır etkinliklerimizden biriydi. O gece çok yakışıklı görünüyordu bak.
2: Bir şey ister misiniz?
1: Aa, hayır, teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Aa, aklıma gelmişken. Kardeşin muhtemelen hatırladığından bir karış daha uzun. Aa, işte Map Map. Bize karşı çok iyiydi.
2: Aa, onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Üzgünüm tatlım. O öldü. Hatırladın mı? Artık sadece dördümüz varız.
2: Tuvalete gitmeliyim. Aa, tuvalet bu tarafta mı acaba?
3: Aa, hayır, hemen arka tarafta.
2: Aa, orada mı? Teşekkür
3: Rica
2: ederim.
3: Ederim.

0: Baban ve Gunner aşağıda.
1: Sence babacığım beni tanıyacak mı?
0: Babacığım demeye devam edersen tanımayabilir.
1: Baba.
0: Evet, bu daha iyi. Dur, sana bir bakayım. Evet. Aman tanrım, küçük bir hanımefendi gibisin.
2: Çok büyümüşsün.
0: İnanılmaz görünüyorsun. Çıkar şunu. Böyle daha iyi, daha sade. Bu...
1: Üzgünüm.
0: Hayır, ben özür dilerim. Hadi gidelim. Sanırım biraz gerginim. Tamam, dikkat et.

0: Baba.
1: Çok üzgünüm. Gerçekten sen olduğuna inanamıyorum. Her zaman biliyordum. Her zaman biliyordum.
0: Merhaba Gunner.
2: Hey.
3: Bence Hey'den biraz daha iyisini yapabiliriz, öyle değil mi?
1: Hadi.
2: Dönmene sevindim.
0: Ben de öyle.
1: Eve gitmeye ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi eve gidelim.

0: olduğu gibi bıraktık. Eve döneceğini hep biliyorduk. Muhtemelen çok büyümüşsündür ama telafi etmemiz gereken bir sürü Noel ve doğum günü var tabii. Bu yüzden nelerden hoşlandığını bize söyleyebilirsin. Belki alırız.
1: Resim yapmayı seviyorum.
2: Resim yapmayı sever misin? Daha önce resimle hiç ilgilenmemiştin.
0: Belki ikiniz stüdyonda biraz zaman geçirebilirsiniz.
2: Hiçbir şey beni daha mutlu edemez.
0: Pekala. Plana göre yarın Doktor Seeger'le konuşacaksın. Onu hatırlıyor musun tatlım? Save Me adında bir papağanı vardı. Hı-hı. Hatırlıyor musun? Bir şeye ihtiyacın olursa...
2: Koridorun sonunda olacağız, tamam mı?

0: Tamam, içeri girebilirsiniz. Doktor Seeger hemen gelecek.
1: Birazdan onunla görüşeceğim. Bence bu işe karışmak için çok erken dedektif. Onunla yalnız konuşmalıyım. Bakın, gitmem gerek.

0: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Evine hoş geldin. Kesinlikle bir zamanlar tanıdığım küçük kız değilsin. Artık genç bir hanımsın. Seanslarımıza ilk başladığımızda ne söylediğimi hatırlıyor musun? Eğer seni rahatsız edecek sorular sorarsam duracağımızı söyledim.
1: Keşke ailem de sizin gibi olsa.
0: Nasıl yani?
1: Bana ne olduğunu sorup duruyorlar. Ama ben onlara anlatmaya hazır değilim.
0: Ve bu gayet normal. Benimle bu konuda konuşacağını umuyorum. Sadece hazır olduğunda, tamam mı? Bunu söyledikten sonra bana o zamanlar hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Esther.
1: Oynamak ister misin Sydney? Sanırım Sydney benimle oynamak istiyor. Merhaba, seni hatırlıyorum. Sen beni hatırlıyor musun?
0: Sıra sizde. Esther, burada bekleyebilirsin. Annenle konuşmalıyım.

0: Merhaba.
1: Küpelerini beğendim.
0: Aa, teşekkür ederim tatlım.
1: Ne yazıyorsun? Affedersin.
0: Sorun değil.
1: Çok özür dilerim. Özür dilerim.
0: Önemli değil. Ben şunu temizleyeyim.
2: Hatırladığınız gibi mi görünüyor, farklı mı?
3: Yani... Tabii ki farklı.
2: Artık bir aksanı var.
3: Nerede olduğunu düşünürsek bu alışılmadık bir şey mi?
2: Tam olarak değil. Konuşması hala gelişirken uzun bir süre oradaydı. Ama zihinsel ve duygusal olarak beklediğimden çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.
3: Bu iyi bir şey ama değil mi?
2: Bazı tutarsızlıklar fark ettim. Örneğin onun Sydney olduğunu söyledi. Sydney bir papağandı, parlak turuncu ve 4 katı büyüklüğündeydi. Yine de bugün bu kuşatan bir güvenle Sydney diye hitap etti.
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bana bir performansmış gibi geldi.
1: O bana vurdu ve elbisemi yırttı. Eve gitmek istiyorum.
3: Bugünlük yeter.
2: Elbette, tekrar görüşürüz.

0: Esther, iyi misin?
1: Aha, evet.
2: Hey! Morticia, benim için Gunner'ı çağırır mısın?
1: Ne dedin bana?
3: Mike, bu o. Kız kardeşim.
2: Aa, lanet olsun. Benim hatam. Gunner'ı çağır. Lütfen.
1: Bir yerlerini kesip sana yedirmeme ne dersin seni pislik?
2: Bu İspanyolca falan mıydı? Ben bilmiyorum.
4: Hey, giderim.
2: Kız kardeşin tam bir baş belası dostum.
4: Gerçekten dostum. Babam tam orada.
2: Umurumda değil.
4: Mike, hadi ama.
2: Ben böyleyim.
5: Hey, tatlım. İyi misin?
1: Elbisem mahvoldu.
5: Sana yenisini alırız. Düşünüyorum da stüdyoya gidebiliriz. Ne dersin?
1: Çok isterim.
5: Seni bilmesem buraya daha önce hiç gelmediğini düşünürdüm.
1: Çok güzel. Işık ne için?
5: Işık ne için mi?
1: Hı hı.
5: Yani hatırlamıyor musun? Babam bununla ünlüdür.
1: Hayır.
5: İşte. Buna bas. Evet, her zaman tek bir tuvale çok fazla şey sığdırmaya çalışırım, bilirsin. Bu yüzden gizli bir katmana başvururdum. Hiçbir şey tek bir şey değildir.
1: Çok güzel. Bir süredir buraya gelmedin mi?
5: Hayır, gelmedim.
1: Bu ne peki?
5: Oh, hayır. Bundan kurtulmalıydım.
1: Bu kim?
5: Geçmişe takılıp kalmanın bir faydası yok. Artık evindesin. Önemli olan tek şey bu, tamam mı? Düşünüyordum da birkaç doğalin tozunu alalım. Bakalım ne çıkacak.
1: Olur tabii.
5: Öyle mi? Zehrin nedir? Yağlı boya, sulu boya. Bende hepsi var.
1: Kara kalem.
5: Kara kalem. Tamam. Bir nesne seç ve oturup beraber çizelim. Olur mu?
1: Seni çizmek istiyorum.
5: Beni mi çizmek istiyorsun?
1: Hı hı.
5: Tamam. Bu bir ilk. Nasıl durayım istersin? Düşünür olabilirim.
1: Ona bakarkenki halini.
5: Orası artık olmak istediğim bir yer değil.
1: İşte. Aynen böyle.
5: Oradayken resim yapmayı mı öğrendin?
1: Hı hı.
5: Sadece çizer miydin yoksa aynı zamanda...
1: Düşündüğün gibi değildi.
6: Olan biten her şeye rağmen hala devam ediyor. Alan mı? Hayır, orada olmayacak. Bu konularda nasıl hissettiğini biliyorsun. O zaman yarınki galada görüşürüz, tamam mı? İyi bir amaç için. Bed, çek defterini ve Jim'i getir. Pediatrik kanser için lütfen... Tamam mı? Tamam, bu daha iyi. Teşekkür ederim.
1: Bitirdim.
5: Hemen mi?
1: Hı hı. Beğendin mi?
5: Bayıldım. Bu inanılmaz. Pekala. 30 saniye, tamam mı? Sonra da boyayla neler yapabileceğini göreceğiz.

0: özel.
1: Üzgünüm. Onu yanında getirdiğini gördüm ve sandım ki...
0: Sen kapıyı çalmaz mısın?
1: Altın saatimi arıyordum ben. Sorun değil ama. Eminim ortaya çıkacaktır. Özür dilerim.

0: sıra ait. Anneciğim beni Wicket'a götürdü.
1: Merhaba anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim.
0: Biliyorum anneciğim. Anneciğim. Ah anneciğim.
2: Esther'ın neler yapabildiğine inanamayacaksınız. Öğleden sonrayı stüdyoda geçirdik. Benim bir portremi çizdi. Benim 20'li yaşlarımda olduğumdan daha yetenekli.
3: Bu nasıl mümkün olabilir? 4 yıl önce çöp adam çiziyordu.
0: Yapma.
3: Ne?
4: 4 yıl önce nerede olduğunu düşün. Şimdi bir eskrim şampiyonusun.
3: Evet, sadece etkileyici. Belki benim bir portremi yapabilirsin.
1: Bu çok lezzetli anneciğim. Teşekkür ederim.
0: Bir sorun mu var?
4: Hayır. Ben sadece...
2: Birini mi bekliyordun?
5: Esther'a merhaba demek için uğrayayım dedim.
2: Bakın kim ziyarete gelmiş.
5: Aa, yemeğinizi böldüğüm için özür dilerim.
2: Bu sen kaybolduğunda bize yardım eden polis memuru. O arkadaşımız.
5: Sadece eve hoş geldin demeye geldim Esther.
1: Teşekkür ederim. Bana bir dakika izin verin lütfen.
2: Şunu bilmelisiniz ki çocuk psikoloğumuz Esther'ın hikayesini bir şekilde farklı olarak...
5: Ve benim gibi bir polisle değil. Merak etme, anlıyorum. Ama Esther küçük kasabamızdan kayboldu. Ve bu bir endişe kaynağı almaya devam ediyor. Hala bir tehlike olup olmadığını bilmem gerek. Bu sabah Doktor Seeger'la konuştum.
4: O uygun mu?
5: Bana yarın sabah bir grup toplantısına açık olduğunu söyledi. Her şey yolunda mı diye bakmak için.
1: Anneciğim, yarın galan var ama.
5: O zaman ertesi gün yaparız. Bu önemli.
2: Yani elbette, o kadar önemliyse orada olacağız.
5: Bardağını doldurmayı unutmuşsun. Tamam. Hoş geldin Esther.
1: Bunu zaten söyledin Esther.
5: Ha, önemli değil. O haklı.
2: Seni geçireyim.

0: Bilirsin. Sanırım burada biraz daha kalacağım.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
11: Siparişiniz.
12: Ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir.

0: getirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: Zamanların dondurması Oando. Oando.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sanırım Doktor Seeger'a bir şeyler oluyor. Son görüşmemizde Esther'ın yalan söylediğini ima ediyor gibiydi.
1: Bu delilik. Belki de bir terapiste görünmesi gerekiyordur.
0: Biliyorum. Bu da ne? Bu ne?
1: Gala eşin.

0: Geliyor musun?
1: Evet tabii ki geliyorum. Sen benim karımsın. Senin için birkaç zengin herifle başa çıkabilirim.
0: Esther ne olacak?
1: Şey, Gunner burada. O iyi olacak değil mi? Evde kalmamı mı istiyorsun?
0: Hayır, hayır. Esther döndüğünden beri sanırım biz de geri döndük, öyle değil mi?
1: Aynı fikirdeyim. Sadece kapıyı kapat. Sadece kapıyı kapat.
0: Ne? Ah hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Bir bakayım.
0: Ah tanrım.
1: Çengelli iğneyle düzeltebilirim.
0: Tabii, ya da zımbayla. Zımba işe yarar.
1: Biz yokken kardeşine bakmaktan sen sorumlusun. Sana güveniyoruz. Tamam mı?
2: Evet baba, anladım.
1: Harika görünüyorsun. Çıktık biz.
0: Gece yarısından önce evde olamayız. Geç vakte kadar oturmayın, olur mu?
1: Anahtar sende mi?
2: Anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim.
3: Çok hoş görünüyorsun.
0: Hı, teşekkür ederim.
1: İyi geceler tatlım. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
3: Biz ne yapacağız peki?
2: Biz mi?

0: Aa, söndü. Üzgünüm çocuklar, uzun süre elimde tuttum.
1: Tamam, o zaman söyle Gunner. Kız kardeşin hatırladığından farklı mı?
2: Yani... Hey, ne düşünüyorsun? Doğu Avrupa'da bir kamptaymış.
1: Mike.
0: Yo, hayır. O farklı, tamam. Artık bir aksanı var. Ve Lizzie Borden gibi giyiniyor. Gerçekten çok garip.
1: Lizzie Borden kim?
3: Ailesini baltayla öldüren çılgın bir kız. Değil mi?
0: Hey, Esther. Neden gidip... film falan izlemiyorsun?
1: Hayır.
0: Esther, burada olmamalısın. Git bir film izle.
1: Defol git buradan. Biliyor musun Gunner, ondan hoşlandım.
0: Git. Her neyse.
4: Evet, bunun için...
0: Ya, ne konuşuyorduk?
5: İyi akşamlar.
0: Hey, ailem burada değil. Annemin galasındalar.
5: Bugün burada bir parti mi var?
0: Hayır, sadece birkaç arkadaş.
5: İçeridekinin kokusunu sokaktan alabiliyorsun.
0: Ne? Bilmiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bak, burada hiçbir şey olmuyor. Tamam mı? O yüzden neden aileme uğradığını söylemiyorum ve burada olan her şeyi unutuyoruz. Oldu mu?
5: Olur.
0: Güzel.
5: Gitmeden önce tuvalete gitmemin sakıncası var mı?
0: Evet. Her neyse, tabii.

0: Çok eğlenceliydi. O kibirli milyonerlerin vakfa para vermek için sıraya girmelerine şaşmamalı.
1: Na, hayır, içki yüzünden.
0: İçkiden değil tatlım, ev sahibinden. İnsanların en iyi yönlerini ortaya çıkarıyorsun.

0: Evi yakıyordum.
1: Hayır, Gunner bunu asla yapmaz.
0: Gunner'dan bahsettiğimi kim söyledi?
1: Esther, biz geldik. Esther?

CERN Enstitüsü mü? Esther?

0: Peki sen Esther değilsen kimsin?
1: Esther olmadığımı nasıl bildin? Kendi annesi bile bilmiyor.
0: Hayır evlat, o biliyor.
2: Lanet olsun.
1: Anneciğim.
2: Neye bakıyorsun sen? Şunu açıklığa kavuşturalım. Yetişkin bir kadınsın ve aranan bir suçlusun, öyle mi? Bu berbat ötesi bir şey. Bu arada artık tek yaptığım bu. Çocuklarımın arkasını temizlemek. Merak etme, annen halleder. Annen her şeyle ilgilenir. Gunner bana Dana'nın eve geldiğini söylediğinde seni burada bulacağımı biliyordum. Fırsatın olduğu anda bizi soyup ortadan kaybolabilirdin ama bunu yapmadın. Neden yapmadın? Büyük düşünüyorsun, öyle değil mi? Rolünü oyna, bizi manipüle et. Ve bundan bir yıl sonra trajik bir kazayla karşılaşacağız. Yaklaştın mı?
1: Bırak gideyim. Beni bir daha görmeyeceksin.
2: Ben de bundan korkuyordum. Esther'ın iki kez ortadan kaybolmasına izin veremeyiz.
1: O kaybolmadı.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok.

0: Gunner. Ona karşı her zaman çok sertti. O gece çok ileri gitti. Ne yapmam gerekiyordu? Çok ileri giden bir kardeş saçmalığı yüzünden elimde kalan tek çocuğu vermeli miydim ha? Kızımı tüm kalbimle seviyordum ama bir anne ne olursa olsun ailesini korur. Ve eğer psikopat bir cücenin inşa ettiğim şeyi yok etmesine izin vereceğimi düşünüyorsan o başka. Yanılıyorsun. Bu aile lanet Mayflower'la geldi ve bu ülkeyi kurdu. Biz önemliyiz. Alan önemli. Esther'ın hayatta olduğu haberini aldığında yüzündeki umutluluk. Bu işi yapmak zorundaydım.
1: Alan Esther'a ne olduğunu bilmiyor.
0: Ve sen de onun asla öğrenmemesi için bana yardım edeceksin. Bir çocuğun ölümünden daha kötü tek bir şey vardır. O da kayıp bir çocuktur. Esther'ın kayboluşu Alan'ı değiştirdi. Kim olduğunu değiştirdi. Olması gereken kişiyi. Ama cevap cevap sensin. Sen ve ben bu karmaşayı lehimize dönüştürme şansına sahibiz.
1: Esther orada değil mi?
0: Onun adını ağzına alma sakın. Aileme girmenin yolunu dolandırıcılıkla buldun. Bu rolü sen seçtin ve şimdi de oynayacaksın. Yani ya şimdilik Esther olabilir ve herkesin sahip olmak için can atacağı bir hayat yaşayabilirsin ya da suçu üstlenip kelepçeli bir şekilde Estonya'ya geri gönderilirsin. Ne diyorsun? Ne diyorsun?

0: Seni korkuttuğum
1: ben
0: için
1: özür
0: üzgünüm.
1: Dilerim, özür dilerim. Seni asla yalnız bırakmamalıydık. Ne oldu?
2: Bisikletinden düşmüş. Onu yolun kenarında buldum.
1: Tatlım, bisikletle ne yapıyordun? Hadi gidelim.
3: Anne, çok özür dilerim.
4: Sus. Bu da ne böyle?
2: Evet.
4: Peki bu ne demek oluyor?
2: Demek oluyor ki o bir çocuk değil. O yetişkin bir kadın ve onu hatırlamayız.
4: Hayır, o bundan fazlası anne. O lanet olası evimizde yaşayan bir psikopat. Yani bu insanla yaşamak zorunda mıyız biz?
2: Bunu söylemedim.
4: O zaman başka bir çözüm bulalım. Mesela bunu bir kaza gibi gösteremez miyiz?
2: Daha çok erken. Bunu düşünmemiz gerek.
4: Yani şimdi bizi eline mi geçirdi?
2: Hayır, hayır. Onun da bizim gibi kaybedecek çok şeyi var. Bak, ikimiz de bunu beklemiyorduk biliyorum. Şimdilik ona göz kulak olacağız ve doğru zaman geldiğinde bu işi bitireceğiz.
4: Bu delilik. Bizim için bile.

0: Tamam. Bak, ateşi hazır. Aha. Bu şekilde geri çek, oku çek, çevir ve yerleştir. Şuna bak, izliyor musun?
1: Evet.
0: Evet, evet.
1: Güzel.
0: Bunu gördün mü?
1: Evet, evet.
0: Olay budur işte.
2: Doktor Seeker'le toplantımız bugün. Papağanla konuşmamış olsaydın sorunumuz olmayacaktı. Sidney bir makavdı.
3: Bir ne?
2: Bütün makavlar papağandır. Ama bütün papağanlar makav değildir.
3: Bu konuda ne yapacağız? Onu inandıracağız. Birlikte. Buradaki amaçlarımızdan biri Esther'ın aile birimi içindeki yaşama yeniden uyum sağlamasına yardımcı olmak. Bunun bir parçası da ortak geçmişinizi hatırlamak. Bay Albright, sizin için çok şey ifade eden bir anınız var mı?
1: Ah, tanrım, çok fazlası var ha? Paris'te Noel var. Toskana'da yaz.
2: Yellowstone.
1: Evet, o da var.
3: 6 yaşındaydım.

0: ayılar gördük ve bir sincap sandviçimi çaldı.
1: Aman tanrım, ne kadar çok sincap vardı.
0: Başka ne var Esther? Açık konuş. Elkridge çiftliğinde kaldık ve ata bindik. Benimki Nugget adında bir midilliydi ve babamın atının adı Stretch'ti. Bir keresinde Stretch ot yemek için eğildiğinde babam başının üzerinden yere düştü. Yüzünün her tarafı kir içindeydi. Dişlerine bile bulaşmıştı.
2: Bu hikaye anlattığına inanmıyorum.
1: Aman tanrım, günlerce dişinde kalmıştı.
0: Özetle Esther hayata karşı sağlıklı bir bakış açısı sergiliyor. Özellikle de bu aile birimine yeniden girerken. İşlevselliği yüksek. Duygusal olarak iyi. Hepsi bu kadar.
3: Bugün insanlar gelecek. Sadece seni görmek için. Onlar Esther'ı tanıyan arkadaşlarımız. Bu yüzden bu kadar kızgınlık yeter. Esther bir hanımefendi. Sanırım biraz zarar vermem gerekecek. Pekala. Bence iyi iş çıkardık. Herkes Esther'ın üzgün olmasını bekliyor. Asıl istedikleri mutlu bir son. Pembe senin en sevdiğin renkmiş gibi davranacağız. Ve kadife. Gerçek mi? Onlara inanmak isteyecekleri bir hikaye verelim, değil mi? Bu benim favorim. En sevdiğin renk ne? Pembe. Çok çok iyi. Şimdi resim yapabildiğini söylüyorsun. Başka

0: Ailemi çok özledim. Geri dönmek çok güzel bir şey.
1: Peki şimdi planlarınız nedir genç hanım?
0: Planlarım nedir anneciğim?
2: Şu an için hiçbir şey. Gözümün önünden ayrılmana izin vermeyeceğim.

0: Bakalım doğru anlamış mıyım? 30 yaşında mısın?
1: Odamdan çık hemen lütfen.
0: Senin odan değil. Ölmüş kız kardeşimin odası. Sen o değilsin ve asla da olmayacaksın. Yeterince açık mı?
1: Defol.
0: Ağzından çıkana dikkat et. Artık her şeyin açığa çıkmasına sevindim. Çünkü buraya aitmişsin gibi davranmaktan bıktım. Değilsin. Burası benim evim. Benim ailem. Ve asla senin olmayacak. Bu çatı altında olduğun sürece sen ve ben bir anlayışa sahip olacağız. O da şu. Sen benim elimdesin. Bunu bir daha yaparsan Esther'ı öldürdüğüm gibi... Bir aramamla o gulaga geri dönersin.
1: Sen de batarsın.
0: Neden? Yasa dışı göçmen kaçak akıl hastasının söyledikleri yüzünden mi? Sana iyi şanslar. Burası Amerika. Benim gibi insanlar önemlidir. Ve eğer Esther değilsen bu Esther'ın tekrar kaybolduğu anlamına gelir. Annemin bununla bir sorunu var. Benim yok. Sonra görüşürüz Ucube.
2: Bu gece lanet bir bebek gibi uyuyacaksın. Tatlım, sana biberiye ile kuzu kızartması yaptım. Esther'ın sevmediğini biliyorum. Ben de senin sevdiğinden yaptım.
0: Aynı eski günlerdeki gibi.
3: Yarın şehre gideceğim için çok heyecanlıyım. Galeri üzerinde çalıştığım şeyi göstereceğim.
4: Kulağa harika geliyor.
3: Hepsi senin sayende. Bir zamanlar sevdiğim şeyi yaparken hissettiğim neşeyi yeniden keşfettim. Çocuk gibi hissediyorum. Gelmek ister misin?
4: Çok isterim.
2: Esther ve benim planlarımız var.
4: Ne planı?
2: Bu bir sürpriz.
3: Tamam. Başka bir zaman öyleyse.
0: Tekrar resim yapman harika baba.
3: Evet, kesinlikle.
4: İzin verir misiniz?
2: Unutma. Üst katta yiyebilirsin, sorun değil.
3: Tatlım, hey, sorun ne?
0: Baba, o iyi.
2: Onu biraz rahat bırak, o iyi.
0: Evet, muhtemelen piyano çalmaktan yoruldu.

0: Girebilir miyim?
1: Hı hı.
0: İyi misin? Aşağıda ne oldu?
1: Ben annemin yemeklerini pek sevmiyorum o yüzden.
0: Sır tutabilir misin? Ben de pek bayılmıyorum. Dinle, gece vakti resim yapmak en sevdiğim zaman. Gelip bana katılmak ister misin?
1: Evet, isterim.
0: Aşağıda görüşürüz.

0: Burası harika bir yer.
1: Beğendiğine sevindim. Her sanatçının içindeki tuhaflığı dışarı vurabileceği bir yere ihtiyacı var. Başkalarının bakmayı bile bilmediği yerlerde güzelliği, tutkuyu görebiliyoruz. Bunu gerçekten beğendim.

0: Çok fazla boya
1: evet,
0: var.
1: Evet, ben dağınık bir ressamım. Anneni deli ediyor. Sanırım bu gecelik işim bitti. Sonra ışıkları kapat. İyi geceler.

İkiniz eğlenmişsiniz gibi görünüyor. O haklı. Yeteneklisin. Çekici biri değil mi? Seni isteyeceğini düşünecek kadar deli misin gerçekten? Sürpriz. Ben senin kızın değilim. Ben mutant bir dolandırıcıyım. Çoğu erkek gibi o da senden iğrenirdi. Evet. İzin verirsen şimdi yukarı çıkıp kocamla... Sen geldiğinden beri gerçekten yeni bir adam oldu. Teşekkür ederim.

0: Sanırım Esther galeriye benimle gelemediği için çok üzgün.
1: Bak, Esther'le ortak bir hobiniz olmasını seviyorum. Benim onunla böyle bir şeyim yok maalesef. Günü onunla geçirebileceğimi ve belki paylaşacak bir şeyler bulabileceğimizi umuyordum. Ayrıca odaklanman senin için iyi olur, öyle değil mi? Yani Saz gördüklerini beğenirse belki bir gösteri alırsın ve oraya geri dönersin.
0: Evet, tamam. Fena değilim, değil mi?
1: Hayır, harikasın. Sen harika bir ressamsın. İnsanlar senin eserlerini görmeyi özlüyor.
0: Teşekkür ederim. Pastırma mı o? Ah, bu bir cennet.
2: Günaydın babacığım. Krep?
0: Evet, lütfen. Yapamayacağım bir şey var mı?
2: Anneciğim?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Karışım? Yoğurt, lahana, keten tohumu ve limon suyu. Tam sevdiğin gibi. Denesene.
1: Ben pek aç değilim.
0: Ben alırım. Ver.
2: Hayır, bu özel, sadece annem için. Senin için yaptım.
1: Tatlım, çok naziksin. Ama ben kendim yapmayı tercih ederim.
0: Trisha, hadi ama dene şunu.
2: Güzel.
1: Enfes.
0: Teşekkür ederim. Trisha, iyi misin?
1: İyiyim.
0: Emin misin?

0: Benimle gelmek istediğini biliyorum ama bence günü annenle geçirmek senin için daha iyi olacak. Yine de sana bir şey göstermek istiyorum. İşte ortadaki. Woodley'deki Dean benim arkadaşım. Woodley ülkedeki en iyi sanat okulu. Çok iyisin Esther, onlara gösterebilir miyim?
1: Çok sevinirim, teşekkür ederim.
0: Bunu platforma getirebilir misin? Ben biraz kahve alacağım, sadece anne ve baba için.
1: Hı hı.
0: Pekala, yukarıda görüşürüz.

0: Nereye gittiğine dikkat et evlat. O sizin mi?
1: Evet öyle.
2: Ne oldu?
1: Aa, hiçbir şeyi sorun yok.
3: Esther takıldı.
2: Üzgünüm, çok uzun sürdü.
1: Hayır hayır. Şaşırtı onları, tamam mı?
4: Babacığım beni de götür.
2: Aa, tatlım keşke. Ama başka
1: Pekala,
2: zaman tamam mı?
1: Pekala, treni kaçıracaksın.
2: Görüşürüz.
1: Beni Sakin öldürebileceğini mi sanıyorsun ha? Al bunu. Tadı çöp gibi. Anlaşmamız sona erdi. Sen öldün.
5: Hey! Aa, anne! Anne! Aa, lanet olsun! Pislik!
6: Şu lanet kapıyı aç hemen! Esther!
1: Tatlım.
6: Sakın!

0: Üzgünüm, çok mu hızlı sürüyordum?
1: Sen Esther olmalısın.
2: Hastaneye gitmeliyim.
3: Bir şeyin yok.
2: Şu anda binlerce kez bıçaklanmış gibi hissediyorum.
3: Memur Lay.
2: Evet,
3: sessiz olur musun lütfen, lütfen.
4: Yerini bulduk. Esther.
3: Buldunuz mu?
4: Onu eve getiriyorum. Aa, Elina da haber verdim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Lanet olsun.
2: İyisin, iyisin.
3: Çok teşekkür ederim. Aman Tanrım. Çok teşekkür ederim. Döndüğünden beri Esther'ın davranışları çok dengesiz. Dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Sürekli yalan söylüyor ve öfke patlamaları yaşıyor. Bazen kendine zarar vermekle ilgili şakalar bile yapıyor ama...
5: Terapiye gidiyor mu?
3: Evet, evet.
2: Bakın kim dönmüş.
3: Ayağa kalk. Bunu yapıyoruz. Şimdi.
2: Zamanı çoktan gelmişti.

0: Lanet olsun.
1: Seninle işim bitti. Hiçbir şey seni bu evde tutmaya değmez. İntiharın babacığının kalbini çok kıracak. Ama bunu atlatacaktır.

0: Geber seni ucube!
1: Nerede o?
2: Ben isteyerek olmadı.
1: Ah, bu çok zekice.
2: Bir anda oldu.
3: Trisha.
1: Merhaba tatlım.
3: Az önce polis beni aradı.
1: Aa, biliyorum. Ben özür dilerim canım. Benim hatamdı. Dükkanda dolaşıyordu ve ben de paniğe kapıldım. Ama memur Lee'yi aradım ve Esther'ı buldular.
2: Ah, iyi. Anne.
3: Ben şu an trendeyim.
2: O şu an.
3: Eve geri dönüyorum. Trisha. Trisha. Trisha orada mısın?
1: Aşağı in ve Trisha. İşini bitir.
3: Alo.
1: Aşağı in.
3: Trisha, duyuyor musun
1: beni?
3: Bitir. Trisha, hala orada mısın? Trisha, her şey yolunda mı? Trisha, şimdi eve geliyorum dedim.
1: Ne?
3: Eve geliyorum.
1: Sağla, görüşmen ne olacak?
3: Unut onu.
1: Hayır tatlım, yemin ederim her şey yolunda. Esther burada ve gerçekten çok
3: ama
1: iyi.
3: Ama istasyona varmak üzereyim.
1: Tamam. Eve taksiyle gidebilir misin lütfen? Çünkü burada gerçekten meşgulüm.
2: Evet. Boş ver. İşte buradasın.

0: Esther. Dışarı çık Esther. Ya da ismin her neyse işte. Biliyorsun, böyle olmak zorunda değil.
1: Gerçekten mi Gunner?
0: Bir yolunu bulabileceğimize eminim.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Açıkçası hayır.
1: Ben de öyle.
0: Lanet olsun.

0: Gunner.
1: Hayır. Hayır. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen?
2: Ah!

her şeyi aldın. Alan asla senin olmayacak. Ama sana söz verebilirim. Senin kim olduğunu bilecek. Kaderimizi manipüle eden, oğlumu öldüren ve beni öldürmeye çalışan deforme olmuş bir ucube. Ben yapılması gerekeni yapana kadar...

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çağırıyoruz.

0: takımda kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana yakışanı tak! Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm

0: etkisini katla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İtfaiyeyi arayın. Kadın! Kadın! Bekleyin, geliyor.
1: Babacığım, annem bana zarar vermeye çalıştı. Lütfen yardım et.
0: Sakın bırakmayın.
2: Daha fazla dayanamayacağım. Elim kayıyor.
1: Babacığım, tutunun. Yardım et.
0: Sıkı tutunun. Geliyorum.
2: O Esther değil, o yetişkin.
1: Yalan söylüyor.
2: Bizi kandırdı.
1: Annem yalan söylüyor.
2: Değil mi?
1: Hayır babacığım, lütfen yardım et.
0: Trisha!

0: Ne? Neler oluyor?
1: Bunu senin için yaptım. Bizim için. Birlikte olalım diye. Alan, seni seviyorum.
2: Sen de kimsin? Seni canavar.
1: Ne?

0: long as there's the two of you, you've got the world and all its charms. And when the world is through with you, you've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love.
1: Yangın Esther'ın her şeyini aldı. Evini, ailesini. Tüm bu durum çok trajik, dehşet verici.
2: Biliyorum. Sanki Esther yeterince şey yaşamamış gibi. Kaçırıldı, şimdi de bir yetim. Onun yanına alacak bir aile yok mu? Şimdi ne olacak?
1: Saygın bir evlat edinme ajansına ulaştım. Esther'ın hak ettiği desteği ve sevgiyi alabileceği bir yuva bulacağımızı kesinlikle eminim. Sonuçta kim onu evlat edinmek istemez ki?

0: güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
1: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
0: Maddi açıdan
1: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
2: Burada seyircilerin pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoy'un oğlu Akash Oberoy'un yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
3: kaldığı
2: söyleniyor.
3: Devam eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
4: ediliyor. Anlaşılan şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi.
0: Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.
5: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
6: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
5: Hayır. Aynı fikirde değilim.
7: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
5: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum. Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
0: Akash Oberoy bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
8: Ne kadar süre kopartabildin?
5: Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
8: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
5: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor.
8: Fakat biz onlara burada benzemeyiz. Sizin kuşağın sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
5: Ne söylemeye çalışıyorsun?
8: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancıyı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
5: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
8: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği. Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
9: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Khan, 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
7: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere serer.
10: Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini açıkladı.
9: Sultan'ın kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?

0: Bay Gıyan, sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçiyi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Şami, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
1: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar.
2: Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
3: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Ali Han. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
4: Akash, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
1: Evet, anladım.
0: Tamam. Ama dışarı taşı.
2: Maaşını aldın mı?
3: Aldım efendim. Eksik olmayın. Diğerleri içeride sizi bekliyor.
2: Herkese günaydın.
4: Günaydın, günaydın efendim.
2: Bereket versin.
3: Şuraya imzanı at. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
5: bir
3: mı?
5: Bir şey soracaktım.
3: Buyurun.
5: Sultan Ali Han burada
3: İçeride.
5: Mı?
3: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
4: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
5: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır, bana formda görünmedi. Epey kilolu, işimize yaramaz. Yolda birkaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
6: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
5: Baba,
6: artık.
5: Baba bir saniye bekler misin?
6: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: Gaza bas.
1: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
0: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
1: Gayet iyi, çok iyi.
0: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
1: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabiliriz.
0: Hiç deneme. Ben mindere çıkmaktan nefret ederim. Bay Gıyan'a selam söyle.
1: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
0: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda personel iznin de beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.
3: Hadi oradan sen de.
4: Bakar mısın Govind?
2: Ne var?
4: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
5: Bilet senin alacak yok param yok evladım. Lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
5: Tamam
2: sen
5: yardım
2: bana
5: et.
2: Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
5: Teşekkür ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
1: Affedersin Govind.
2: Benim.
1: Merhaba ben Akar.
2: Heh nerelisin?
1: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen Sultan'ın arkadaşı mısın?
2: Evet.
1: Sultan'la ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
3: Peki tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif Bay Akar. Sandalye vereyim mi?
1: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
1: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.
6: Merhaba Sultan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
2: Ne kadar belli etmese Sultan'ın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.
8: तू बात करे या ना मुझसे

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basatya Hasat Festivali Buroli Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak Covid, bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tetu.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse girelim ha? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Dur bak. Abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün ravayede sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun? Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık gitti sultan.
0: Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
4: Hadi ne duruyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi.
1: Bulma şu adamı. Nereye? Daha benim çanamı halletmedin ki. Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel.
0: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
5: Yavaş olun çocuklar, ne yapıyorsunuz?
4: Acele edin, uçurtmaya kaçıracağız.
6: Yarış yapacağız, başka yer bulamadınız mı? Hadi gidin buradan. Bir daha da geldin.
5: İyice şımardılar değil mi?
7: Cinu.
6: İşte böyle gidin.
7: Cinu.
4: Hayır, bastın. Elinizdece başını kaldırma.
7: Cinu.
4: Ne yapıyorsunuz? Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
3: Dursanıza, biz de Cinu için geldik. Hadi Cinu, bastın. Hadi.
5: Daha fazlasını yapın.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın. K ile başlar.
2: Kraliçe.
1: P ile başlar.
2: Parek.
1: S ile başlar.
2: Sultan.

0: Seni aptal seni. Şunu sürerken önüne baksana.
1: Seni münasebetsiz. Hem kendini motosikletin önüne at hem de kalk bana kabadayılık tasla. He? Ne bakıyorsun? Senin o gözlerini oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
2: Evet, doğru.
1: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete misiniz yoksa, tamam, siz? Yol mu kesiyorsunuz?
2: Gel gidelim.
1: Defolun.
2: Çabuk hadi.

0: gel.
1: Sizin
0: gel.
1: Gibi serseriler yüzünden kızlar dışarı çıkamıyor. Sultan. Ne diye bağırıp duruyorsun? Hadi oradan mehklar sana.
0: Gel edelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
2: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum, hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?
0: Sana da selam verdim baba. Hiç olmasa selamımı alsaydın.
2: Duyuyor musun anne? O keskin diliyle nasıl da bana laf çarpıyor?
1: Ne diyor bu adam?
2: Neredeyse 30 yaşına geldin. Hala bir baltaya sap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandığın paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
2: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
0: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunu.
0: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden eminsen, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
0: Emin misin?
1: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
0: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
3: Baksana sultan. Yenge değil mi bu? Şurada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başını bağlamışlar bile, baksana.
4: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
0: Galiba hadi, ucuz atlattık Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
5: Ben de şeker istiyorum, şeker.
4: Hey, dursana be çocuk.
0: Aman, ne yapıyorsun? Dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
4: Hangileri?
0: Şimdi gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
4: Hadi bunu da bil. Bak bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
0: Yanlış anladın. Bak ben Sultan Ali Han, Mehbuba Mehbuba Çanak Anten ve Fashion TV. Ayrıca prop...
4: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
0: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
4: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun? Mendebur.
0: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
3: Kız ne dedi sana?
0: Bana mendebur dedi. Ama sertçe filan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. Bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
1: Hadi DJ, benim şarkımı çal.
0: Nasıl istersen bebeğim der.
1: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
2: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor.

0: Bebiko bespasana.
1: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
2: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
1: Buradayım kardeşim.
2: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği Mendebur'un da anlamını öğrendim.
1: Neymiş peki?
2: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
1: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
2: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.

0: Govind daha önce işe yaramaz diyen oldu, serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.
1: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
0: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
1: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.
0: Arfa demek.
1: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
0: Bir güreşçinin kızı mı?
2: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
3: Hadi.
2: Sizler için düzenlenen bu özel mücadelede yerel şampiyon Barkat'ın rakibi Bruni'nin güç timsali Barkat'ın aslan yürekli kızı Arfa olacak.
4: Arfa. Hadi. Dal.
5: Hadi.
4: Arkasına geç. Hadi. Dikkatli ol.
1: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstüne üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
4: Evet. İşte bu.
0: Ne kız ama.
4: Aferin.
0: Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
4: Tamam. Dikkat et.
0: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
1: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
0: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
1: Ne demek oluyor bu şimdi?
0: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
4: Evet, işte evet. Bu kadar, işte bu. Evet.
2: Bruni'nin gözü pek kızı şampiyon.
4: Evet.
0: Muhteşemsin. Küçük hanım, bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
6: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
0: Hayır küçük hanım, arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür. Daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da Arfa bebeğim demek istiyorum.
6: Pekala, şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
0: Evet ama küçük hanım, aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
6: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
0: Küçük hanım, beni korkutamazsın. Madem öyle, yarın sabah Barkat kardeşin, Barkat'ın kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
4: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı. Hadi baştan başlayın.
0: Affedersiniz ustacığım.
4: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
0: Ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani güreş öğrenmek istiyorum.
4: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
0: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıca tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp duşa getiriyorsun.
7: Boş versene, bu iş sana göre değil.
0: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim. Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım. Yani altın madalya. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
4: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şahrukan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim. Öyle mi?
0: Şahrukan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki kör kızı bile kendine aşık eder.
4: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
0: Bence ne iş yaparsanız yapın, birazcık da olsa içinde mutlaka aşık olmalı.
4: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
0: Sultan.
4: Sultan. Başka spor yaptın mı sen?
0: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç

0: kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
1: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
0: Ama ustacığım, uçurtma yakalamak hiç kolay değildir. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınıza meydan okuyorum. Onlar da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz... Affedersiniz.
1: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş, gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaş ne kadar hızlıymış.
2: Gel.
1: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
2: Hadi.
1: Mısın? He? Başla. Yakalayın hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada?

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketli seni görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten. Çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsa'nın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk. Sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin, güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenirim.
3: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var. Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
2: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
3: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
2: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
3: O ne demekmiş öyle? Yani sence...

0: Kadın güreşçi olamaz mı?
1: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle...
0: Genellikle ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar? Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak? Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmayı aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim, ayağını denk al. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
1: Chansey'den Rani Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: चार सौ चालीस वोल्ट छूने से दर लगे चार सौ चालीस वोल्ट छूने से दर।
1: Hadi gel. Seni arkadaşlarınla tanıştırayım. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte o Govin. Diğeri kukku, sakallı da deri ya.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Gelin oturun.
1: Hadi otur.
2: Ne istersin yenge? Bu lokantanın kızarmış eriştesi ve aromalı sütü meşhurdur.
3: Yenge mi?
2: Sultan'ın kızarmış...

0: Arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
1: Ne zırvalıyorsun Govind?
2: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
1: Hayır. Evet. Ne diysen bile bunda ne kötülük var?
2: Ben gidiyorum.
1: Dur sen Arfa. Dur bekle. Arfa. Ne yapıyorsun böyle?
2: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
1: Özür dilerim. Ama söylediysem bile ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarında dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşimi yoksa sevgilisi mi der?
2: Biz sadece arkadaşız. Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

Aa, Sultan, gel oğlum, otur yemeğini ye. Heh. Bu çocuğun nesi var?

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formamı doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım. Güreşmek istiyorum. Lütfen formamı doldur.
2: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
1: Evet.
2: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
1: Senin kulübünden kimler var?
2: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
1: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
2: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
1: Evet.
2: Ne zaman?
1: Şimdi usta.

0: Yeter. Bırak artık. Herhalde ikna olmuşsundur. Yoksa bütün kemiklerini kırdırtmak mı istiyorsun?
1: Babam hep der ki, çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim. İşte o zaman seviyemi yükselteceğim. Çünkü eyalet şampiyonası sadece sultana aittir.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'ı getirdim, hani size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüz alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak ister. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kolla. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyorum. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel. Güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün. Sağda

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.

0: Borelli'nin aslanları üst üste ikinci kez eyalet şampiyonası finallerine çıkmayı
1: yakala,
0: başardı. Harpa'nın güreşini ziyaret etmek ayrı bir şey.
1: Hadi yakala onu, yakala. Çarp yere. Hadi.
0: Şanti Devi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
1: i̇şte böyle.
0: Kazanması içten bile
1: kız değil. Yoruldu.
0: Oyun yapmaya
1: hazırlanıyor. Hadi. Hadi.
0: Ve kazandı işte.
1: Hadi. Evet.
0: Harpa'nın dişi kaplanı ikinci kez eyalet şampiyonu.
1: Nasıldı ama?
2: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanvan'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
1: i̇şte
2: gibi yere vurdu.
1: İşte bu.
2: Rakibinin evet. boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
3: Sultan.
2: Sultan. Mindere çıktığı günden bu yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor.
1: Evet işte bu.
2: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
1: Sultan,
2: oldu.
1: Sultan evet işte.
2: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte Haryana'nın
1: aferin
2: yeni
1: sana.
2: Gölgesi Sultan
1: evet. İşte bu.
4: Usta gözünü karartmış bu. İki kat ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün güreş federasyonu panik içinde.
1: Sen iyice çizmeyi yaşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun.
5: Senin asıl niyetin ne Sultan?
6: Asıl niyetime mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim? Ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
4: Usta, federasyon yetkilileri sizi soruyor.
7: Neden inat ediyorsun Sultan?
6: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
0: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Baş Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
2: En açık şekilde söylemem gerekirse, Sultan bugün burada ya tarihi yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
8: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan beri haddini bilsin. Hadi göster.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tuttuğun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?

0: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü. Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan. Sultan.
1: Sultan.
0: Sultan.
1: Sultan.
2: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Sultan. Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
3: Ne yaptın?
4: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
0: Evet.
4: Tıpkı söylediğim gibi Sultan oldu. Bugün Sultan Binder'de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
5: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Alihan'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan sana ne hissettiğini sordu.
1: Ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Yaşasın Hindistan. Leader.

0: Güreş Federasyonu bugün 2012 Olimpiyat Oyunlarına kalan güreşçileri ilan edecek.
1: 84 kiloda Sultan, 55 kiloda Arpa.
2: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
3: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Matişon mu, besan mı, til mi?
2: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
4: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunu üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Ye dedim.
0: Dökeyim mi? Bagaldık hamlesi yap. Bagaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ın
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron,
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin boşluğunu bulmaya çalışıyor.
0: Ben bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan daha.
3: Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster Sultan, şunu gününü.
2: Vay canına Sultan.
3: Evet. Hamleli bir sonucu sonuna getirdim.
5: Sultan.
3: Düş yaparak kazanan bu adamdan gerçekten
5: sevdiğimi
3: çıkarıyor. Böylece Hint
2: taslını bir kez daha kükredi.
6: Sultan rakibini evet, ne yaptı evet, arkadaşlar? Gününü gösterdi.
7: Sultan şampiyonluk açıklaması yapacak mısın?
8: Sarıyer Kola.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen

0: Tamam abi, gel çekelim.
1: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 190

0: dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu News Corp'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Sen zafer için neler söyleyeceksin?
8: Ülkem için mücadele ettim. Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
9: Kestik, çok güzel.
8: Harika çanak anten. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı. İşte hayatın gerçek tadı.
9: Kestik, bir daha alıyoruz.
8: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden bu kadar yönetmen bey.
10: Sultan.
8: Buyur koç.
10: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
8: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprakta meydan güreşi yapmadığını anlayamıyor.
10: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
8: Pavanı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
11: Hanımlar beyler. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartan Sultan Alihan. Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Alihan'ı su işlerinin onur konuğu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak memleketini bir kez daha onurlandırmasını istiyoruz.
12: Sultan, buraya bakar mısın?
11: Sultan, bir poz alabilir
12: misin? Sultan, evet, bir kere
11: buraya
12: daha. Evet, harikasın Sultan. Evet.
11: Sultan, bu tarafa
12: bir poz alabilir miyiz?
11: Sultan, bir poz.
12: Harikasın Sultan.
13: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
8: Onun madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
13: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
8: Daha önce Sultan yoktu da o yüzden.
14: Peki bundan sonra sırada ne var Sultan?
8: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
14: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
8: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
14: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
8: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim. Gidelim koç. Dedi?
10: Böyle bir şey söyleyeyim.
15: Çok garip.
10: Anlamadım. Bay Sultan. Durun Bay Sultan. Kızdırmıyorsan kusura bakmayın. Büyük bir hayranınızı. Fotoğraf çekilelim mi?
16: Sultan. Planlarınız nedir efendim?
10: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
16: Bay Sultan. Efendim, bir sorumuz daha olacaktı.
8: Madem öyle diyorsun, ben de senin suratına vurayım.
16: Aman tanrım.

0: Ne yaptı öyle? Sultan! Bir sorumuz daha olacaktı.
1: Okulundaki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük bir kabalıkla cevap verdi.
2: Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel, yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
3: Benim 9. ayım oldu sultan.
2: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak erkek mi?
3: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
2: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma Aman ismini vereceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
3: Önümüzdeki hafta dedi.
2: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
3: Oraya gitme sultan.
2: Nereye?
3: Dünya şampiyonasına. Doktor her an doğurabilirsin dedi. Senin yanımda olmanı istiyorum.
2: Seni şaşkın kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak. Ne
3: sultan
2: haber?
3: Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
2: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanımdaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğin konuya gelince hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
4: Aferin sultan, boş bırakma. Hemen boynunu yakala sultan. Hadi sultan, indir şunu, indir. Dikkat et, dikkat et.
5: Evet, işte bu. Böyle.
6: Harika.
7: Aferin sultan. Sultanı
8: görüyor musunuz? Evet, sultan. Adama nefes aldırmıyor.
4: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma sultan, yakın dur. Hadi sultan, yakın dur. Yakın dur, bırakma. Evet, evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
9: Dijandar. Dijandar.

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte minnettir.

0: Arfa nerede? Karın nerede?
1: İçeride.
0: Hah. Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır Sultan'a tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi.

0: köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama Sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum.
3: Biz gidene
2: baba.
3: Kadar çarşı kapanır Bittu. İyi, hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım, devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni Sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işin olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum, hadi çarşıya gidiyoruz.
5: Ha Sultan. Bekle. Dur biraz. Ne oldu? Ne oldu? İzin alabildin mi?
4: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
5: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
4: Toplam 235 bin.
5: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle. Ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir. Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım. Ara beni.
6: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem. Sımsıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırlat. Dikkat et, hızlı ol. Evet, aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Kalk, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi,
5: peki
6: çabuk
5: şu ana
6: ol,
5: dek
6: Prem.
5: Ne kadar biriktirebildin?
6: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
5: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
6: Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi çabuk ol.

korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla koş.

hazlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet ol.

0: derin arazi.
1: Hadi kalkıyor, kalkıyor. Meri acele edin, oturun. Hadi kalkıyor. Hadi, hadi. Tira.
2: Kendine dikkat et kardeşim. Baksana pehlivan,

0: Gerisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı. Hı? Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
2: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akaş?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil, serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa, bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet, biliyorum, çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da, tekniği de, kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacak?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana, güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl? Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse.

0: Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry, Liverpool futbol takımının sahibi. Şah Rukan, Kalküta Şövalyeleri. Pretty Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
1: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
0: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
1: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
0: Sana dövüş diyen mi oldu mindere çıkacak olan sultan? Düdüklü tencere şirketi bize sponsor olacak.
1: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
0: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Laç patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hı?
1: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
0: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Sen bir tanesin.
1: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Hı. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur ne?
0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi. Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
0: Ama bu iş bambaşka.
1: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
0: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
1: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi. O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
2: Olimpiyat madalyalı. Dünya şampiyonu. Ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikayem. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
1: Fateh! Elimdekilerin en iyisi o.
2: En iyisi mi?
1: Öyle.
2: Adama alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
1: Güven bana, eğit onu, ben kefil.

0: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
1: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

0: Ölü güreşçi.
1: Bütün gece ağlamışsın.

0: Devirdi adam.
1: Gördünüz mü? Ne yaptı?
2: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik. Ringten ancak ölüsü çıkar.

0: İnanılmaz bir hareketti. Şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl ne bir şey? Öyle? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım. Siz buna nasıl diyorsunuz?
3: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
2: Aynen öyle. Usta.
4: Çiftçi miydi bu?
3: En iyisinden.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
4: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha? Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi.

0: Oldu şampiyon. Hayır, baştan başlayacaksın. Resultan, resultan. 10, 9. Hadi çek. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar, ringde. Onları indirmek istiyorsan, sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
1: Govind.
0: Vaktimi boşa harcıyorsun.
2: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızında koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
0: Saçmalık.
2: Bence bu arkadaşın öfke sorunu var.
0: Hazır mısın?
2: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi
3: bir
2: çabuk çabuk.
3: Hadi
2: çabuk.
3: Hadi hadi hadi.
4: Hadi koş.
2: Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.
4: Sağ.

0: Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür. Dua et rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Sultan oradan atlayamaz ki. Kıl payı kaçırdı.
1: Bu sporun en ölümcül numarası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam bırak. Baktın kurtulamıyorsun. El ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Nefes al. Nefes al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
3: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
1: Adam ölümü göze almış.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sultan, il. Kaç. Sol, sağ, diz, dur. Burada hadi saat işiyor. Daha hızlı.
5: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
4: İşte bu. 4, 5. 5, 6. Devam et, hadi.
5: Evet.
4: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar.
1: Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten.

0: Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle Sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam. Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
1: Ben Açlık Haberlerden Shivani. Yeni Delhi'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro Güreş'in 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'un sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Viktor Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de turnuvaya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonada kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması. Durumu daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması. Böylelikle spor severler bu ringte ilk kez bir Hintli dövüşçüyü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
2: Herkese merhaba, ben Mian Cheng.
3: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl Pro Güreş Turnuvası'nın 3. sezonundayız.
4: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
5: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
4: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
6: Turnuvada göreceksiniz.
1: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
6: Sorunlarım vardı. Nasıl desem... Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
7: Ailevi sorunlar.
5: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
4: Kişisel sorular almıyoruz.
7: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
6: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
7: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olur.
3: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
7: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etseniz
6: diyorum. Bakarsınız sizi dinler.
8: Bence burada şampiyon olabilir misin?
7: Bilmem.
9: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa kalacağız.

0: İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım. Sonra da onları toplayıp doğruca karına göndereceğim.
1: Arkadaş beni sevmedi galiba.
2: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
1: Ona cevabımı ringde vereceğim.
3: Selam olsun.
4: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
5: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
6: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?

0: Şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını? Görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
2: Zavallı sultan.
3: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi Sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklım da olduğunu tahmin ediyoruz.
4: İşte karşınızda Kafero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.
5: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar
0: emin görünüyor. Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
6: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de acımasız Mariz. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi Salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Ali Han.
1: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük
2: itencilerimiz var. Hadi Sultan, hadi Sultan, hadi Sultan.
3: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
4: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan,
2: hadi Sultan. Hadi Sultan.
5: Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
6: Bana sorarsan küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
7: Bu maçla ilgili en çok şunu merak ediyorum. Kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı
0: geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
8: Çok ilginç bir maç.

0: Dövüşçüler, tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu. Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek Sultan'la oynuyor gibi görünüyor.
2: Yumruklardan kaçmaya çalış hadi. Tabii tekmelerden de.
3: Hadi Maris hadi.
2: Bu insan mı ya? Maymun gibi sıçrıyor.
4: Yine paramızı çöpe atmışsın Minik.
5: Dur baba sakin ol, daha müsabaka bitmedi. Hadi Sultan göster kendini.
6: Semiran gel bakayım buraya. Gel. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
7: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
1: Evet işte bu sultanın canını yakmıştı.
4: Göster kendini sultan. Hadi.
2: Kurtuldu.

0: tekmeleri sıklaştırdı. Gittikçe sultana ring idare ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultanın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris sultanı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al sultan, daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi sultan, dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı, hadi.
5: Üç.
3: Dayan. Dayan.
2: Gerçekten de başardı.
1: Görünene göre sultan birinci raundu ucuz atlattı.
3: Güzel.
6: Evet.
4: Aferin sana. Aferin.
5: İyi yırttın minik.
4: Tamam dur sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
7: Tabure.
4: Ne?
7: Tabure.
4: Zaman yok, şuraya çömeli ver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
7: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Gorilla stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
4: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: Görüş.
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
2: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunttan hiç umutlu değilim.
3: Yok artık.
4: Sultan ne yaptı öyle?
3: Neydi bu?
2: Neydi şimdi bu?
3: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
5: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
6: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi bir daha ayağa kalkamayacak.
2: Hakem işaretini verdi. Bu müsabaka nakavtla sona erdi.
7: Bunu tekrar izlemek lazım.

0: İşte ben buna ünlü Hintobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa sultan çarpması denir.
2: Seni Hızır seni.
3: Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
4: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
4: Neymiş o?
3: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
4: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
3: Sana da.
1: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine gelen çok daha hızlı bir sultan görüyoruz. Yeni rakibini de kendine özgü Hint stili hareketleriyle yere indiriyor. Öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda kimse onu durduramaz. Yumruklar onu
5: hadi
0: işleniyor.
5: Hadi çevir şunu, hadi.
1: Zen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
6: Ve işte nakavt oluyor.
5: Evet be. Ben size söylemedim mi? Bizim sultan gerçek bir şampiyondur be.
7: Affedersin. Bakar mısın?
8: Sizde sultan düdüklü tencerelerinden var mı?
5: Olmaz olur mu? Size kaç tane paketleyeyim?
0: Sultan rakibini yendiği
9: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı hak ediyor.
10: İşte bu. İşte bu. Evet sultan.
11: Aferin sana sultan.
12: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
13: İyi akşamlar.
12: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama sultan gerçek bir kahraman. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım dedi. Bir de sizin için bir resim yapmış.

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeğimi yiyorum.
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?
2: Düğün falan yok. Benim doğum günüm. Kutlayacağız.
0: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
2: Öyle kuru kuru tebrik etmek

0: Kesinlikle olmaz. Her şeyi ayarladım, parti yapacağız. Yürü hadi, gidiyoruz.
1: Ben gelemem.
0: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman, ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim. Sonra da uyurum işte.
1: Çocuk gibi davranma.
0: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum.

vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereciye tere satma. Gidelim.

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.

hareketleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği "Dünyayı dolaştım" şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
1: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Evet, elinden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.
5: Hadi kardeşim, Sultan hadi, hadi.
4: Sultan maça ağırlığını koymaya başladı.
5: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
4: evet,
5: bak, şuna
4: evet,
5: bak.
4: Evet,
5: vay,
4: evet.
5: Vay.
4: Ucuz atlattı.

0: canına. Doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.
1: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
2: Yapma sultan. Dayak yemenin sırası mı şimdi?
1: Hıh!

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun
2: mu? Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum Sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.
3: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
2: Ona gününü göster hadi.
1: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış görünüyor.
2: Sultanın kaburgası kırılmış.
4: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
2: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
5: Dövüş!
1: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyrone da onun bu durumu...

0: Tyrone Sultan'ı kaldırdığı gibi
1: yere çarptı. Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
2: Ayağa kalk.
3: Tyrone şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrone'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan, ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
3: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin. Hadi sultan, göster gününü.
4: Sultan!
0: Hadi sultan.
4: Sultan!
0: Hadi sultan.
4: Sultan!
5: İşte böyle.
6: Evet. İşte bu.
2: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
7: Aferin oğluma.
8: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistanımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel Güneş Turnuvası'nın 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını yazdırmayı
4: Akash
3: başarmıştı.
4: Kendisi harika buyurun bir dövüşçü. Neye karar verdin?
5: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacak.
4: Ama aklını başına almalısın.
5: Ben de söylüyorum
4: Akash,
5: ama
4: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
2: Gelsene. Bu Bey Akash. Akash'a, bu hanım da Arfa.
0: Memnun oldum.
5: Merhaba. Memnun oldum.